Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala diyor ki sonuncusu diyor Nebilerin, peygamberlerin hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-i Nebiyyin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. 2. katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz 1. teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum? Garanti etmiş demekle. Kim Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse yani ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden eyle. Tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka giden mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm ona, yaşatırım.
Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarını zanneden insanlara bakıyoruz. Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala'na gösterirse, ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiiyetle beraber bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi, ibadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktı. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sitretül Müntaha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş, işte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sitretül Müntaha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa, o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah-u Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah-u Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı.

Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi, nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye. Hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler, söyleyin herkese, dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah'a birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsiniz

0: teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere, o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleykum ve
1: Esselamu
0: rahmetullah ve
1: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Her şeyden evvel sizleri çok ama çok sevdiğimizi söylemek istiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamızda nefrete yer yoktur. Öfkeye, kine yer yoktur. Bizim dünyamızda sadece sevgi vardır. Sevgili kardeşlerimiz, biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve İnsanlar bizden yalnız sevgi olarak karşılık alırlar. Bizim aleyhimizde olanları da severiz. Bizimle beraber olanlar zaten bizim canımız ciğerimizdir. Sevgili kardeşlerim, ama nefret bizim kalbimizde yer edemez. İnsanlar bize kötülük edebilirler. Hesapları bizimle değil. Hesapları Allah ile görülecektir. Bu sebeple biz konunun dışındayız. Bize kötülük yapanlara kin tutamayız. Kimseye düşmanlığımız oluşamaz. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru insanlar sıralanır. Ama hepsine karşı sevgi besleriz. Onlar mı? Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Sevgili kardeşlerim, herkes yaptığının hesabını Allah'a otomatik olarak verecektir. Herkesin her an hayat filmleri çekiliyor. Her konuşmamız, her saniye yaptığımız her şey bir ömür boyunca kiramen katibin melekleri tarafından devamlı üç boyutlu olarak filme alınıyor. Her an ya derecat kaybediyoruz ya derecat kazanıyoruz. Neden kazanmak varken kaybedelim sevgili kardeşlerim? Neden sevmek varken nefret edelim? Neden herkesi mutlu etmek varken mutsuz edelim? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Bizim dışımızda olanlar, size de sesleniyoruz. Bir düşünün. İnsanları kıracaksınız da, onlardan intikam alacaksınız da, ne kazanacağınızı zannediyorsunuz? Sadece kaybedenlerden olursunuz. Oysa ki sevmek hep derecat kazandırır. Sevmek, sizden nefret eden kişinin nefretini önleyebilecek en üst seviyeli faktördür. Nefretin yok edilmesi sevgi tomurcuklarıyla vücuda gelir. Nefret, nefsimizin afetlerinden bir tanesidir. Sevgi ise ruhumuzun hasletlerinden bir tanesidir. Hasletler insanı mutluluğa götürür. Afetler ise mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, kime, hangi noktada bir kötülük yapar bir insan, o zaman onun bedelini Allah'a karşı iş dünyasında mutlaka onun acısını çekerek ödeyecektir. Kurtuluş yoktur. Herkes başkalarına hangi kötülüğü yaparsa, o kötülüğün karşılığı olan azabı mutlaka Allah Teala ona yaşatır. Allah'ın koyduğu kanun, her şey zıttıyla kaimdir. Hiçbir şey Allah Teala tarafından karşılıksız bırakılmaz. Atalarımız diyor ki, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlum demek, zulüm gören demek. Zalim de, zulmeden demek. Öyleyse, zulmedenlere karşı elinde bir silah bulunmayan insan, zulmedenin zulmüne maruz kalacaktır. Ama her zulüm gören kişi, o zulüm seviyesince derecat kazanır. Her zulmeden kişi de o zulüm seviyesinde derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Kötülük yapan derecat kaybeder. İnsanları mutlu eden, sevindirense derecat kazanır. Önemli mi? Evvela cennetle cehennemin ayıracağı önemli. Çünkü bir insan netice itibariyle ya cennete girecektir ya da cehenneme. İşte cehenneme veya cennete girmek kişinin bu dünyadaki davranışlarının sonucuna bağlıdır. Yani Allah'a ibadet ederek, başkalarına iyilik ederek kazandığı derecelerin karşılığında, başkalarına kötülük ederek, Allah'ın ibadetlerini gerçekleştirmeyerek kaybettiği dereceler mutlaka Allah'ın otomatik sisteminde karşılaşır. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Ben şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Öyleyse ne derecat kazanıyorum ne de derecat kaybediyorum diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala diyor ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskürunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cünûbihim. Feskürunallâhe. Öyleyse Allah'ı zikredin. Kıyamen, otururken, ku'uden, affedersin tam tersini söyledim. Kıyamen, kıyamda olmak, ayakta olmak, ayaktayken, ku'uden, otururken ve alâ cünûbihim ve yan üstü yatarken. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Bu yatışlarda, kalkışlarda, ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikretmek demek de ne demek istiyor Allah Teala? Dikkat edin ki Allah Teala kıbleyi sağa alarak yatmanızı istiyor. Yüzünüzü sağ tarafa döndürerek uyumanızı istiyor. Böylece sağ kulağınız yastığa gelecektir. Ve yastıkta biraz sağa sola başınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Allah, Allah, Allah diye. Çiftece ile Allah kelimesi devamlı tekrar edilir. İç dünyanızda. Kalbinizin her atışında, bir çift atışında, bir kan pompalamak ve de kanı çekmek ard arda iki vurgudur. Birisi kanın kalbe çekilişi, ikincisi de kalbin kanı pompalaması. Bu sevgili kardeşlerim bir ömür boyu hayatınızı devam ettirir. Kalp çalışacaktır. Hayati uzuvdur. Ve çalıştığı sürece hayattasınız. İşte o kalbiniz var ya, o hep her çarpışta Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar eder. Allah-u Teala istiyor ki siz de dilinizle buna iştirak edesiniz. İster dilinizi kımıldatarak, ister kımıldatmadan kalbinizin çift atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sesle veya İçinizden sessiz olarak Allah kelimesini tekrar ederek Allah'ı zikredebilirsiniz. Böyle bir hedefe ulaşırken dil kullanılabilir. Veya kullanılmaz. Bu iç sesinizle dilinizi kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, her ikisi de zikirdir. Allah Teala ikisini de zikir hüviyetinde kabul eder. Ve zaten bir insan uykuya daldıktan sonra artık kontrolünden çıkmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, ne zaman uykuya dalana kadar Allah-u Teala'yı zikretmişseniz, O zamanlardan birinde yeni bir hamleyle uyuduktan sonra da zikrettiğinizi yaşayacaksınız. Uyanırken içinizdeki sesin Allah, Allah, Allah diye diliniz kımıldamadığı halde iç sesinizin devam ettiğini göreceksiniz. İçinizdeki ses Allah kelimesini diliniz kımıldamadan seslendirmeye başlamıştır. O içinizdeki sestir. Önemli mi? Çok önemli. Kim zikir yaparsa Allah'ın katından fazıllar kesintisiz bir şekilde o kişinin kalbine ulaşır. Önce %2 rahmet nuru, sonra devamlı fazıl nurları bir ömür boyunca o kişinin Allah kelimesini tekrar etmesi bir ömür boyunca devam etse her çiftecede bir Allah kelimesi sonsuz bir şekilde o kalbe Allah'ın nurlarının girmesine sebebiyet verir. Kalp nurla dolar ama dolduktan sonra da nurlar gene devam eder ve tazelenir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi de hasletlerle. Denge tamamdır. Sonra mı Allah Teala ister ki nefsinizin kalbinde ruhunuzun nurları yerleşsin. İşte bunu sağlayan şeyin adı zikirdir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettikçe Allah'ın katından fazıllar inmeye başlar. Bu fazıllar onları bir gün görebilirsiniz, göreceksiniz ki tıpkı yağmur damlaları gibi iner. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra bu olayı çok yaşayacaksınız. Gerçekten dışarıda yağmur yağdığını zannedeceksiniz. Ama pencereyi açıp da elinizi uzatırsanız göreceksiniz ki yağmur yağmıyor. Ama siz zikrettiğiniz için Allah'ın katından kalp gözünüze görünen yağmur damlalarının tam benzeri olan nurlar iniyor. Onlar her tarafı kaplar. Her baktığınız yerde o noktada, hani kalbiniz onu görmeye başladığı anda her baktığınız yerde nurları görürsünüz. Tıpkı yağmur damlaları gibi inerler. İşte onlar fazıllardır. Allah'ın nefsinizin kalbini doldurmak için %2 rahmetten sonra gelen, %98'e kadar ulaşan fazıl nurları. Fazilet kelimesi de aynı kökten gelen bir kelimedir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla doldukça fazilet sahibi olursunuz. Yani güzel davranışların sahibi olmak demektir. Fazilet sahipleri başkalarına yardım edenlerdir. Fazilet sahipleri Allah'ı sevenlerdir. Nefsinin kalbine yerleşen fazlalara paralel bir seviyede Allah'ı daha çok sevenlerdir. Nefsinizin kalbi hangi ölçüde, yüzde ne kadar fazıl nurlarıyla doldurulursa yüzde o kadar Allah'ı seversiniz. Fazıl nurları, fazilet adını verdiğimiz bir davranış biçimleri dizisi oluşturur. Fazilet sahipleri Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarını işlemeyen ve bunu belli bir ölçü içinde yapmaya gayret eden insanlardır. Nefs hep başkalarına afetleri dolayısıyla kötülük etmek ister ve aklı kendi istikametinde kullanmak ister. Ruh da herkese iyilik yapmak ister, insanları mutlu etmek ister ve bunun için kişi gayretin sahibidir. İşte hangisi duruma hakimse o anda, o kişi ona göre ya derecat kazanır ya da derecat kaybeder. Olaylar vardır insanı sevindirir. Olaylar vardır insanı üzer. Sevgili kardeşlerim, başka birisi size bir kötülük yaparsa üzülürsünüz. Ama aslında başkasının yaptığı her kötülük size derecat kazandırır. Buna da sevinmeniz gerekir. Çünkü Mahkeme-i Kübra'da kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması veya eksik olması sonucuyla karşılaşacaksınız. Kimin hayat filminde kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onun da gideceği yer muhakkak cehennemdir. Başka bir alternatif yok. Ölçü budur. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşamak varken, huzur içinde bir ömür sürmek varken, her an mutluluğu iliklerinizde hissetmek, mutluluğu bir ömür boyu sürdürebilmek, işte bu zikrinize bağlı bir müessesedir. Zikir ki Allah'ın katından fazılları davet eder. Fazıllar gelip nefsinizin kalbine yerleşmeye başlar. İşte onlar geldikçe hep mutlu olursunuz. Peki nefsinizin kalbi dolmuştur. Ama siz zikrinizi devam ettirirseniz nurlar devamlı gelip tazelenir. Bir ömür boyu kalbinize hep Allah'ın katından nur yağar. Nur ulaşır. Bu nur akımı nefsinizin kalbini huzur içinde bir kalp yapar. Eğer Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurlar geliyorsa bu sizin mutluluğu yaşamanızdır. Ama öyle olmaz. Her yanlışlıkla beraber rahmet, fazıl kesilir ve kalbinize giremez. İşte kötüler bu sebeple nefslerinin kalbindeki afetler biriken insanlardır. Kalp her gün biraz daha sadece kararır. Allah Teala bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde onu mutlaka Allah'a ulaştırır. Ve kişi bu noktaya ulaşıncaya kadar nefsinin kalbi 7 defa %7'lik fazıl birikimini gerçekleşir. Başlangıçta aldığı %2 rahmet birikimiyle bu kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolar. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da 7 tane gök katını birer birer aşana kadar.

Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimi sizin nefse emarede olduğunuzu gösterir. İkinci bir %7 nur birikimi nefsi levvameyi yaşadığınızı gösterir. Nefsi emmare şeytanın size emrettiği bir nefs kademesidir. Nefsi levvame nefsinizin hatalar işlediği, sonra hatalar sebebiyle lehmettiği, nefsini kınadığı bir düşünce sistemini simgeler. Sonra nefsin hüküme gelir. Üçüncü defa %7 nur birikiminde kalbinizde Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Nefsin hüküme Allah'tan ilham almaya başlanılan kademenin adıdır. Emmare, levvame, mülkime, sonra nefsi mutmainne gelir. Mutmainne, doyuma ulaşmış bir kalbi ifade eder. Bu doyum, mutmain olmak, Allah'tan razı olmayı gerektirir. Bu makam, raziye makamıdır. Allah'tan razı oluş makamıdır. Altıncı makam merdiye adını taşır. Allah'ın da bizden razı olduğunu gösterir. Ve yedinci kademe tezkiye adını alır. Nefsi tezkiye nefsinizin %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla karanlıklardan daha fazla, yani %51 oranında nurlarla kaplanmasını ifade eder. Nefsinizin kalbindeki karanlıklar %49'dur. Toplam yüz olacağı cihetle aydınlıklar da %51 olmuştur. 7 defa 7, 49. Fazıl, başlangıçta aldığınız %2 rahmet nuruyla beraber %51'lik bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, burada yarı mutluluk söz konusudur. Nefsinizin kalbi %51 oranında nurlarla dolmuştur. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, daha dilediği an ölse o kişi, gerçek anlamda dilemişse Allah-u Teala kalbine bakan kişinin, o kalpteki bu yüzde başlangıçtaki %2 nur girişi o bile bir insanı cehennemden kurtarmak için yeterlidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüştür. Birinci kat cennete gidecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, kişinin Allah ile olan ilişkilerinde o kişinin cennet kademeleri de bu standart içerisinde değişir. Daha kişi bırakınız kalbinin nurlanmasını, Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dilek, o kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Kişinin cehennemini yok eden dilek, Allah'a ulaşmayı dileme talebidir. İşte kim böyle bir dileğin sahibi olursa, bundan sonra ölürse birinci kat cennetin sahibi olur. Ama bu kişi ölmemiştir, yaşıyor. O kişi mutlaka mürşidine Allah'tan soracaktır. Mürşid sevgisi verecektir Allah-u Teala ona. Allah ona mürşidini gösterecektir. Ve kişi bu dizayn içerisinde mürşidine tabi olacaktır. Tabiyet
ikinci kat cenneti ifade eder. Bu tabiyetin neticesinde ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan ruhlarla yola çıkacaktır ve 7 tane gök katını geçecektir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Diyor ki: Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Onlar Allah'a ulaştırmazlar ruhlarını. Allah, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler diye o dileyen kişilerin ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse ne kadar güzel bir olgu sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. O kişinin ruhunun mutlaka Allah'a ulaşmasına sebebiyet verir. İşte Allah Teala bu noktadan sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka mürşidine ulaşmak için dayanılmaz bir arzu duyacaktır içinde. Ve mürşidini soracaktır hacet namazını kılıp Allah'tan. Allah mutlaka böyle bir insanın mürşidini gösterir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi gerçek anlamda dilemişse hacet namazını kılsın da mürşidini görmesin, bu mümkün değildir. Mutlaka hacet namazını kılan kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse mürşidini Allah ona gösterir. Bu Allah'ın sözüdür. Çünkü bununla da kalmayacaktır. O gösterdiği mürşide Allah o kişiyi ulaştıracaktır. Ulaşıp da tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuk başlayacaktır. İşte bu yolculuk 7 kademelik bir 7 tane gök katında yükselmeyi ifade eder. Nefsin afetlerinde %7'lik her azalma, nefsin fazıllarının %7 oranında her artışı, o kişinin ruhunun gök katlarında bir kat yükselmesi demektir. Nefsi emarede 1. gök katına çıkılır. Nefsin kalbinde %7, başlangıçtaki %2 rahmetten sonra %7 fazıl birikimi olmuştur. İkinci %7 nur birikimiyle 2. gök katına çıkılır. Nefsi levvame. Nefsini kişi levh ediyor, kınıyor. Nefsi emmare, kötülüğü emreden nefstir. Nefsi levvame, kendisini levmeden kınayan bir nefs. Sonra 3. gök katına ulaşan kişi 3. defa %7 nur birikiminin sahibidir. Allah'tan ilham almaya başlar. Nefsi mülkime Allah'tan ilham alınan noktayı ifade eder. Sonra nefsi mutmainne gelir. Kişinin doyuma ulaştığı nokta. Mutmain olmuştur. Tatmin olmuştur. Doyuma ulaşmıştır kişi. Allah'ın verdiği nurlarla. Ruh 4. kattadır. Sonra 5. defa %7 nur birikimi. Nefsi radiye. Kişi Allah'tan razı olmuştur. 6. defa %7 nur birikimi,
nefsim var diye Allah da ondan razı olmuştur. Altıncı defa yüzde yedin öbür hekime. Ve nefsi tezkiye. Yedinci defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi. Fazıllar 7 defa %7, %49'luk bir birikimi sağlamıştır. Karanlıklar bu %49 birikimin ötesinde başlangıçta %2'de rahmet nuru girdiği için kalbe %51'lik bir aydınlığa kavuşmuştur. Bir başka ifadeyle kalpteki nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte bu nurların karanlıklara galip geldiği noktayı ifade eder. Bu arada ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında İfna olmuştur, fani olmuştur. Yani yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir insan Allah'ın herkese açık olan kapısından içeri girmiştir. Allah Teala diyor ki, siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz sadece. Benim için bu yeter. Ben sizi kendime ulaştıracağım. Ve sanki siz ulaşmışsınız gibi size mükafat vereceğim.

Allah Teala kullarından dilediğini seçer ve kendisine ulaştırır. İşte bu kullarından dilediği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Seçilenler onlardır. Onlara bu sevgiyi verense Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah ile olan ilişkiler insanı mutlu edebilen en sağlam kalelerdir. Hiç kimsenin Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de bu dünya mutluluğunun yarısına ulaşmaması mümkün değildir. Dilemişse mutlaka Allah Teala o kişinin bu hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Herkesi huzur içinde görmek ister. Bunun için şartlar bu kadar kolaylaştırılmıştır. Sadece bir tek talep: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır talebi o kişi için yeterlidir. Allah o kişinin ruhunu böyle bir talebi işitir işitmez harekete geçerek mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişi sevmeyi öğrenecektir. Sevecektir. Allah'ı sevdikçe Allah da onun sevdiğinin yüzlerce kat fazlası sevecektir. Kişi sevilecek, sevilecek, sevilecek ve 7 tane gök katının ruhu birer birer aşacaktır. Neticede 7. katta 7 tane alemden geçen ruh, Sitretül Münteha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Orada Allah'ın huzurunda Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Ne olmuştur? Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu vuslattır ve kişiyi 3. kat cennete mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğimiz kesim herkese bütün boyutlarıyla açıktır. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşması için kapıları ardına kadar açmıştır. Hiç kimse için ulaşmamak mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onun 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine ulaşamadan ölmüşse 1. kat cennetin sahibidir. Tabiiyetle 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırınca da 3. kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Bir hiç karşılığı. Kişi dünya mutluluğunun yarısını elde etmiştir. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolduğu için. Ve bu kişi Allah-u Teala'nın dininde yarım mutluluğun sahibi olmuştur. Allah onu sever, o da Allah'ı sever. Allah-u Teala'nın hepinizi bu noktada da bırakmayıp, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi, nefsinizi Allah'a teslim etmeyi ve iradenizi Allah'a teslim etmeyi size sağlayarak mutlulukların en üstüne ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Buenas tardes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: El Fatiha ve as-salavat.
2: Allah. Amin. Sıratı.

Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha burada Allah'ın hakikatlerini ortaya çıkarmak üzere bir araya getirdi. Reenkarnasyon müessesesi şeytanın son derece ciddi bir tuzağıdır. Birçok insan Allah'ın hakikatlerini bilmeden bu tuzağa açık ve kesin bir şekilde düşmüşlerdir. Bunların arasında ne yazık ki birçok profesörün de mevcut olduğunu söylemeden geçmek mümkün değil. Aslında düşünen her hata Kur'an-ı Kerim'in muhtevasının bilinmemesinden, eksik bilinmesinden kaynaklanıyor. Bugün buraya reenkarnasyon konusunun Kur'an-ı Kerim'in standartları içinde mümkün olmadığını ispat etmek ve bunu bitirmek üzere geldim. Bugüne kadar sizlere televizyonda çıkıp da ne kadar profesör ne söylediyse bütün ayetleri getirdim şurada elimde. Söylenenlerin hiçbirisinin reenkarnasyona geçit vermediğini şimdi huzurlarınızda inşallah ispat edeceğim. Bu reenkarnasyon müessesesine dikkatle bakın. Reenkarnasyon. Tekrar tekrar enkarne olmak demek. Bir ruhun bir bedene girip yerleşmesi enkarne olmaktır. Şeytanın iddiası şöyle. Diyor ki iblis, her şey tekamül eder. Tabiatıyla ruh da tekamül eder. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki kavram kargaşasında bir büyük hataya baştan itibaren düşünmüş. Asırlar boyunca hep aynı yanlış tekrarlanmış. İnsan iki tane vücuttan oluşurmuş. Yanlış bu. Birisi ruhumuzmuş, birisi de fizik vücudumuzmuş. Hayır, insan iki tane vücuttan oluşmaz. İnsan üç tane vücuttan oluşur. Bir ruhu vardır, bir nefsi vardır, bir de fizik vücudu vardır. Evvela bu hatanın düzeltilmesinden başlamak istiyorum. İşte ispatı. Allah Teala Hicr Suresinin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik, yarattık diyor. Demek ki insanın fizik vücudu Adem Aleyhisselam olarak topraktan halk edilmiş, yaratılmış veçhimiz, fizik vücudumuz, birinci vücut. Allah Teala Şems Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. O nefse ve onu sevva edene. Ne demek sevva etmek? İnşa etmek demek. Dizayn etmek demek. Kat kat vücuda getirmek demek. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki Hüvel o yüce Allah'tır ki gökleri 7 kat olarak sevva etti. Ve sevvâhünne sab'a semâvâti. Gökleri 7 kat olarak sevva ediyor Allah Teala nefsimizi. Nefsimizi de sevva ediyor. Nasıl sevva ediyor?
gene 7 kat olarak sema ediyor. Emmare, devame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye. Demek ki nefsimiz seva edilmiş. Gökler de seva edilmiş. İşte Allah Teala ikinci vücudumuzdan bahsediyor. Bu nefsimiz seva edilmiş. Dikkat buyurun, aynı fiili kullanmıyor. Nefsimizin seva edildiğini söylüyor. Fizik vücudumuzun halk edildiğini söylüyor. Yetmez. Bir üçüncü vücudumuz, ruhumuz. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. Öyleyse üfürülen bir ruh, seva edilen bir nefs, halk edilen bir fizik vücutta bütün insanlar üç tane vücuttan oluşturulmuştur. Bu konudaki bütün kitapların söylediği yanlıştır. Yalnız Kur'an-ı Kerim doğrudur. O da üç tane vücudumuzdan bahsediyor. Öyleyse hepsinin üzerine bir sünger çekmeye hazır olun. Üç tane vücudumuz var. İlk yanlış buradan başlıyor. İkinci yanlış şu. Ruhun da tekamül ettiğini söylüyor şeytan. Ruh tekamül etmez. Tekamüle ihtiyacı olmayan yegane varlıktır. Allah'ın zatına geri dönmeye eğil olan tertemiz bir varlık. Bütün ruhlar ahsendir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tatbikatı açısından bakıyorsanız olaya ahsen demek şu demek. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlememek temel ihtiyacı olan bir varlık bu. Bütün emirleri yerine getirecek, yasak olan hiçbir şeyi işlemeyecek. İşte bu ruhunuzdur. Nefsinize gelince onun yaratılışı ahsenden son derece uzaktır. Çünkü Allah'ın yasak ettiği ne varsa nefsiniz mutlaka onu yerine getirmek ister. Allah neyi emretmişse nefsiniz de onu asla yapmak istemez. Öyleyse nefsiniz afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan ve daha neler nefsinizin afetlerini oluşturur. Nefsiniz tekamül edecek olan müessesidir. Ruhunuz asla. Bir insan düşünün, 1 milyon tane insanı haksız yere öldürmüş olsun. Onun da ruhu ölümle birlikte Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırılır ve Allah'ın zatında onun da ruhu ifna olur. Tertemizdir, saftır, hiçbir özelliğini yitirmemiştir. Nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan hasletler hep ruhunuzun hasletleridir. Öyleyse madde 2, ruh asla tekamül etmez. Zaten tekamülün son safhasına yaratılmıştır. Şimdi şeytanın tuzağına beraberce bakalım. Ne diyordu? Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Birinci yanlışlık burada, insan ruhu tekamül etmez. Şimdi bir an için onların söylediklerini tamamlayalım. Her şey tekamül eder, insan ruhu da tekamül eder. Bu sebeple insan ruhunun tekamülü bir tek vücutta oluşmaz. Bir vücutta yaşayan bir ruh, o vücut ölürken bir başkasına, doğmakta olan bir başkasına geçer. O vücutta da yaşar, biraz tekamül eder. Ondan sonra bir başka vücuda girer. İkinci vücut öldüğü zaman yeni doğmakta olan bir başka vücuda girer, orada da tekamül eder. Yetmez, dördüncü bir vücuda girer, orada da tekamül eder. Kıyamete kadar ruhların tekamülü devam eder. Sonucu söylüyor. Ne zaman ki bütün ruhların tekamülü sona erer, bütün ruhlar tekamül edene ulaşmaları lazım gelen son mertebeye gelmişlerdir, İşte o gün Allah kıyameti koparır. Ve sonuç, sıkılırım. Her ruh tekamül ettiği için bütün insanlar doğru posta cennete girer. İyi mi? Allah Teala diyor ki Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ayet-i kerime aynen böyle. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Ne demek bu? Her 100 bin insandan 50 binden daha fazlası
mutlaka cehenneme gidecektir. İsteseler de gideceklerdir, istemeseler de gideceklerdir. Şeytan insanlara bu söylediğimiz yalanı uydursa da gideceklerdir, uydurmasaydı gene gideceklerdir. O zaman kesin yol buyla karşı karşıyasınız. İnsanların çoğu af müessesesinin işlemesinden sonra, af müessesesine rağmen insanların çoğu mutlaka cehenneme gidecektir. Öyleyse şeytanın yalanına inanan insanların durumuna bakın. Şimdi şöyle düşünüyorlar insanlar, bu yalana inanan insanlar, kişi düşünüyor kendisini, ben diyor şu anda nasıl bir insanım? Ben artık hırsızlık diye bir illetin, bir afetin sahibi değilim, hiçbir şeyi çalmak istemiyorum. Demek ki ben evvelce defalarca başka başka bedenlerde ruh olarak dolaşmışım ve hırsızlık afetim geçmiş. Ama şimdi kumar iptiram var, oynarım diyor ben kumarı. İçki de içmek istiyorum, içkimi de içerim diyor. Ona sorarsanız niçin böyle yapıyorsun diye size der ki, çünkü ben gelecekte de belki 1000 defa daha yaşayacağım. Her yaşayışımda biraz nasılsa tekamül edeceğim. Bir gün ne içki afetim, ne kumar afetim, ne de bende olmaması lazım gelen şu veya bu afetlerimin hepsi yok olacak nasılsa. Ben de bütün insanlarla beraber ne âlâ memleket, doğru cennete gideceğim. Öyleyse ne lüzum var diyor namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, Allah'ın bütün emirlerini getirmeye ne lüzum var? Ben diyor bunların hiçbirini yerine getirmem. Ama nasılsa tekamül edeceğim. Bir gün Allah kıyameti kopacak. Ne zaman? Benimle beraber bütün insanlar tekamül

ise Cabbar'ın sorusuna ulaşıyoruz. Acaba bir insan şu dünya hayatını yaşarken o kişinin ruhu birden fazla vücutta yaşamış mıdır? Yaşamış olabilir mi? Şimdi Allah-u Teala'nın ayetlerine beraberce bakalım. Bu konudaki ayetlerden en çok yaşantıyı gösteren sadece iki defa öldüğümüzü, iki defa dirildiğimizi söylüyor. Üç defa ölüm, üç defa dirilmekten veya daha çok ölümden, daha çok dirilmekten bahseden hiçbir ayet-i kerime yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki defa ölüm, iki defa dirilmek. İşte Mü'min suresi 11. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehenneme girenler derler ki, ya Rabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Artık günahlarımıza arif olduk, günahlarımızın ne olduğunu biliyoruz. Acaba tekrar dünyaya dönmeye bir yol var mı, bir imkan var mı? Yani bizi tekrar dünyaya gönder de bir defa daha yaşayalım ve bu sefer senin hakikatlerine muttali olan kişiler olarak daha az günah işleyelim, hiç işlememeye çalışalım, senin salih kullarından olmaya çalışalım. İki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Acaba Allah Teala neden bahsediyor? Öyleyse birden fazla ölüm var. Evvela Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesine dikkatle bakalım. Duhan 56'da diyor ki, onlar dünyada ilk ölümlerinden başka ölüm tatmazlar. Duhan suresinin 56. ayet-i kerimesi. Öyleyse bu dünya hayatında ölmek, tekrar dirilmek, tekrar ölmek, tekrar dirilmek, birçok bedenlerde yaşamak bu ayet-i kerime gereğince imkansız, yetmez. Mü'minin suresi 99 ve 100. ayet-i kerimeler. Allah Teala şöyle buyuruyor. Nihayet diyor sizlerden birine ölüm geldiği zaman onlar derler ki, ya Rabbi bizi şu dünyaya gönder de orada salih kullar olalım. Senin emirlerini yerine getiren kullar olalım. Bu kesinlikle imkansızdır diyor Allah Teala. Çünkü onların yeniden bazı edecekleri, dünyaya getirecekleri kıyamet gününe kadar önlerinde bir berzah vardır. Dünyaya dönmeleri mümkün değildir diyor Allah Teala. Önlerinde bir berzah vardır. Geçit vermeyen bir engel vardır. Bu engel sebebiyle onların dünyaya dönmeleri kıyamet gününe kadar mümkün değildir diyor Allah Teala. Öyleyse nedir bu iki defa ölmek? Nedir bu iki defa dirilmek? Şunu bileceğiz. Kıyamet günü Allah Teala bizleri diriltiyor, öldürüyor, tekrar diriltiyor. Öyleyse olayları ayet-i kerimelerin ışığı altında inceleyelim. Bunun için yaratılıştan başlamamız lazım. Enbiya suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Evvelce gökler ve yer bir idi, bir tek noktadaydı. Sonra biz o bir tek noktayı fethettik, dağıttık, mekanlarından kopardık ve dağıttık. Böylece kainatı yarattık diyor Allah Teala. 1400 sene evvel söylüyor bunu. İnsanlar Allah'ın Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde söylediği bu hakikati 1920'li yıllarda keşfettiler. Büyük patlama. 14 asır sonra, o Allah ki Kur'an-ı Kerim'de büyük patlamayı 14 asır evvel koymuş. İşte büyük patlamayla beraber zaman başladı. Bir tek noktadan ayrılan sonsuz sayıdaki elektronların, atomların ve sonradan oluşacak olan elementlerin sıfır noktasından dört bir tarafa doğru hareketiyle kainat oluştu. Ve büyüme devam ettiği sürece biz insanlar geçmişten geleceğe doğru geçen bir zaman statüsünün içindeyiz. Peki Profesör Doktor

0: Hubble hangi sebeple Nobel mükafatı kazandı? Yıldızların hala birbirinden ayrılmakta olduklarını, yani kainatın hala büyümekte olduğunu kesin olarak ispat ettiği için. Kainat hala büyüyor. Bir tek noktadan uzaklaşan noktalar hala tesirlerini devam ettiriyorlar. Ve bu sebeple biz hala geçmişten geleceğe doğru devam eden bir zaman statüsünün içinde yaşıyoruz. Allah'ın bütün kainatı oluşturan bu atomlara, elektronlara, karşıt elektronlara verdiği kinetik enerji, onları hareket halinde tutan enerji, sonsuza doğru büyüten enerji bir gün sona erecektir. İşte sona erdiği gün kıyamet kopacak. Kıyamet koptuğu zaman ne olacak? Kıyamet koptuğu zaman zamanın durduğunu, büyümenin durduğunu ve sonra büzülmeye başladığını göreceksiniz. Allah Teala buyuruyor, dünya güneşle birleştiği zaman, nasıl dünya güneşten koparak dünya olmuşsa, tekrar büzülmenin tabii gereği olarak ait olduğu yere geri dönüyor. Ay dünya ile birleştiği zaman, nasıl ay dünyadan ayrılarak onun bir uydusu olmuşsa, tekrar dünyaya dönüşü, yani başlangıçtaki olayın tersinin tekrar oluşması söz konusu. Böylece bütün zamanlar tekrar geriye gelecek. İnsanların yaşadıkları devir Adem Aleyhisselam'a kadar uzuyor. Bu süre içerisinde kıyamet günü ne kadar zamandan geçerse zaman faktörü, her zamanın ulaştığı noktada hayatta olan bütün insanlar tekrar hayatta olacaklardır. Böylece kıyamet günü doğan ve aynı gün olan bir bebek de dahil olmak üzere Adem Aleyhisselam'a kadar giden geri dönüş zamanı programı içerisinde Adem Aleyhisselam'da dahil bütün insanlar tekrar hayata geri döneceklerdir. İşte bu kıyamet günkü olgudur. Öyleyse bunun ışığı altında konumuza beraberce bakalım. Kıyamet günü yaşamakta olanlar, bizler diyelim, bu salonun içindekiler kıyamet günü yaşamakta oluyoruz. Bizden başka kimler varsa hepsi geçmiş devirlerde ölmüşler. Bizler kıyameti yaşıyoruz. Böyle düşünüyoruz. Böyleyse eğer kıyamet günü bizler hayattayız. Mümin suresinin 51. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala sura üfürtüyor. İsrafil Aleyhisselam'ın sura üfürmesi üzerine kıyamet kopuyor ve yaşamakta olan bizler, bu salonun içindekiler hepsi, hepimiz ölüyoruz. Bizden evvel herkes ölmüştür. Yaşamakta olan bizler de kıyamet günü ölüyoruz. İşte bu bütün insanlar için sadece birinci ölümdür. Duhan suresi 56. ayet-i kerime, bütün insanlar dünyada ilk ölümlerinden başka dünya hayatlarında bir daha ölümü tatmazlar. Sonra ne oluyor? Hepimiz ölüyoruz. Niçin? Kıyamet koptuğu için. Niçin? Allah'ın büyüme konusunda bütün kütlelere verdiği kinetik enerji sona erdiği için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Yani bir top mermisi düşünün, yükseliyor, sonra tap noktaya çıkıyor, ondan sonra aşağı doğru inmeye başlıyor. İşte kainatın zaman adını verdiğimiz sistemi de böyle. Kinetik enerji bittiği zaman büyüme sona erecektir. Bir durma anı, ondan sonra gravitasyon başlayacaktır. Yani büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi. Demin söylediğimiz Kur'an ayeti kerimesi gereğince, Kur'an ayetleri gereğince güneşin dünyayı kendine çekmesi, dünyanın ayı kendine çekmesi ve küçülme. Biliniz ki Allah'ın yarattığı bütün sistemlerde uzay söz konusudur. Bir elektronun sistemi içerisinde bile, bir atom yapısının içinde bile uzay söz konusudur. bütün uzayların çıkacağı, sonsuz gravitasyonun, çekim gücünün bütünüyle yerleştiği noktada artık sadece bir tek nokta göreceksiniz. Kainat kadar ağır ama bir tek nokta. Bütün bir kainat o bir tek noktada toplanacaktır. Ne zaman? Bu anlattıklarımız şeylerin hepsinin bitişinden sonra. Şimdi biz kıyamet günü yaşantımıza geliyoruz. Öyleyse sura birinci defa üfürülmüştür. Büyüme durmuştur. Ve zaman tersine işlemeden evvel büyümenin durduğu an, sura birinci üfürüldüğü an bütün hayatta olan insanlar ölüyor. Öyleyse evvelkilerin zaten daha evvel öldüğünü düşünün. O günde bütün insanlar, hayatta olan bütün insanlar o gün ölecektir. Öyleyse o güne kadar gelmiş geçmiş Adem Aleyhisselam'dan başlayıp kıyamet günü doğacak olan son çocuğa kadar herkes ölecektir. Bu dünya üzerindeki ilk ölümümüzdür. Ve kıyametin temel sonucu olarak zaman derhal tersine çalışmaya başlayacaktır. Bunun için sura bir daha üfürülmesine lüzum yok. Çünkü bu birinci olayın tabii sonucudur. Eğer kinetik enerji bitmişse, büyüme bitmişse, gravitasyon başlamışsa, büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi olayı başlamışsa, artık bir noktadan uzaklaşan noktaların vücuda getirdiği geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman değil, bir noktaya geri dönen bütün noktaların vücuda getirdiği gelecekten geçmişe doğru dönen bir zaman söz konusudur. İşte bu, geriye dönüş boyunca bütün devirler yaşanacaktır. Nasıl yaşanacaktır? Zamanın o noktaya döndüğü anda o insanlar derhal canlı hale geleceklerdir. Ama dünyada yer çekimi kuvveti mevcut olmadığı için onların hepsi yer çekimi kuvvetinin mevcut olduğu indi ilahiye, arşa doğru uçacaklardır. İşte Allah Teala ve Tekad Hazretleri bunu söylüyor. Onların hepsi diyor, o gün sura üfürüldüğü zaman mezarlarından kalkarlar ve Allah'a doğru uçmaya başlarlar diyor. Süzülmeye başlarlar diyor. Öyleyse böyle bir dizayn sura birinci üfürülmesinde gerçekleşir. Bir, hepimiz ölürüz. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. İki, zaman tersine çalıştığı için Adem Aleyhisselam'a zaman geri dönünceye kadar bütün insanlar tekrar hayata gelecekler ve yükseleceklerdir, süzülerek Allah'a doğru yola çıkacaklardır, indi ilahiye doğru. O sonsuz büyüklükteki indi ilahinin bir noktası bizim yeniden ölüşümüz ve yeniden dirilişimiz içindir. Allah-u Teala bu Allah-u Teala'ya doğru dönüşü Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde de vermiş. Ve ölümden sonra Allah'a dönmenin söz konusu olduğunu En'am Suresinin 36. ayet-i kerimesinde de vermiş. Ölüm ve dirilme, dirilmenin arkasından tekrar dönüş. İşte Tarık Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, biz diyor bütün insanları öldürdükten sonra yeniden diriltiriz. Ne zaman? Onları yeniden bahsedeceğimiz kıyamet gününde. Bütün sırların açıklanacağı kıyamet gününde. Öyleyse Allah Teala'nın indi ilahisinde olayın cereyanına dikkatle bakalım. Birinci sura üfürülüş. Bütün insanların kıyamet günü ölümü, sonra zamanın tersine çalışması sebebiyle hepsinin mezarlarından yeniden çıkarılması ve Allah'a doğru süzülerek gitmeleri. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor. Daha sura birinci üfürmedeyiz. Demek ki bu kadar ayet-i kerime birinci ölümümüzü ve birinci dirilmemizi anlatıyor bize. Ne zaman oluyormuş canlandırılmamız? Kıyamet günü gerçekleşiyor. İşte Zümer Suresi 68. ayet-i kerime, sura diyor tekrar üfürtürüz diyor Allah Teala. Ve sura ikinci üfürüşünde bütün göktekiler, bütün yerdekiler, bütün insanlar ölür diyor Allah Teala. Tekrar ölürler. Acaba Allah Teala bizi kıyamet günü dirilttikten sonra neden bir defa daha öldürüyor? Çünkü cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'imize göre aynı yaşta olmak mecburiyetindeler. Kıyamet günü Allah Teala bizi birinci defa canlandırdığı zaman, dirilttiği zaman hangi şeklimizde diriltiliyoruz? Öldüğümüz şeklimizde, öldüğümüz andaki durumumuzda. 85 yaşında ölen bir insan 85 yaşındaki haliyle canlandırılıyor, diriltiliyor Allah Teala tarafından. Sura birinci üfürüşünde. Zaman geri döndüğü için başka bir şekilde dirilmek mümkün değil. Zamanın geriye döndüğü an insan hangi şeklindeyse o şekilde canlanacak. Toprak ölülerini kustuğu zaman diyor Allah Teala. Toprak ölülerini kustuğu zaman. İşte o gün toprak ölülerini kusuyor. Ve kusulan ölüler yerçekimi kuvveti olmadığı cihetle Allah'ın huzuruna doğru yola çıkıyorlar. Allah-u Teala'nın bizi bir defa daha öldürmesinin temelinde hangi faktör yatıyor? Bütün insanların kıyamet günü aynı yaşta olmalarını gerektiriyor. Cennete veya cehenneme giren bütün insanlar aynı yaşta olacak. Kadınlar da aynı yaşta, erkekler de aynı yaşta. Kur'an-ı Kerim yaş vermiyor. İki tane kavil var, bir tanesi 33 yaş diyor, bir tanesi 19 yaş diyor ama ikisi de tahmin. Hangi yaş olursa olsun, Allah'ın kaidesi o. Cennete girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak, cehenneme girecek olan bütün insanlar da aynı yaşta olacak. Öyleyse biz kıyamet günü hepimiz ait olduğumuz yaşta diriltilmişsek, bütün yaşlarda insanlardan oluşuyorsak orada indilayda bizi tekrar aynı yaşta Allah Teala yaratmak için ne yapacak? Hepimizi yeniden öldürecek. İşte Zümer suresinin 68. ayet-i kerimesindeki ölüm, ikinci ölümümüz bu sebeple tahakkuk ediyor. Birinci ölümümüz dünya üzerinde. Kıyamet gününe kadar ölmeyenler ölmüş, ölenler ölmüş, kıyamet günü yaşayanlar o gün ölüyor. Ondan sonra Allah Teala bizi zamanın geri dönüşü sebebiyle canlandırıyor. Birinci ölüş ölümümüz ve birinci dirilmemiz. Sonra Allah Teala bizi bir defa daha öldürüyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşamak üzere hepimizi aynı yaşta yeniden diriltmek üzere. Bu birinci sebep. İkinci sebep de şu, biz bu dünyada ok çizen alan, karbondioksit diye artık madde olarak çıkartan varlıklarız. Hayvanlar da bizim gibidir bu açıdan. Bitkiler de bunun tam tersi, bizim çıkardığımız karbondioksiti...
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah-u Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah-u Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz o sevmediğiniz insanları, sevmenize mani olan onların yanlış davranışları, sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefret de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey değil sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötülük yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala sizi. Ama biz diyoruz ki hayır, öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Ona tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince sağdan sola doğru 7 tane alem geçilecektir. ve 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşılacaktır. Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi, birbirinin arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor. Nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasını çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, İnsanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar Allah yolunda olan insanların harcı değildir. Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçenler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir. İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. Kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görülür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu düzen içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef ittihad edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse, onlar başkalarına kötü davranışlarda da bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah-u Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir, onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz. Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın alınmasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanına sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka insanlara en güzel sözlerle muhatap olmak, sizin için her zaman bir mutluluk kaynağı olmakta bir ömür boyu devam edecektir. İnsanlar tek başlarına yaşamazlar. Toplumun bir parçasıdırlar. Bu itibarla toplum içindeki insanlarla güzel bir ilişki kurmayı başaramazlarsa, o zaman huzursuzluk yaşarlar. Neden sevgili kardeşlerim, sevmek varken, bunun karşılığı olarak sevilmek de varken, neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden başkalarını üzerek üzülmek, Bunlar bir yanlışlıklar dizisidir. Sevmelisiniz. İnsanlardan nefret etmemelisiniz. Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız. Onu mutlu ettiğiniz için Allah-u Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah-u Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var. Şeytan. Etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten, belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar çok mutlu olmayı hedef edinir. Böyle bir olayda bütün insanlar için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepimiz birbirimize kötülük etmek için değil, birbirimize yardım etmek için, birbirimizi sevmek için, birbirimizi mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara ulaştıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmekle ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onlara, onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz. İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah-u Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir. Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek temel hedefimizi oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz başkalarını ne kadar mutlu edersek aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir, tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranmanın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilseler de başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep, tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim, neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle her birinin, yani toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bize, bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi? Bu bizi onlardan gördüğümüz bu güzel muameleler sebebiyle mutluluğa götürür. Arkasında başka birisi yok. Bizler varız ve Allah var. Allah bizi onları mutlu etmeye davet ediyor ve eğer onun emrindeysek görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Ya başkalarını rahatsız edenler, huzursuz edenler, onlara kötü davrananlar, onların arkasında da şeytan var. Onun da istediği tek şey var. Bütün insanları birbirine düşürmek, herkesin birbirine kötü davranmasına sebebiyet vermek ve insanları üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp günah sahibi kılıp onların günahlarının cevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin. Yasaklarını uygulayın. Yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin. Ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte kıldı bizleri. Hepinizi ne kadar çok seviyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun o muhteşem sevgisi, Allah-u Teala'nın, Allah'ı sevenleri sevmesi, Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, insanlar doğarlar, büyürler, yaşarlar ve ölürler. Herkes Allah'ın kendisine nasip kıldığı bir ömrü yaşar. İşte

İnsan olmak ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir insanı Allah'ın sevmesi için yeterli bir zemin oluşturur muhakkak. Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ı seviyorsanız, bunu hemen anlayabilirsiniz. Gerçekten Allah'ı seviyor musunuz? Kendinize sorun. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onlar size kötülük yapsa da onlardan nefret edemeyecek olan bir yapıya sahip oldunuz mu? Eğer öyleyse hiç korkmayın. Siz Allah-u Teala tarafından seviliyorsunuz. Hem de çok seviliyorsunuz. Eğer sevilmeseydiniz, insanlar sizi sevmeyecekti. Sizden nefret edeceklerdi. Siz de onlardan nefret edecektiniz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'ın yanındasınız, Allah ile birliktesiniz ya da değilsiniz. Eğer Allah ile birlikte değilsiniz, o zaman alternatif sadece bir tane. O zaman şeytanla birliktesiniz. İşte bu hedefinize bağlı bir şey. Neyi hedeflediniz? Eğer sevgili kardeşlerim Allah'ın yolundan gidecekseniz, o zaman Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemelisiniz. Dileyip dilemediğinizi çok net olarak hissedersiniz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi öyle bir mutluluğun içine birdenbire dalar ki Allah onu o mutluluğun içine daldırır ki neye uğradığını bilemez. Ansızın dünya onun için yaşanması bir zevk haline gelen bir dünya hayatı olmuştur. O mutludur. Ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştıracağı güne kadar o mutluluğu hep devam edecektir. O mutluluğun kaynağı kendisi değildir. O mutluluğun kaynağı Allah'tır. Kişi bunu hak etmiştir. Ne yapmıştır da hak etmiştir? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilemişse kişi bunu hak etmiştir. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, eğer bir vakaysa Allah o kişide mutlaka mürşit sevgisi ulaştırır. İşte ben Allah'a ulaşmayı diledim diyor birisi size. Sahi mi diyorsunuz? Sahiden diledin mi? Tabii sahi diyor. Bilmez miyim ben kendimi diyor. Allah'a ulaşmayı dile dedim bana. Ben de diledim. İyi ama diyorsunuz. Ha benim aziz kardeşim ben sende hiçbir mutluluk hali göremiyorum. O da diyor ki olsun. Ben mutluluk halini yaşamıyorum ama ben Allah'a ulaşmayı diledim. O zaman siz ona deyin ki a-a deyin. Sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dileseydin bana bu tarzı bir cevabı veremezdin. Dileseydin Allah'a sonsuz hamdler şükürler ediyorum ki ben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Allah beni ne kadar mutlu etti. Bunu kelimelerle anlatmak mümkün değil diyen birisi olurdum. Anlaşıldı mı efendim?

Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştıracağım dedi. Ama hayatında hiçbir değişiklik olmadı. O bunu sadece kuru söz olarak söylemiştir. Şuradan kalpten bir dilek oluşmamıştır. Eğer kalbi dilek yoksa Allah'a ulaşmayı dilin söylemesi Allah katında hiçbir neticeyi doğurmaz, oluşturmaz. Eğer kalpten bir dilekle o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun da en azından 7-8 aylık bir devre, belki 9 aylık bir devre mutluluğu yaşamaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah-u Teala bizlerle birlikte bize hidayeti öğretti. Dünyada hidayetin unutulduğu bir devrede Allah bize hidayeti öğretti. Ruhun hidayetini, fizik vücudun hidayetini, nefsin hidayetini, iradenin hidayetini öğretti. Kur'an-ı Kerim'i öğretti. 19 ciltlik 8536 sayfa muhtevası olan bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirmemizi, elbette kardeşlerimizin yardımıyla bunu vücuda getirmemizi Allah Teala oluşturdu. Bu konuda hizmeti geçenler bizim katımızda çok değerli kardeşlerimizdir. Biz yalnız başımıza böyle bir şeyi hiçbir zaman gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, her açıdan bize yardımcı olan kardeşlerimiz, bir beraberlik ve hedefe Allah'ın yolunda en güzel gidiş. Bu Kur'an-ı Kerim'in 19 ciltlik bu Kur'an-ı Kerim'in 8536 sayfa olan bu Kur'an-ı Kerim'in devasına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar büyük yardımları olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde elbette böyle bir Kur'an-ı Kerim yok. Çünkü bu Kur'an-ı Kerim kelime kelime verildi. Her ayette kelimeler dizildi. O kelimelerin manası yanına mutlaka yazıldı. Sonra o kelimelerden oluşan cümlelerin genel manası orada yer aldı. Ve bütün Kur'an-ı Kerimlerde, bizim Kur'an-ı Kerim'imiz çıkmadan evvelki bütün Kur'an-ı Kerimlerde yapılan yanlışlıklar orada vücut bulmadı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime mutlaka hepinizin dikkatini çekmeli. Birincisi, innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el-hüda hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İkincisi, inne hüdallahi hüvel-hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak var ya, hüve işte o,
El-Hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, Türkiye'de mevcut bütün Kur'an-ı Kerim meallerini alın, tek tek inceleyin. Bu iki ayet-i kerimeye geldiğiniz zaman innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi hüvel hüda. Bu iki ayet-i kerimenin ikisine de bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur anlamı konulduğunu göreceksiniz. Böyle bir anlatım var. İnne muhakkak ki demek. Hüda Allah demek. Hüdallahi Allah'a ulaşmak demek. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak ne ulaşır Allah'a? Allah'ın üfürdüğü ruh ulaşır. Bir insan bunu dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Gerçekleştirir, o zaman o kişi hidayete erer. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve hidayete ermiştir. Hamdolsun ki bilgisayara yüklenen bir Kur'an-ı Kerim çalışmamız var. Türkiye'deki bütün Kur'an-ı Kerimleri tek tek bilgisayara yerleştirdik. Hepsindeki bütün ayetleri ve onların Türkçe karşılıklarını bilgisayara yerleştirdik. Hepsi için bütün Kur'an-ı Kerim meallerini aldık oraya. Ve de bir tablo çıktı ortaya. Bu Nisa 175 ve diğer ayet-i kerime. Yani innel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda ayet-i kerimeleri. Kur'an-ı Kerimlerin hemen hepsinde hidayet doğru yoldur, hidayet dost doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirilmiş. Sevgili kardeşlerim, innel hüda hüdallah kelimeleri açık inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el-hüda hidayettir. Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri buna hidayet doğru yoldur demişler. Hidayet Allah'ın yoldur demişler. Buna benzer ifadeler kullanmışlar. Ama bir vakayla karşıyayız. Karşı karşıyayız. Kesin bir vaka bu. Çünkü bütün Kur'an-ı Kerim meallerini hiçbir eksik bırakmadan ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa piyasada aldık ve inceledik. Ve sevgili kardeşlerim, bir sonuç çıkıyor ortaya. Bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde ya bu hidayet doğru yoldur şeklinde veya hidayet Allah'ın yoludur şeklinde, hidayet yoldur gibi çeşitli ifadeler kullanılmış ama hiç kimse hidayetin Allah'a ulaşmak, hidayetin o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu yazmamış. Türkiye'de sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bunu bir muhteva olarak alıyor. Neden öyle? Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendik. Öyleyse bir Kur'an-ı Kerim'in gerçek
hüviyeti bu iki ayete bakarak tespit edilir. Bu iki ayet Kur'an-ı Kerim'in can damarıdır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in aslı hidayet unsuruna dayalıdır. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Hidayet fizik vücudun Allah'a teslimidir ki o noktadan itibaren fizik vücut Allah'ın emirlerini yerine getirir. Hidayet nefsin Allah'a teslimidir. Nefsteki bütün afetler temizlenmiştir. Afetlerin yerini hasletler almıştır. Ruhun veçin ve nefsin hidayeti. Bir de iradenin hidayeti var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala açık bir şekilde biz insanın içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala.

Ne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir diyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir diyor insanlar. Ama gene insanlar Allah-u Teala'nın hiç söylemediği bir yanlışı kendilerine hedef ittihaz etmişler. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür zannediyorlar. Bilmiyorlar ki ruhları günde istediği kadar 100 defa çıksa 100 defa o vücuttan ayrılır. Sonra tekrar vücuda girer. Onlar bunu hiçbir zaman hissedemezler. Sevgili kardeşlerim, bizim diğer insanlardan, din öğreticilerden farkımız ne? Çok basit bir farkımız var sevgili kardeşlerim. Onların hepsinin dışında kalan çok basit bir farkımız var. Biz Kur'an-ı Kerim'i insanlardan öğrenmedik. Kur'an-ı Kerim'i bize Allah öğretti. Öyleyse Arapçanın A'sından haberdar olmayan biz Kur'an-ı Kerim'le bir bütünü yakaladık. Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti kelime kelime. Ve o 19 yıl 8536 sayfadır tutan açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim bizim ülkemizde aslında o ülkenin değerlendiremediği bir hazinedir. Allah-u Teala'dan öğrenilerek yazılmış olan bir Kur'an-ı Kerim. Çok ciddi çalışan kardeşlerimiz bizimle birlikte bu hedefe ulaştılar. Biz onlarla birlikte bu hedefe ulaştık. Kademe kademe kardeşlerimizin çok büyük katkıları söz konusu olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyun, bir eğlence değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın indirdiği, şimdiye kadar bir harf bile değiştirilememiş olan bir kitaptır. Ve onu böyle 19 ciltte 8536 sayfalık bir bütüne ulaştırmakta bize yardımcı olan ve çok emekler sarf eden kardeşlerimize Allah'ın huzurunda teşekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dininde sadece bir tek hedef vardır. O, insan adı verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmeleri için gerekli bütün şartları ve hedefleri ve emirleri Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de yerleştirmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim açık ve kesin bir şekilde yer almıştır.
Bunları birer birer inceledik. Ve gördük ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 5, 2 daha 7. 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane teslim. İşte ana hatlarıyla Kur'an-ı Kerim. Bakalım İncil'de ne var? İncil'de incelediğimiz zaman gene aynı hususu gördük. 7 safa, 4 tane de teslim. Tevrat'ı incelediğimiz zaman yine 7 safa ve 4 teslim gördük. Başka ne gördük? Başka çok önemli bir şey daha gördük. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diye geçiyor. Hanif, ruhu ve çiğ, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi emreden, Allah'a teslim olmayı emreden teslim dinidir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini icap ettiren ve bu hedefe ulaştıran bir muhteva taşır. Sevgili kardeşlerim, din adını verdiğimiz müessese, insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e indirilen üç kitabın üçü de peygamberlere indirilmiştir. Hz. Musa bir peygamberdir. Hz. İsa bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam Efendimiz bir peygamberdir. Ondan evvel birçok peygamber gelmiş geçmiştir. Hz. Davud, Hz. İbrahim vesaire. Sevgili kardeşlerim, daha evvelkilere baktığımız zaman Hz. Yusuf'u görüyoruz. Bir dizayn içerisinde Allah'ın hakikatlerini insanları kurtarmak üzere şekillendirmek, yerli yerine oturtmak ve açıklamaları tamamlamak o hamdolsun ki bize nasip oldu.

insanların kurtuluşa ulaşabilmeleri, cehennemden kurtulabilmeleri Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine bağlı. Bir tek dilek bütün insanları cehennemden kurtarabilir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu bir taleptir. Bir dilektir. Allah Teala bir kişinin böyle bir dileği oluşturması halinde, Allah'tan bunu dilemesi halinde mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını kesin bir şekilde ifade etmiştir. Tevrat'ta da etmiştir. İncil'de de ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de ifade etmiştir. Hz. Musa da bir peygamberdir. Hz. İsa da bir peygamberdir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Yani onlar nebilerdir. Kur'an'daki tabiri, peygamber tabiri, nebi tabiriyle eşdeğerdir. Ama bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Risaletle vazifelidirler. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller nebi yani peygamber değildir. Her devirde peygamberlerin olduğu her devirde bir tek peygamber vardır. O kendi kavminin de Resulüdür. Ama o peygamberin bulunduğu o kavmin dışındaki bütün kavimlerde peygamber değil, Resuller vardır. Yani nebiler değil, nebi olmayan Resuller vardır. İşte bugün de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem-ül Nebiyyin olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhammed aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor Allah-u Teala. Hatem-ül Nebiyyin'dir. Nebilerin hitam bulması söz konusudur onda diyor. Nebilerin hitamıdır diyor. Nebilik burada Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona eriyor diyor Allah-u Teala. Nübüvvet o noktada bitiyor. Sevgili kardeşlerim, bütün nebiler mutlaka Resul'dür. Aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Nebi olsun da, peygamber olsun da Resul olmasın, bu mümkün değildir. Ama tersi geçerli değildir. Bütün Resuller aynı zamanda Nebidir. Kimse böyle bir şey söyleyemez. Resullerin olmadığı bir devre yoktur. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka var olmuştur, var olacaktır kıyamete kadar. Yani hiçbir ülke Allah-u Teala tarafından Resulsüz bırakılmaz. Bütün kavimlerde mutlaka Resul şu anda vardır ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyeceği cihetle hiçbir ülkede Nebi yani peygamber mevcut değildir. Kıyamete kadar da olması mümkün değildir. Öyleyse
Allah-u Teala'nın dizaynı açık sevgili kardeşlerim. O bütün insanların hidayete ermesini istiyor. Bunun için de diyor ki biz bütün kavimlerde bir Resul mutlaka bulundururuz diyor. Şu anda yeryüzünde ne kadar kavim varsa o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ölürse ne olur? Ölürse öldüğü an Allah Teala yerine mutlaka bir yenisini tayin eder, görev ona devrolunur. İşte böyle bir ortam sevgili kardeşlerim. Kıyamete kadar hiçbir ülke resulsüz kalmaz. Kalmayacaktır. İnsanlar fanidir. Bir gün mutlaka öleceklerdir. Öldükleri anda yerine yeni birisi resul olarak görevi devralıp yürütecektir. Her Resul'ün yaşadığı devrede başka Resul'ler de kendi ülkelerine vazifeli kılınmışlardır. Ve bir Resul bir ülkede o kavmin Resul'ü öldüğü zaman yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resul'ü o konuda vazifeli kılacaktır. O ülkenin Resul'ü olacaktır kişi. Hiçbir devirde Risalet müessesesinin boş kalması, bir ülkede bir resulün yaşamaması söz konusu değildir. Öyleyse bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde Allah'ın resulleri mutlaka var olmuştur ve kıyamete kadar da hep var olacaktır. Ama nebiler böyle değildir. Son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Onunla birlikte Hatem-ül Nebiyin yani nebilerin hitamı, sonuncusu olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanmıştır. O aranızdan hiçbir erkek çocuğun babası değildir ve nebilerin hatemidir diyor Allah Teala. Nebilik onunla sona ermiştir. Artık nebi göndermeyeceğiz diyor Allah Teala. Öyleyse devrin imamlığı eğer nebi varsa mutlaka nebi tarafından yürütülür. Birden fazla nebi olsaydı aralarından bir tanesi bu görevi mutlaka asaleten üstlenecekti. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için ölüm mutlaka gelecektir. Ne mutlu o insanlara ki ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları mürşitlerine ulaştırmıştır. Sonra da onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Böylece bu insanlar Allah'ın bir hediyesi olarak, bir nimeti olarak üçüncü kat cennetin sahibi olmuşlardır. Sevgili kardeşlerim, bir dilek yeter. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ulaştır demek Allah için yeterlidir. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir hacet namazı kıldığı zaman kişi. Ve mürşidine ulaştığı zaman da o mürşid o da Allah'ın cereyanını, o da kendi mürşidinden almıştır cereyanı. Mürşidi de ondan evvelki mürşidinden almıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa cereyan hep nesilden nesile ulaşmaktadır. İşte biz de o cereyanın sahiplerinden biriyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili kardeşlerim,
Mutluluk arıyorsak şunu kesin olarak bilelim ki Allahsız bir mutluluk hiçbir zaman mümkün değildir. Mutluluk mutlaka Allah'a ulaşmayı gerektiren, sonra mürşide tabiyeti oluşturan, sonra ruhun Allah'a ulaşmasını asgari standartlarda mutlaka gerçekleştiren bir hüviyet taşır. Ama kişi yoluna devam edecekse, o zaman zikrini artırarak o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Daimi zikre ulaşarak nefsini de Allah'a teslim eder. Daha sonra iradesini de Allah'a teslim eder. Ve irşada memur ve mezun kılınır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki huzurlarınızdan hepinizi çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek ayrılmak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz ve çok özledik. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yeniden bize uyduyu nasip kılması ve sizlerin artık bizi bilgisayarlardan değil, televizyonlarınızdan izlemeye başlamanız Allah-u Teala'nın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgiler üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve
kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan günün her saatinde belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir, mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanına sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah-u Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah-u Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir
cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse, A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz, etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa, ki bunun sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk, bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre, etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Her birini mutlu etmeye çalışsak, mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak, işte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için
harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah-u Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah-u Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de
derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, bize derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Ve mutlu olamayacaktır. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah-u Teala onları mutlu ettiğimiz için bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak.

kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef olarak şeytan devamlı olarak bizden onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar, her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça, başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek

0: Ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin, davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır? Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de, biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 teslimi içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımız zannettiğimiz inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 Safa ve 4 teslimi Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 Safa ve 4 teslimi anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah-u Teala'nın onlara İncil'den, verdiği 7 safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar. Ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel, ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum, İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi, Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin, sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız, ilmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu iki kelimeyi 3 defa söyletti bize. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına huzursuzluk veriyorsa o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse, gideceği yer 1. kat cennettir. Mürşidine tabi olduğu zaman ölse, 2. kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse, ermiş evliya olur, 3. kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse, 4. kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederek ölse, beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse yedinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala abesle iştigal etmez. Allah Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem. Suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz. Nefret etmeyiniz. Sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahip olan insanlar ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe, asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için, en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot, başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iç dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cennetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. Devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah-u Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur. Sevgili kardeşlerim, acaba Allah Teala neden bizi hep bu istikamette konuşturuyor? Belli değil mi sebep? İnsanlar Allah'ı tanımıyorlar. Allah'ın bu kanununu bilmiyorlar. Mutluluklarının başka insanları mutlu etmekten geçtiğini bilmiyorlar. Halbuki bunu gerçekleştirebilseler başka insanları mutlu edebilseler her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de, Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi, mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde yaşıyormuşuz? İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim? Etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine. Onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur, başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız, kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi, o tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz, aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Allah-u Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah-u Teala'nın bütün emirleri, namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kadar köfte, o kadar ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler, kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey böyle değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi Yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah Teala, biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin, nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber yani nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür.

Allah'a ulaşmayı denediniz. Geri kalanı Allah halleder. Sizleri mutlaka kendisine ulaştırır. Biliyorsunuz ki ruhunuz Allah'ın üfürdüğü ruh. Ve biz istesek de istemesek de ruhumuz mutlaka Allah'a geri dönecek. İstersek bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dileriz. Sonra mürşidimize tabi oluruz. Ve ruhumuz vücudumuzu terk eder bu tabiye sırasında. Sonra da Allah'a doğru çıktığı yolculuğu 7 tane gök katını aşarak 7. katta 7 tane alemden geçerek tamamlar. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. İşte Allah'ın bizlere üfürdüğü ruh böylece gene gerçek sahibi olan Allah'a teslim edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu bir farz emirdir. Ruhumuzun hayattayken Allah'a ulaştırılması. Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Yani geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Tüm insanlar için eninde sonunda mutlaka gerçekleşecek olan bir husus. 2 tane alternatif var. Birincisi, bu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmek ki bu Allah Teala'nın farz emridir. Böyle bir şeyin yapılmadığını düşünelim. İnsanların hepsi Allah'ın emrinde değiller ki, bir kısmı da nefslerini ıslah etmedikleri için şeytanın emrinde kalanlardır. Bir kısmı ise özellikle şeytana tapanlardır. Şeytana tapanlar da var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki teslimlerimizi gerçekleştirmişiz. Ruhumuzu teslim etmişiz Allah-u Teala'ya. Sonra fizik vücudumuzu teslim etmişiz. Sonra nefsimizi teslim etmişiz. Sonra irademizi teslim etmişiz. Hepinizin bu mertebelerin hepsini aşmanızı ve ruhunuzu da ve içinizi de yani fizik vücudunuzu da nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi dileriz Yüce Rabbimizden. Allah'ın yardımıyla hepsi mümkündür ve gayret ederseniz bunları sırayla Allah'ın yardımıyla sizler de gerçekleştirebilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'a ulaşmanın garantisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu sebeple kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah verdiği sözden asla caymaz. Verdiği sözü %100 mutlak olarak yerine getirir. Ve yerine getirmemesi mümkün değildir. O bütün insanların

cinlerin, bütün kainatın Rabbidir. Kainatı yaratan Allah'tır. Bizim şu dünyamız bu kainatta bir noktadır. Böyle bir noktada biz insanlar hamdolsun ki yaşıyoruz. Kainatın kim bilir neresinde, kim bilir ne kadar insan yaşıyor. Yaşadıklarına kesin olarak eminiz. Sadece bizim dünyamızda değil, birçok dünyada hayatın olduğu kesin bir gerçektir. En azından bizim aldığımız cevap, Rabbimize sorarak aldığımız cevap, evet, kainatta sizin gibi çok dünya var. Orada da insanlar da yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Özellikle inançlı insanlar için. Kişi Allah'a inanıyorsa artık onun bir meşgalesi vardır. Meşgul olduğu bir şey vardır. Nedir o? Allah'a ruhunu teslim etmek. Teslim etti, meşgale bitmedi. Allah'a fizik vücudunu teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. Nefsini teslim etmek. Teslim etti, bitmedi. İradesini de Allah'a teslim etmek. Bunların hepsi önce Tevrat'la, sonra İncil'le, sonra da Kur'an'la, Kur'an-ı Kerim'le insanlığa Allah-u Teala tarafından bildirilmiş ve farz kılınmıştır, emrolunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaptığımız incelemeler onu gösterdi ki, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da 7 safa ve 4 tane teslim en kesin şekilde yer almıştır. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de yer almış. 2. Mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 3. safayı ifade ediyor. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Sonra nefsin teslimi geliyor. 5. 6. Muhlis olmak. 7. İradeyi de Allah'a teslim ederek teslimleri tamamlamak. İşte eskiler demişlermişmiş ki, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. İşte şu anda sizin karşısınızda bir ölü konuşuyor. Yıllar evvel tabiyetimizi gerçekleştirmişiz ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılmış ve de ruhumuzu Allah'a biz de gayret etmişiz ama aslında Allah ulaştırmış. Ve de ona ulaşan kişilerden olmuşuz. Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz. Bu kadarla kalmış mı? Allah Teala bize yardım elini öyle bir uzatmış ki fizik vücudumuzu teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. Nefsimizi de Allah Teala'ya teslim etmişiz Allah'ın yardımıyla. İrademizi de Allah'a teslim etmişiz Yüce Rabbimizin yardımıyla. Biz netice itibariyle bir insanız. Allah'ın yardımı olmasaydı bunlardan hiçbirini gerçekleştiremezdik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse
Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevayı eğer Allah'ın emrettiği biçimde tahakkuk ettirmek istiyorsak, realize etmek istiyorsak, yani gerçekleştirmek istiyorsak, o zaman Allah'ın emirlerine itaat etmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala ruhunuzu bana teslim edin diyor. Bir, fizik vücudunuzu teslim edin diyor. İki, nefsinizi bana teslim edin diyor. Üç, iradenizi de bana teslim edin diyor. Dört. Ve Allah Teala bu teslimleri yaparken hepinize mutlak olarak büyük ölçüde yardım edecektir. Allah Teala bize yardım ettiği için biz ruhumuzu, vecimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edebildik. Allah'ın yardımı olmasaydı bunu hiçbir şekilde gerçekleştiremezdik. Bütün insanlar için aynı şey söz konusu. Allah'ın yardımı kesindir. Neden kesindir? Açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşmayı dileyen kişi kendi gayretiyle, özel çalışmasıyla, gece gündüz gayret ederek bunu gerçekleştirmez diyor Allah Teala. Ben ona yardım ederim. O gayet kolay bir şekilde ruhunu bana teslim eder. Ha, fizik vücudun teslimi bir dik yokuş olabilir mi? Olabilir. Çünkü büyük ölçüde zikri muhtevasına alıyor. O zikri gerçekleştirmeden hiç kimse fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Yani bir günün %60'ını zikirle geçirmesi lazım kişinin. Hatta %80'ini. Bu %80'e ulaştıktan sonra daimi zikre ulaşmak artık çok zor bir şey değil. Daimi zikre ulaşan kişi nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Önce ruhun teslimi, sonra fizik vücudun teslimi, sonra da nefsin teslimi. Bunlar teslim olunca nefs daimi zikirle teslim olur. Daimi zikrin devamı kişinin iradesini de Allah'a teslim etmesiyle sonuçlanacaktır. İşte ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi dört ayrı teslim muhtevasını taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu vaktaki emri açık ve kesindir. Ruhunuzu da bana teslim edeceksiniz diyor. Veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim edeceksiniz diyor. Öyleyse bunları gerçekleştirmek bir insan için neyi ifade eder? Bir insan için mutluluğu ifade eder. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes mutlu olmak ister muhakkak ki. Hayatın temel hedefidir bu. Herkes kendini bildiğinden sonraki devirde neyin ne olduğunu anladığı noktadan itibaren
bunları gerçekleştirmeyi hedef ittihaz eder. Sevgili kardeşlerim, şeytanın en çok kızdığı insanlar, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edip diğer insanlara örnek olanlardır. Şeytan en çok onlara içerler. Onların da Allah'a ulaşmasını bütün gücüyle engellemeye çalışmıştır ama başaramamıştır. Onlar ruhlarını Allah'a teslim etmekle kalmamışlar, zikirlerini arttırmaya devam etmişler. %80'i aştıkları zaman fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. %100'e ulaştıkları zaman nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve bir süre sonra da, daimi zikrin bir süre sonrasında da iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Allah Teala mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk diye ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimini 4 ana safha olarak dizayn etmiş. Hayatınızın en önemli bölümü teslimlerdir sevgili kardeşlerim. Teslim olmalısınız Allah-u Teala'ya, teslim olmak. Eğer teslim olursanız aynı şarkıyı söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Neden bu şarkı? Çünkü nefsinizin kalbinde afetler kalmayınca, sizi huzursuz eden bütün faktörler devre dışı kalacaktır. Çünkü onların hepsinin arkasında İblis vardır. Şeytan. Dileği nedir? Dileği bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşıyabilmektir. Cehenneme mahkum etmektir. Allah da bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi 1. Mürşide tabiyeti 2. Ruhu Allah'a teslim etmeyi 3. Fizik vücudunu teslim etmeyi 4. Nefsini teslim etmeyi 5. Muhlis olmayı 6. İradesini de Allah'a teslim etmeyi 7. Farz kılmıştır. İşte bu farzları hangi ölçüde gerçekleştirebilirse bir insan, o ölçüde mutluluğu yaşar. Mutluluk bütün insanlar için hedeftir, idealdir. Allah Teala herkesin bu hedeflere ulaşmasını emretmiştir. İnsanların mutluluğuna gelince, daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onun hayatında mutluluk başlar. Belki hayatının en mutlu günlerini ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçirdiği 7-8 aylık devrede yaşar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala'nın emri nedir? Açıklaması nedir? Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım dediği cihetle, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi ruhunu
O Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Oysa ki ruhunu o Allah'a ulaştırmamıştır. Bizatihi Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. O kişi ne yapmıştır? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın sözü neydi? Kim bana ulaşmayı yani ruhunu bu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu baptaki hedefi açık ve kesin. Öyle bir kolaylık sağlayacağım ki diyor size, siz diyor sadece bir dileğin sahibi olacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ben de senin ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ermiş velilerinden birisi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermişlerden kıl. Ey yüce Allah'ım, ben de ermiş olmak istiyorum. İşte böyle bir dileğin kalpten olması kaydıyla Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah Teala da istiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Herkes en azından Allah'a ulaşmayı dilesin ki cennetin birinci katına ulaşsın. Yaşarsa mürşidine tabi olacaktır. Arkasından hemen. Ondan sonra da 7-8 aylık bir devre içinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bunun sağlanması istikametinde o kişinin zikrini arttırmasına Allah yardımcı olacaktır. Onun Allah'ı sevmesini Allah sağlayacaktır. Ve kişi Allah'ı daha çok sevdiği zaman daha çok zikrini arttıracaktır. Neticede 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Biliyorsunuz ki bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi, o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkan kafilenin içinde birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü gök katını, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması söz konusu olacaktır. 7 tane gök katı aşılacak. Sitretül Münteha'ya ulaşılacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşılacaktır. Allah illiğindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne görüyoruz? Şunu görüyoruz ki Allah Teala bütün insanları bir hedefe yönlendirmiştir. Bu hedef mutluluktur. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını mutlak olarak ister. Çünkü en çok yarattıklarının içinde sevdiği mahluk insandır.
Yani o insanın mutlu olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazımdır. Ancak dilerse Allah Teala onu kendisine ulaştırır. Kanununu böyle koymuş. Yoksa Allah Teala isteseydi dilemeyen kişiyi de kendisine ulaştırabilirdi. Ama kanun koymuş ve kanununu mutlak olarak uygular. O Allah'tır. Hepimizin sahibidir. Hepimize hakim olandır. Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Bizim de Rabbimizi, Yüce Rabbimizi, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerini sevmemiz, ona aşık olmamız ve sonra da ona hayran olmamız hedefleri teşkil eder. Öyleyse dünyada en mutlu insanlar Allah'a hayran olanlardır. Onlar ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayan bir insanın Allah'a aşık olmaması, daha üst güzellikleri yaşayanların Allah'a hayran olmaması söz konusu olamaz. O Allah'tır. Yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insandır ve hedefi bütün insanları mutluluğa ulaştırmak. İşte mutluluk iki ayrı bölümde tecelli eder. Birincisi dünya mutluluğu. Bu dünyada verilen gezegende kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişinin nefsinin kalbini başlangıçtaki %2 rahmet nuruna 7 defa %7 yani 7 kere 7 49 eder. %49 fazıl nurunu ilave ederek o kişinin nefsinin kalbinin yarıdan fazlasını %51'ini nurla doldurur. Bu yarım mutluluktur. Allah Teala bu noktaya herkesi ulaştıracağını vaat etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kendisine ulaştırdığı bir insan, nefsinin kalbi %51, 7 defa 7, 49 eder. Bunlar fazıl nurlarıdır. Başlangıçta bu kişi %2'de başlangıç nuru, rahmet nuru almıştır. 49 artı 2, 51 eder. Nefsinin kalbi o kişinin %51 nurlarla dolmuştur. Bu yarı yarıya mutluluktur. Ama kişi yoluna devam ederse, bunu Allah Teala o kişinin gayretine göre %80'e mutlaka ulaştırır. O kişi gayret ederse Allah'tan büyük yardım alır ve o noktaya ulaşır.
%80'i nurlarla dolan bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Nefsin teslimi ise o kişinin daimi zikre ulaşmasıyla mümkündür. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediyor Allah Teala. Bunun manası o kişi uykuya dalarken kıbleyi sağa alıp yatacaktır. Sağa dönüp sağ tarafına dönerek uyuyacaktır. Sağ kulağa yastığa gelecektir. Ve kulağında kalbinin bu şekilde atışlarını duyacaktır. İşte her bu sesin duyuluşunda çifteceyle Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyecektir ve bunu ağzını kımıldatmadan söyleyecektir. İç sesiyle söyleyecektir. İşte bunu usul haline getirebilen bir insan, bu epeyce uğraşmayı icap ettiren bir konudur. 7-8 aylık bir gayreti mutlaka muhtevasına alır. Ama Allah Teala'nın bazı insanlara bağışı söz konusudur. Onlar Allah Teala tarafından daimi zikre ulaştırılırlar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikir doyulmaz bir zevktir. Her an o kişinin kalbi Allah-u Teala'dan nur almaktadır. Ayaktayken de Allah'ı zikreder, otururken de Allah-u Teala'yı zikreder, yatarken de Allah-u Teala'yı zikreder. Ama Allah-u Teala'nın yan üstü yatarken ifadesini kullanması, o kişinin yan üstü yatması gerektiğini bize ulaştırır. Eğer yan üstü yatarsa ne olur? Kulağı yastıktadır. Kıbleyi sağını alarak yatar ve sağ tarafı dönerek uyur. Sağ kulağı yastığın üzerindedir ve sağ kulağını bastığı zaman yastığın üzerine koyduğu zaman orada kalbinin atışlarını duyacaktır. Kalp bu tarzda atar, çift atar. Allah, Allah, Allah, diye. Ve kişi dilini de kımıldatmadan Allah demesini öğrenir. İşte böyle bir dizayn o kişinin Allah'ı kesintisiz bir şekilde zikretmesini oluşturur. Bunun adı zikri daimdir. Yani daimi zikir. Allah'ın ismini daimi olarak kesintisiz bir şekilde ayaktayken de, otururken de, yatarken de tekrar etmesidir. Adım adım bu kişi yan üstü yatmayı usul haline getirir ve kulağı her zaman yastıktadır. Öyle olunca kalbinin çift atışını mutlaka duyar. Ve de
diye Allah kelimesini tekrar ederek uyur. Ve de daha sonra dilinde kımıldatmadan içindeki sesle

0: ikrar eder. Daim zikrin sahiplerinin ağızlarına bakıldığı zaman onların ağızlarının çok hafif bir biçimde devamlı belli belirsiz bir şekilde açılıp kapandığı görülür. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hedef budur. Kişinin zikri daime, yani daimi zikre ulaşması ve bunu usul haline getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah Teala sizi insan olarak yarattığı için hepinizi çok seviyor. Ve istiyor ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'ın cennetine girsin. Ve onu o kadar kolaylaştırmış ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi, katten olmak kaydıyla ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de o mutlu insanların arasına koy. Ben de ermişlerden olmak istiyorum. Böyle insanlara hepinizin bildiği gibi ermiş deniyor. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. O kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesi o kişiyi ermişlerden kılar. Bu bir yüceliktir, mazhariyettir. Daha üstünü fizik vücudun Allah'a teslimidir. Daha üstünü nefsin Allah'a teslimidir. En üstünü iradenin de Allah'a teslimidir. Ve Allah Teala bu teslimlerin hepsini üzerimize farz kılmıştır. Ne mutlu o farzları gerçekleştiren Allah dostlarına. Kim daimi zikre ulaşırsa o artık gerçek anlamda bir Allah dostudur. Belki de ulaşırsa değil de Allah'ın yardımıyla ulaşırsa demek daha doğru olur. Hatta Allah kimi kendisine ulaştırırsa diye söylemek belki en doğrusudur. Çünkü daimi zikre Allah'ın yardımı olmaksızın hiç kimse ulaşamaz. Ama Allah sizde o heyecanı, o talebi, o hedef arayıcılığını, mutlaka ulaşma gayretini gördüğü zaman mutlaka sizi o hedefe kendisi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevmek hepiniz için hedef olmalıdır. Hepinizin Allah'a sadece ruhlarını değil, arkasından fizik vücutlarını da, arkasından nefslerini de, arkasından iradelerini de Allah'a teslim edenlerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur içindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah Teala istiyor ki Herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları, bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan, günün her saatinde, belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar. Ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir. Mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceleri, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah-u Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa kibanın sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kadar küfte, o kadar ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre, etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Her birini mutlu etmeye çalışsak, mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak, işte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, Davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış, oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse, huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam. Ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir ve alması da ona Allah Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, bize derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah-u Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf

felsefesi. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah-u Teala bunları mutlu ettiğimiz için bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için, etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef alarak şeytan devamlı olarak bizden, onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey, bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi, kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse

Bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba için Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah Teala'nın indirdiği kitaptır. Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da Hristiyanların kitabı olan İncil de biz Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim de 7 Safa ve 4 Teslim'i
içeriyorsa, aynı esasları muhtevi ise, o zaman yapacağımız şey, düşmanımız zannettiğimiz inananların bizimle dost olmanın temin etmelerini sağlayacak olan bir davranış biçimine girmek olacaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 safa ve 4 teslimi Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 safa ve 4 teslimi anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 safa ve 4 teslimi onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel, ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum. İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi, Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız. İlmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu iki kelimeyi 3 defa söyletti bize. Şimdi, sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına hazırsızlık veriyorsa, o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine tabi olduğu zaman ölse, ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse, ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse, dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederek ölse, beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse, altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse, yedinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Allah-u Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse, kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse, kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem, suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahibi olan insanlar, ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi, şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, O'nun sizlere bahşetmek istediği mutluluktan bahsetmek üzere, bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak üzere. Öyleyse mutluluk mu diyorsunuz? Allah sizi onun için yaratmış. Sadece mutlu olmanızı istiyor. İstediği tek şey, ama mutluluğun şartları var. Hadi söyleyin bakalım şimdi bana. Dünya mutluluğunu mu istersiniz, cennet mutluluğunu mu istersiniz? Bir kısım insanlar diyorlar ki biz cennet mutluluğunu isteriz. Sizin işiniz kolay. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi, bu mesele bitti. Cennetiniz mutlak olarak garanti altında. Bu konunun uzmanı olduğunuz zanneden birçok insan, biz bunu söylüyoruz diye şenlik yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bilmiyorlar, ne yapsınlar yani zavallılar. Onlar Kur'an'ı değil, asırlar boyunca yazılan kitapların kendilerine öğrettiğini biliyorlar. Hadi onları bırakalım bir tarafa, biz kendimize bakalım sevgili kardeşlerim. Madde bir, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, cennet mutluluğunuz dilediğiniz anda garanti altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah-u Teala diyor ki, benim sözümde hulf olmaz diyor. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, Allah Teala'nın sözünü tutmaması için sebep var mı? Herhangi bir konu onun için zor olabilir mi? Yapamayacağı bir şey olabilir mi? Hiç Allah Teala söz verir de her şeyi yapmak onun yetkisinde olduğuna göre sözünü tutmamazlık edebilir mi? Mantık ölçülerine göre düşündüğünüz zaman her şey yerlerine cuk oturuyor. Hangi sözü vermişse mutlak yerine getirir. Her şey onun sadece bir mahlukudur. Sadece yarattıkları vardır ve her şey onun tarafından yaratılmıştır. Öyleyse kanunlar koymuşsa, kendisini de kanunlarıyla bağlamışsa, o zaman onun için zor olan bir şey yok ki sevgili kardeşlerim. Sözünü tutmaması için sebepler de bütünüyle kalkıyor bu açıdan baktığınız zaman. Şimdi Allah Teala sizden ne ister sualinin cevabına girelim. Mutluluğunuzu ister. Nereden çıkartıyoruz bunu? Farzlarından. Farzlar koymuş. Madde bir diyor. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz olmaz diyor. Mutlu olamazsınız. Güzel. Dilemesek mutlu olmayacağız. Ama ya dilersek? Dilersek mutlu olacağımızı nereden anlayacağız? Kur'an'dan Allah Teala açık ve net olarak hükümlerini koymuş. Diyor ki, eğer bana ulaşmayı dilemezseniz, o zaman diyor yandınız. Çünkü gideceğiniz yer ateştir diyor. Hani yandınız tabirini onun için kullandım. Kullanılır ya, o zaman yandın. İşte o zaman yandınız. Allah'a ulaşmayı dilemediniz mi? Yandınız. Şimdi
bizi ilk defa dinleyen bir kardeşimiz varsa şu anda, diyecek ki bu da ne demek şimdi? Şimdiye kadar hiç kimse bize Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden bahsetmediği gibi, dilesek ne olur, dilemesek ne yazar? Dilemezseniz yazacağını yazar, cehennem yazar. Ama dilerseniz Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Gördünüz mü, dilerseniz ne oluyormuş? Olan şey sizin Allah'ın cennetinin sahibi oluşunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki tane alternatif: Allah'a ulaşmayı dilemek bir, dilememek iki. Dilemezseniz ne olur? İşte Allah Teala ne olacağını söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Buyuruyor Allah Teala: Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Dünya hayatını yaşarken bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar buyuruyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyumalaşırlar. Yani onları sadece dünyada kazandıkları şeyler mutlu eder, memnun eder, tatmin eder. Sonra onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bunu hiç unutmayın. Allah Teala'nın ölçüsü, Kur'an ölçüsü bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olan birisidir. Ve Allah'ın ayetlerini bilse mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerdi. Kim dilemiyorsa onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Niçin? Arkadan geliyor niçin olduğu. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kimlerin? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız madde bir, siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsunuz. Ama ben Arapça bilirim. Ama ben din öğretirim. Ama ben Kur'an-ı Kerim tefsiri yaparım. Bunları söyleyin. Ama bunların hiçbirisi Allah'ın katında bir şey ifade etmiyor. İkiye ayırmış Allah-u Teala insanları. Allah'a ulaşmayı dileyenler, yani şu ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenler veya dilemeyenler. Dilemeyenlerin hükmünü vermiş gidecekleri yer ateş. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Onlar istedikleri kadar alim geçinsinler. Netice değişmiyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Onlar hayır derler. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrıldı mı kişi ölür. Sevgili kardeşim, bazen şu şeytan var ya, şeytan, şeytanın bu kadar kurnaz olmasına şaşarak bakıyorum. Korkunç bir mahluk. Bunu söyleyen insanlar üniversitelerde insanlara din öğretiyorlar. Yetmez, Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar adamlar. Hem profesörler hem Kur'an-ı Kerim meali yazmışlar ve orada Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan ayrılınca insan ölür.
böyle söylüyorlar. Allah-u Teala 100'den fazla ayet-i kerime ile ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor. Onlar da bunun tam aksini hiç çekinmeden söyleyebiliyorlar. Ve meal verdikleri Kur'an-ı Kerimlere de bunu açık ve kesin olarak yazıyor adamlar. Sevgili kardeşlerim, neşeleri bilir. Herkes kendi yaptıklarından mesuldür. Öyleyse biz herkesi bir kenara bırakalım. Sizler mi? Sizler herkes değilsiniz. Sizler bizi dinleyenlersiniz. Öyleyse kalbimizde özel bir yeriniz var. Siz olun, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Sevgili kardeşlerim, size küçücük bir misal verelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir hadis-i şerifinde, insanlar vardır, cehennemlik amel işlerler, onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. İnsanlar vardır, cennetlik amel işlerler, ama Allah'ın cehennemine gireceklerdir. Kim bu insanlar? Misale tam uyan, bu hadisi tam anlatan bir misal. 80 yaşında ölen bir adam düşünün. 15 yaşında sorumluluğunu hatırlatmışlar ona. 15 yaşından itibaren namaz kılmaya, oruç tutmaya, zekat vermeye, hacca gitmeye, kelime-i şehadet getirmeye adım adım yürümüş. 15 yaşından ölene kadar namaz kılmış. 15 yaşından ölene kadar oruç tutmuş. Vakti gelince hacca gitmiş. Parası olunca zekat vermiş. Sık sık da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en La ilahe illallah ve Muhammedin abduhu ve resulü demeye başlamış. Her şeyi söylemiş. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah'a dair olmak üzere. 80 yaşına kadar geçen 65 yıl içinde bu ibadetlerin, İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getirmiş. Şimdi bu adam, belki birçoğunuz düşünüyorsunuz, acaba cennetlerden hangisine gider diye, biz de bu meraklılara cevap veriyoruz ki hiçbirine gidemez. Nasıl gidemez adam? Hayatının 65 yılını İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmekle geçirmiş. Gidemez mi? Hayır, gidemez sevgili kardeşlerim. O cennete gidecek olanlar, onlar sizlersiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemek, Allah'a ulaşmak demektir. Tam o manaya gelir. Aynen. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşmanın ilk adımını atmıştır. Geri kalan adımları o yapmayacaktır, o tamamlamayacaktır. Allah tamamlayacaktır. Allah onu kendisine ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allahü yeştebi ileyhi men yeşâü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, misal verdiğimiz kişi 80 yaşında rahmetli olmuş, hayatının 65 senesini İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle geçirmiş ama kurtuluşu mümkün değil. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri gereğince. Şimdi onun kadar çarpıcı başka bir misal. Bir kişi ömrünün 50-60 senesini kötü bir hayat geçirerek devam ettirmiş. Allah'ın emirlerini yerine getirmemiş, namaz kılmamış, oruç tutmamış, kötülükler etmiş insanlara. Böyle bir insana
Bir gün demişler ki, sen kurtulmak istiyor musun? İstemez olur muyum diyor, hayatım cürüm işlemekle geçti, günah işlemekle geçti. Tamam diyorlar. Öyleyse yapacağın bir tek şey var, Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama ömrü vefa etmiyor. Birkaç gün sonra Allah'a ulaşmayı dileyen bu adam ölüyor. Şimdi birçok aklı evvel, işte bu adam mutlaka cehenneme gider diyecektir. Hayır sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim hükümleri gereğince bu adam cehenneme gitmiyor, Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın sözü olduğu için, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım sözü olduğu için, demin söylediğimiz ayet-i kerime. İşte bunlardan bir tanesi 65 yıl boyunca bütün ibadetlerini yapmış, kendi ölçülerine göre tam bir cennetlik ameller dizisi işlemiş. Öteki de gene toplumun ölçülerine göre cenneti hak edecek hiçbir şey yapmamış, cehenneme gitmesi gereken birisi. Ama o insanların unuttuğu bir şey var. Bu adam Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sevgili kardeşlerim, öyle bir çağda yaşıyoruz ki Kur'an kavramlarının hepsi kaybolmuş. Kur'an'daki İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yerine getirilmiş olan 7 safhasının 7'si de yok edilmiş. Sadece 14 asır. Yok eden mi? İmza şeytan. İslam'dan, İslam'ı İslam yapan bütün parçalar koparılmış. İslam nedir? İslam teslimdir. Silm kökünden geliyor. Sin, lam, mim. Ve neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu. Neyinizi teslim edeceksiniz? Fizik vücudunuzu. 22. basamak, 25. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? Nefsinizi. 27. basamak. Neyinizi teslim edeceksiniz? İradenizi. 28. basamağın 5. kademesi. 14 asır evvel bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, İslam kainatın tek dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İslam'a Hanif dini olarak bir isimlendirme yapmış. İbrahim'in diyor, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, seni de diyor sana vahyederek Haniflerin arasına soktuk. Seni de Hanif dininin mensubu kıldık diyor. Ve dinin Arapça adını veriyor, İslam. Sonra da diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz, emrettiğimiz dini sana da vahyetmek suretiyle o dine, dinlere ait, o dine ait olan şeriatı sana da şeriat kıldık. Öyleyse Hazreti Nuh'un şeriatıyla Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı. Hazreti Nuh'un ve İbrahim'in şeriatıyla Hazreti Musa'nın da şeriatı aynı. Bu üçünün şeriatıyla Hazreti İsa'nın şeriatı da ayrı, aynı. Bu dördünün şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı da aynı şeriat. Tek bir şeriat. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Din var. Allah'a teslim olma dini.
Gördünüz ki adam cennetlik amel işlemiş. 65 yıl. Ama gideceği yer cehennem. Öteki cehennemlik amel işlemiş. Hangi yıl, ne zaman ölürse ölsün. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüş adam. Dilemesi yeterli mi? Evet, yeterli. Dileyip de ölen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne diyor? Dinde zorluk yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur. La ikrahe fit dini. Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene rüştü minel gay. İrşat yollarıyla gay yolları birbirinden ayrılmıştır. Bunun manası, insanlar zorlanmadan kendi dinlerini seçecek, dinlerini seçeceklerdir. İki yoldan birini, ya irşat yolunu seçecek, Allah'a ulaşmayı dileyecek, buradan başlar olay, ya da seçmeyecek. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Birincisinin gideceği yer Allah'ın cenneti, ikincisinin cehennem. Sevgili kardeşlerim, niye bunları anlatıyoruz? Şu anda gözümüzün önünde bir kitle katliamı var. Bu hakikat, sadece bir tek hakikatten bahsettik size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu hakikat bugünün din öğreticileri tarafından bilinmediği için bizim ülkemizdeki insanların 60 milyondan fazlası cehenneme gidecek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bunun için fitne katilden beterdir diyor. Gözümüzün önünde kafileler, herkes cehennem yolcusu, sırf bir cehalet yüzünden, sırf Allah'ın bir hakikatini bilmedikleri için. O zaman buna can dayanır mı yani? Sevgili kardeşlerim, sizle el ele, gönül gönüle orada cennette olmak, kıyametten sonra bir muhteşem hayatı gene el ele, gönül gönüle yaşamak, şimdi olduğu gibi, sizin de istediğiniz bu değil mi? Öyleyse dinlerini bilmeyen insanlar bilmiyor diye kitle halinde insanların cehenneme gidişine nasıl seyirci kalırız sevgili kardeşlerim? Hangi yürek buna dayanabilir? İblisin insanlara kurduğu tuzağı görüyor musunuz? İnsanlara öyle bir tuzak kurmuş ki her açıdan dört dörtlük. Bir defa daha söyleyeyim, çok zeki bir mahluk. Tuzağını dört dörtlük kurmuş. Ne yapmış? İnsanların şüphelenip araştırmaya girmelerini önlemek için her şeyi ortadan kaldırmamış. Ne kurtaracak insanların hepsini? Temelde ne var kurtaracak olan? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onu ortadan kaldırmış. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala'nın kendisini ulaştırdığı mürşide ulaşacak. Önünde tabiyet yapacak. Ona tabi olacak. Önünde tövbe edecek. Onu da ortadan kaldırmış. Allah'a ruhunu ulaştırabilmek için zikir yapması lazım. Zikri de ortadan kaldırmış. Ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Ruhun Allah'a ulaştırılmasını ortadan kaldırmış. Böyle bir şey yoktur diyor din öğreticileri. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücudunu teslim eden neymiş diyorlar. Nefsini Allah'a teslim edecek. Ben zaten nefsimi Allah'a teslim etmiş durumdayım diyor. Ben diyor, İslam'ın beş tane şartı var olduğuna göre bu beş şartı gerçekleştiren kişi teslim olmak manasına gelen İslam'ın temel şartlarını yapıyor demektir. Ben de ömrüm boyunca
İslam'ın 5 şartını yerine getirdim. Ve benden daha çok kim Allah'a teslim olabilir? Böyle düşünüyor insanlar. Görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arkasında ne yatıyor? Arkasında korkunç bir tuzak. Nefsini teslimi de yok etmiş, iradesini teslimi de yok etmiş. İrşada ulaşmayı da yok etmiş. İslam'ın 7 tane safhasının 7'sini birden yok etmiş, ortadan kaldırmış. Ne bırakmış? İslam'ın 5 şartını bırakmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse İslam'ın 5 şartı dedikleri bu 5 tane şartla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse İblis ne yapmış? İblis hedefleri yok etmiş. İblis ne yapmış? O hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtaları hedef yapmış. Hedef ne? Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Vasıta ne? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların hepsinden daha önemli başka bir vasıta var. İslam'ın ne 32 farzı içinde ne 54 farzı içinde bulunmayan Kur'an'ın en önemli farzı zikir sevgili kardeşlerim. Zikir farz mı? Senelerce evvel Bursa müftüsüyle bir konferans münasebetiyle gittiğimiz Bursa'daki müftü efendiyle konuşuyoruz. Zikir farz mı diyoruz? O da diyor ki hayır farz değil. O zaman diyoruz ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ya eyyühellezine aminu zikrullahi zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Günün yarısından daha çok zikredin. Onunla da yetinmiyoruz. Ve diyoruz ki yeskürullâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim.

Veskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Âl-i İmran 103. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. İki saate yakın süren konuşmanın çok büyük bir kısmında o müftü kardeşimiz konuştu. Biz de kısa bir zamanda konuştuk ve toplantı bittiği zaman müftü kardeşimiz zikrin farz olduğunu kabul buyurdular. Sevgili kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? İblisin insanlığa oynadığı büyük oyundan bahsediyorum. Vasıtaları hedef yapmış. İnsanları sorun, şimdi niçin yaratıldınız? Namaz kılmak için yaratıldım. Aynı zamanda oruç tutmak için de yaratıldım. Zekat vermek için. Kelime-i şehadet getirmek için, hacca gitmek için. Ama bunların hepsinden önemlisi namaz kılmak için yaratıldım diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Namaz dinin direğidir ama namazdan daha büyük bir ibadetten bahsediyor Allah-u Teala. Zikir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salati tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Sana kitaptan vahyettiğim şeyi, vahyettiklerimi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük zikir zikrullah'tır diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, şu mutlu olmak var ya, öyle müstesna bir şey ki, sadece Allah'ın dostları ona ulaşabilirler. Kim Allah'ın karşısındaysa, onun söylediklerini reddediyorsa, onların bu mutluluktan kâm almaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. İnsanlara iblis ne yapmış? Hedefleri unutturmuş. Hedef 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek. İrşad makamına ulaşıp tabiyetle teslim olmak. 2. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Birincisi 3. basamakta başlar. 7. basamakta tamamlanır. İkincisi 7. basamakta başlar. 14. basamakta tamamlanır. 14. basamakta irşat makamına ulaşırsınız. 7. basamak 1. 7 basamağın sonudur. 14. basamak 2. 7 basamağın sonudur. İrşat makamına ulaştınız. Allah'ın gösterdiği mürşide teslim oldunuz. Sonra 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safha ve Allah'a teslim olur. 22. basamak. 3. safha da burada tamamlanır. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'ın verdiği bütün emirleri yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudunuz da Allah'a teslim oldu. 4. safha. 27. basamakta nefsiniz daimi zikirle Allah'a teslim olur. Zemin katın sırlarıyla 7 gök katının sırlarını, melekutunu gösterir Allah-u Teala. Daimi zikirdesiniz, hikmet sahibisiniz.
Sonra Allah Teala sizi 28. basamağa geçirir tövbe-i nasuhla ve salah makamına geçersiniz. Onun 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. 7. safa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği yaşamak yerine Allah'ın söylediklerini reddetmekle zamanlarını öldüren, kendileri de intihar eden insanlar. Bu bir nevi intihar değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dilekle Allah'ın cennetine girmeyi Allah garanti etmişken, bu dileği dilememekte inat etmek, nefsin ve şeytanın esiri olmak değil midir? Hele kendisi dilemediği gibi başka insanların da bu dilekte bulunmasına engel oluyorsa. Onların da günahlarını yükleniyorsa. Kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir diyor Allah Teala. Ve onun kazançlarından eksiltilmez diyor. Kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de verilir. Çünkü o negatif dereceler kazanmıştır. Nakıs dereceler kazanmıştır. Siz de o nakıs dereceleri alırsınız. Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde Allah Teala diyor ki, o cehennemde olanlar derler ki, ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Kübera büyükler, saadatlar da her konunun ileri gelenleri. Din konusunda da din konusunun ileri gelenleri. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn, insanların öğrettiği dizayn değil, Allah'ın öğrettiği dizayn, Allah'ın öğretisi, insanların değiştirdiği nizam değil, Allah'ın koyduğu nizam. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Teslim dini. Allah'a İslam'ın 5 şartını yapan, İslam teslim olmak demek diyorlar. Ve 5 tane şartı var teslim olmanın. Biz bütün şartlarını gerçekleştirdik. 5 şartı ömür boyunca yaptık. Öyleyse biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Biz de onlara soruyoruz. Aa benim canım kardeşim diyoruz. Aa benim gözümün nuru. De bakalım bana şimdi neyini teslim ettin Allah'a? Ruhunu mu? Veçini mi? Yani fizik vücudunu mu? Nefsini mi? İradeni mi? Teslim edilmesi lazım gelen bu 4 tane faktörden hangisini teslim ettin bana söyler misin? Söylese bir tanesini teslim ettim diye o zaman soracağız nasıl? Ne birincisinin cevabını verebilirler, ne ikincisinin cevabını verebilirler, ne 28 tane basamağı bize söyleyebilirler, ne Kur'an'ın iskeletini, omurgasını, ne esaslarını, ne de İslam dininin yeni bir din olmadığını, kainatın ezeli tek dini olduğunu, onu da bilmezler bu insanlar. A benim can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ben ne kadar şükretsem, hamd etsem azdır ki sizlerle beraberiz. Kur'an'ı öğrendikçe
her geçen gün bize ve Allah'a daha çok yaklaşan sizler. Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. O zaman şu dünyada ne kadar üniversite varsa din konusunda öğretim yapan hepsinin üzerinde sizler olacaksınız. Şimdiden öylesiniz. Sizlere hayır öyle değil diyenler sükunetle oturup da onlara Allah'ın ayetlerini gösterdiğiniz zaman artık hayır öyle değil diyemiyorlar. Bir kısmı öfkeleniyor, kavga çıkartıp oradan ayrılıyor. Nefsi hakikatleri kabul etmiyor. İblis ona karşı çıkartıyor. Onlar da dahil olmak üzere yalnız kaldıkları zaman eğer notlarını almışlarsa inceliyorlar Kur'an-ı Kerim'i sevgili kardeşlerim. Doğruları gördükleri zaman evvela şaşalıyorlar. Nasıl olur diyorlar. Söyledikleri doğru. O zaman bizim bunca yıl okuduğumuz üniversitede bize Allah'ın doğruları yerine yanlışları mı öğretmişler? Evet sevgili kardeşlerim, ne yazık ki öyle. Bugün normal bir üniversiteden mezun olan bir ilahiyat fakültesi

da bizi ta can evimizden vurmaz sevgili kardeşlerim. Sırf bir yanlış öğreti, asırlardan beri devam eden bir yanlış din öğretisi bütün insanları gözümüzün önünde cehenneme götürüyorsa ve biz hakikatleri Allah'ın öğrettiği kişi buna seyirci kalmak mecburiyetindeysek nasıl üzülmeyi söyler misiniz bize? Üstelik de Allah'ın kurtuluş reçetesi bu kadar kolaysa, mutluluk ayaklarınızın dibinde sevgili kardeşlerim, uzanın, alın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz amini olursunuz. Dilerseniz ne olur? Allah'ın kulu olursunuz. Peki bu Allah'a ulaşmayı dilemek hangi kelimelerle ifade ediliyor? Mesela münip kelimesi, enabe kelimesi, yünip kelimesi, aynı kökten gelen münibine kelimesi, hepsi Allah'a ruhu ulaştırma dileğini ifade eder. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yercu lika Allah'a. Şimdi dilemeyenlerin ne olduğunu görmüştük. Hadi gelin şimdi de dileyenleri görelim. Ne olur? Dilemeyenler için ne diyordu Allah Teala? Ellezine la yercuna la yercune likaena. Onlar bize lika olmayı, mülaki olmayı dilemezler. La yercune dilemezler. Peki Allah Teala başka bir şey söylüyor mu? Tabii bunun tam zıttını da söylüyor. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecrallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kişi nefsiyle mücadele etsin diyor Allah Teala. Öyleyse Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mutlaka Allah'a ulaşması söz konusu kesin. Ne deniyor bu insanlara? Amin olanlar deniyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi Hazreti Nuh kavmine şöyle sesleniyor. Ey benim kavmim, ben şu yanımda bulunan amin olanları siz istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Allah'a mülaki olmayı dileyenler mutlaka Allah'a ulaşıyor. Mutlak ulaşacaklardır diyor. O suresinin 29. ayet-i kerimesi. O kadar mı? Hayır. Allah Teala baştan söylemiştik. Bir defa da söyleyelim. Şura 13'te diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse kurtuluşa kim ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen kurtuluşa ulaşır.

İşte vel asr suresi, vel asr, asra, zamana, yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden az olduğu için. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onlar hüsrandadırlar, gidecekleri ateştir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi böyle söylüyor. Geliyoruz Vel Asr suresine. Vel Asr suresinin 1. ayet-i kerimesi diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. 2. ayet-i kerime. Geri kalanı 3. ayet-i kerime. İlla ellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç, onlar hüsranda olanlar değildir. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar değildir. İşte sevgili kardeşlerim, böyle başlıyor hayat yolculuğunuz. Böyle başlıyor Allah ile beraberliğiniz. Allah elinizden tutmaya hazır. Diyor ki sadece bir tek şey istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka kurtarırım sizi diyor. Dilemezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. İkisi de kesin. Akıl için yol birdir. Şimdi birisine sorsak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen Allah cennete gireceğini söylüyor. Eğer dilemezsen cehenneme gireceğini söylüyor. Hangisini tercih edersin? Normal akıl standardına sahip olan herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi tercih ederim diyecek. Ama gelin bizim sevgili kardeşlerimize öğretin bakalım bunu. Onlar da dilemiyorlar. Ve de gözümüzün önünde kendilerini ateşe atıyorlar sevgili kardeşlerim. Bir hiç yüzünden, bir inat uğruna, bir nefsani inat uğruna. Sevgili kardeşlerim, ne olur diyeceksiniz yani, doğruyu yapsalar. Kurtulacak olanlar onlar, biz değiliz. Ama bu şeytan nasıl bir mahluk ki insanları akıl almaz bir şekilde kandırmayı başarıyor. Söyle, demin anlattığım gibi bütün safhaları İslam'ın yok olmuş. Kur'an-ı Kerim'de mi? Hepsinin varlığı bir tarafa sevgili kardeşlerim, sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığı Kur'an-ı Kerim ayetleri hiçbir şek ve şüpheye mahal vermeyecek kadar net olarak anlatıyor. Bu sebeple 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Kur'an'daki İslam'la, bugün büyük kitlelerin yaşadığı İslam'ın birbiriyle alakası yok. Ve İslam alemi bir açmazın içinde. İslam alemi, bu alemin %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dini bildiklerini zanneden insanlardan oluşuyor. Bu cinayetlerin en büyüğü değil mi sevgili kardeşlerim? Birisi sizi öldürse siz bir şey kaybetmezsiniz. Çünkü kıyamet günü uyandırıldığınızda bir gece uykuda kalmış gibi kendinizi hissedeceksiniz. Nasıl her sabah uykudan kalkıyorsunuz ve yeni bir güne atılıyorsunuz. Bir evvelki gün ölmüşsünüz de o gün uykudan, bir evvelki gün uyumuşsunuz da sonraki o geceyi geçirmişsiniz uykuda, ertesi sabahta uyanmışsınız. İşte böyle hissedeceksiniz. O zaman sizi öldürmeleri aslında size büyük bir zarar vermiş değil. 5 yaşında da öldürülse insan, 40 yaşında da öldürülse,
70 yaşında da öldürülse netice değişmez. Ona göre sadece bir gece geçmiştir hayatından sonraki, yaşadığı hayattan sonra sadece bir gece geçmiştir yeni hayatına, kıyamet gündeki hayatına ulaşmak için. O zaman hiç kimse için birbirinden farklı bir durum yok. Yani sevgili kardeşlerim, acaba vaziyetin vahametini anlatabildim mi size? İçimizin ne kadar yandığını anlayabiliyor musunuz? Her şeyin bütün boyutlarıyla en güzele ulaşabileceği bir ortamda sırf insanların nefsani talepleri Allah'ın emrettikleriyle çatışma halinde olduğu için ve onlar söz sahibi zannedildiği için insanların kitle halinde cehenneme gitmesi sizin kalbinizi de yaralamıyor mu sevgili kardeşlerim? Aynı hüznü yaşamıyor musunuz? O insanlara onların dinlerini öğretememenin huzursuzluğunu yaşamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala size dininizi öğretmiş olsaydı, kainatın tek dinini, bunca hakikati bilmiş olsaydınız, bunları Allah'tan öğrenmiş olsaydınız ve de koskoca bir ilim alemi karşınızda olsaydı ve de hidayete rağmen onlar gene kendi alimlerinin cehaletleri sebebiyle cehenneme giderlerse bundan hüzün duymaz mısınız sevgili kardeşlerim? Kurtulacak olanlar onlar. Ne kadar hazin bir durum sevgili kardeşlerim. Ben ki size bu akşam, bugün mutluluk öğretmek için, mutluluğu anlatmak için konuşmuştum. Konu hüzünle düğümlendi. Ama düğümü açtım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Mutlu olacak olan başkaları değil, sizsiniz. Her birinize tek tek hitap ediyorum. Bizi ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girmek, dünya saatinin yarısına mutlaka ulaşmak istiyorsanız, sadece bir tek dileğiniz buna yeter. Bu konuyu ilk defa duyanlar, Allah'ın cennetine girdikleri zaman bizi hatırlayacaklardır. Orada olacağız beraberce. Sevgili kardeşlerim, kalbimiz mutmain. Ne söylüyorsak sahibinden öğrenmişiz. Onların sahibinden, Kur'an'ın sahibinden, Allah'tan. Öyleyse alnımız açık, yüzümüz pak ve göğsümüz Allah'ın nuruyla dolu. Sizleri mutluluğa davet ediyoruz. Allah'ın yolunda taassup yoktur. İnsanlara zorla hiçbir şeyi yaptırmaya Allah-u Teala müsaade etmez. Öyleyse nerede taassup varsa
bilin ki Allah'ın dostları orada yoktur. İşte böyle sevgili kardeşlerim, İslam'ın 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe tarafından yaşanmış olan 7 safhasının 7'sini de yok eden iblis, uzaktan Allah'ın yoluna giremeyenlerle alay ediyor. Ve biz de onlara hakikatleri, onlar anlamadığı için, anlamak istemediği için anlatamıyoruz. Ama bunun böyle devam etmediğini göreceksiniz. Ufuklar açılacak sevgili kardeşlerim. Ufuklar açılacak ve her şey Allah'ın dediği mutlu sona dönüşecek. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün mutluluklar sizlerin olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve sallallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk. Allah'ın hepinizi mutlaka ulaştırmak istediği, hepinizin ulaştırmasını, oraya ulaşmasını, talep ettiği bir müessese. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu dünyada mutluluğu yaşamanızı, dünya saadetini yaşamanızı, öldükten sonra da cennet mutluluğunu yaşamanızı kıyametten sonra Allah Teala hedef olarak seçmiştir. Hepinizin mutlaka bu hedefe ulaşması Allah'ın temel muradıdır sevgili kardeşlerim. Öyleyse sizi yaratan Allah Teala sizi mutlu kılmayı diliyorsa ve Tevrat'ı indirmişse, İncil'i indirmişse en sonda bütün dünyaya ebediyen ışık salmak üzere Kur'an'ı indirmişse, son peygamberine indirdiği son kitap, bundan sonra ne peygamber ne de bir şeriat kitabının peygamberlere Allah Teala'nın indirdiği şeriat kitaplarından herhangi birinin gelmesi söz konusu değil. Mutluluk reçetesi mi? O, bu Kur'an-ı Kerim'in içinde. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse bizler sevgili kardeşlerim Allah'a kul olmak mecburiyetindeyiz. Kul olmaksa Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren başlayan bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a kul olamaz. Kul olmaksa mutluluğun temelindeki ilk adımdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece İki türlü insan var. Allah'ın kulu olanlar, bir, şeytanın veya insan ve cin şeytanların, yani tağutun kulu olanlar. Öyleyse bir başlangıç noktası olması lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Bir başlangıç noktası neyi ifade ediyor başlangıç noktası? Kul olmayı ifade ediyor. Hadi gelin bakalım Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ ve beşir ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular diyor. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler, tağuta kul olmaktan kurtuldular ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Demek ki bir insan başlangıçta tağutun kulu.
İnsan ve cin şeytanlar demek tağut. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, tağuta kul olmaktan kendisini kurtarır. Ve Allah'a kul olur. Fatiha suresine bakıyoruz beraberce. Allah Teala buyuruyor. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bizim Allah Teala'dan dileklerimizi vücuda getiren bir sure, Fatiha suresi. Bizim Allah'a müracaatımız veya münacaatımız. Müracaat da geçerli, münacaat da geçerli. Diyoruz ki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd edilir. Er-Rahmanir-Rahim, Rahmandır ve Rahim'dir. Allah'ın Rahman esması, insanların her türlü ihtiyacını gideren bir özellik taşır. İnsanların suya ihtiyacı var, yemeğe ihtiyacı var, yaşamak için havaya ihtiyacı var, her neye ihtiyaçları varsa o atmosfer yaratılmış. Bitkilerle insanlar birbirini mutlu edecek standartlarda devreye girmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanlarla hayvanların dizaynına dikkatle bakın. Bunlar bitkilerden ayrı bir yaratıktır. Biz insanlar havadan oksijen alırız, onunla yaşarız. Oksijen olmasa hiçbir insan hayatta kalamaz. Azot ve oksijen beraberce alınır, görev yapar. Oksijen bitkilerin artık maddesidir. Ne demek istiyoruz? Bütün bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. Ve havadan aldıkları karbondioksidi güneşten aldıkları enerjiyi ve köklerinden aldıkları suyu birleştirerek bunu gerçekleştirirler. Ve karbondioksidin kullanılmasıyla bitkiler karbonhidratları oluştururlar. Ve oksijen açığa çıkartırlar. Yani H2O su artı karbondioksit CO2 eşittir COH, karbonhidrat artı oksijen, açığa çıkan oksijen. İşte bitkiler biz insanların ve hayvanların hayatta kalabilmemiz için bize gerekli olan oksijeni devamlı olarak üretmektedirler. Ama öbür taraftan da biz insanlar, öbür taraftan da hayvanlar, havadan aldığımız bu oksijeni kullanarak karbondioksidi dışarıya bırakırız.
ve bizim artık madde olarak bıraktığımız, eğer karbon dioksitin içinde yaşamaya kalksak, mutlaka bizi öldürecek olan karbon dioksidi biz artık madde olarak çıkartırız ve bitkiler o karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluştururlar. Bitkiler yerlerinden hareket edemezler. Yerlerinden bir yere kımıldayamazlar. Onun için bir şeyler yapmaları, gıdalarını temin etmeleri mümkün değildir. Karbonhidratları oluşturmaları mümkün değildir. Bu sebeple Allah-u Teala onlara öyle bir yapı vermiş ki, devamlı fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesi yaparlar ve devamlı oksijen açığa çıkarırlar. Bunu çıkarırken de bizim artık maddemiz olan karbondioksidi kullanırlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse karşılıklı iki ayrı grup var. Biz insanları mutlu olabilmemiz için önce yaşamamız lazım, hayatta olmamız lazım. Hayatta olmamızı da Allah Teala böyle temin ediyor. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın Rahim esması bunlarla alakalı değil. Bu Rahman esmasının işi. Bütün insanların, bütün bitkilerin ihtiyaçlarını ben temin ederim diyor Allah Teala. Benim esmalarımdan 99 tane esmamdan bir tanesi Rahman esması bunları gerçekleştirir. Peki Allah'ın bir de Rahim esması var. Rahim esması biz insanlar için çalışır sevgili kardeşlerim. Biz insanları hidayete erdirecek olan esma Allah'ın Rahim esmasıdır. Hazreti Yusuf diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emreder. Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç diyor. Öyleyse bizi şerden kurtaracak olan şey Allah'ın Rahim esmasıyla bize tecellisidir. Ne olur Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse? Fatiha'ya devam ediyoruz. Ne olacağını görüyoruz. Bunu dedikten sonra diyoruz ki İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz diyoruz. Yalnız sana ey yüce Allah'ım, yalnız sana kul oluruz. Senin dışında hiç kimseye kul olmayız diyoruz.

ve İyyâke nestaîn ve yalnız senden istiğfar ederiz diyoruz. Yani yardımı sadece senden dileriz diyoruz. Bu istihane nasıl bir yardım? İstihane Allah-u Teala'dan mürşidi istemektir. Allah'a kul olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek başlangıç kulluğu için yeterlidir. Kişinin cennete girmesini mutlaka sağlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse dilediği anda tağuta kul olmaktan söylediğimiz gibi kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. İşte yalnız sana kul oluruz ifadesindeki kul olma noktasına ulaşabilmek Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an yalnız sana kul oluruz ifadesinin neticesini gerçekleştirmiş olur. Bizim Allah'a bu müracaatımızda yalnız sana kul oluruz ifadesi Allah'a kul olmamız gerektiğinin açık bir belgesidir. İyyâke nestaîn ise yalnız senden istihane isteriz. Bunun manası mürşidimizin kim olduğunu senden isteriz. Peki ne olur? Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'a kul oluruz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi demin söyledik. Sahabe tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a diledikleri an kul olmuşlar. Aynı zamanda kul olmak, takva sahibi olmak demektir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman takva sahibi oluyoruz ve Allah'a kul oluyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafvin aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, dostları, Allah'ın dostları, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kânu yettekûn. Onlar amin olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olurlar. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır, müjdeler vardır diyor Allah-u Teala.

Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde diyor ki: Elem ehad ileykum ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacaksınız diye ahd almadım mı? Ezelde aldığı ahtten bahsediyor. Ne nasıldı olay? Evvela bunu tamamlayalım, sonra da oraya dönelim. Ezelde bu ahdi bizden alıyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Şeytana kul olmaktan kurtulmamızı ifade ediyor. Ben sizlerden ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Allah'a kul olmak, birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci kulluk mürşide ulaşıp tabiyet, üçüncü kulluk sırat-ı müstakim üzerinden ruhu Allah'a ulaştırmak, hidayete ermek. Bunların hepsi ayrı bir veçe olarak çıkıyor karşımıza ve bir muhteva tayini yaptırıyor bize. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzelini gerçekleştirmiş oluyoruz Allah'a kul olmakla. Adım adım kullukta ilerleyerek ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ve kulluğumuz ilerledikçe Allah'ın bizden istediği yegane şey olan mutluluğumuz artıyor. İşte Allah'a kul olmak, mutluluğu yaşamaktır. Neden? Çünkü daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda biz artık mutlu bir insan oluruz. Neden? Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes yalnız sana kul oluruz ifadesinin, Fatiha suresinde Allah'a verdiğimiz sözün mahiyetini ifade ediyor. İşte Allah Teala biz diyor Adem Aleyhisselam'ın sırtından bütün onun evlatlarını çıkardık, onlardan da onların çocuklarını, onlardan onların çocuklarını, herkesin sırtından kendi çocuklarını çıkartarak kıyamet günü onlara dedik ki hepsine birden Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Ondan sonra diyor Allah Teala onları nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesin diye. Demesinler diye. Öyleyse acaba Allah Teala ne yapmış? Ne yaptığını söylüyor. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ki diyor hatırlayın Allah sizden misak almıştı. Siz işittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah Teala. Ne olmuş? Allah Teala hepimizden ben sizin Rabbinizim ifadesini aldıktan sonra Allah Teala hepimize birden soruyor. Ben sizin Rabbinizsem öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey nefsler,
Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki Rabbiniz konuşuyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyen Allah Teala sözlerimi işittiniz mi diye soruyor. Biz de cevap veriyoruz. Semina işittik diyor. Diyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki öyleyse itaat edin. İşittiyseniz sözlerime itaat edin diyor. Ve Allah Teala'ya yemin veriyor nefslerimiz. Ahd veriyor fizik vücutlarımız, ruhlarımız da misak veriyor. Ama her şey burada bitmiyor. İlahi irade, Allah'ın iradesi bizim cüz'i irademize, kişisel irademize hitap ediyor. Senden de diyor misak istiyorum. İradelerimiz Allah'a misak veriyor. İrademizin Allah'a teslim edileceğine dair. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple ezelde verdiğimiz bu yemin, misak, ahd ve tekrar misak, ezelde Allah-u Teala ile aramızdaki bir sözleşmenin neticesidir. Ve bizi bunların hepsi daha üst boyutta mutluluğa getirir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse, üçüncü kat cennetin sahibi olur, dünya mutluluğunun yarısını elde eder. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, dünya mutluluğunun %80'inden fazlasını yaşar. Kim nefsini Allah'a teslim etmişse, dünya mutluluğunun bütününü yaşar. Bir kişinin birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. 21. basamakta Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Bu üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den fazlası, %51'i yok olacağı için bu kişi dünya mutluluğunun da yarısını yaşamaya başlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda hepiniz için söz konusu olan dünya mutluluğunu bütün boyutlarıyla yaşamak olmalıdır. İşte bu nokta, ruhumuzun Allah'a ulaştığı nokta bize dünya mutluluğunun sadece yarısını temin edebiliyor. Çünkü nefsimizin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuştur. Daha ötesi var mı? Elbette var. Bunun ötesinde fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dünya mutluluğunun %81'ini yaşamaya başlıyoruz. Nefsimizin kalbindeki afetler %81 oranında azalmış. Ama daha öteye geçtiğimiz zaman, ulelbap noktasına ulaştığımız zaman, nefsimizin kalbindeki bütün afetleri daimi zikirle yok ediyoruz.

O noktada sevgili kardeşlerim, farklı bir konumda oluyoruz. Allah-u Teala'nın dizaynı daimi zikirde bize ne sağlıyor? Bir, daimi zikrin sahibiyiz. İki, daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkincisi ve asıl önemlisi işte budur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Bu afetler yok olursa ne olur? Kalp gözümüzü açar Allah-u Teala ve kalp kulağımızı açar. İşte bunlar dünya mutluluğunun temel nimetleridir. Dört tane daimi zikir, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması, kalp gözümüzün açılması, kalp kulağımızın açılması. Bu dört tane temel şartın sahibi olan biz insanlar, Allah-u Teala'dan bir hedefe bizi ulaştırdığını görmenin, Allah-u Teala'dan taleplerimizin gerçekleştirilmesinin büyük mutluluğunu yaşamaya başlarız. O noktada artık hepimiz bir büyük mutluluğun sahibiyiz. Çünkü Allah-u Teala ile tezekkür ediyoruz, ehli tezekkürüz. Diğer taraftan ehli hayırız. Hayrın sahibiyiz. Diğer taraftan ehli hükümüz, hüküm sahibiyiz. Hem bir ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine oturduğunu bir bakışta anlayabiliriz. Hem de hakem veya hakim olarak karar vermek mevkiinde kaldığımız zaman Allah'tan sorarak bunun cevabını alırız. İşte o noktada olan kişinin özellikleri bunlardır. Ehli hükümdür, ehli hikmettir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu kişi zikir ehli olmuştur. Allah'tan soruyor, cevap alıyor ve veriyor. Nefsinin kalbinde bir insanın hiç afet kalmazsa ne olur? O kişi mutluluğu bütün boyutlarla yaşar. Neden? Çünkü onun hayatını negatif olarak etkileyebilecek olan hiçbir olayın cereyan etmesi artık mümkün değildir. Olaylar ne olursa olsun bu kişi daimi zikrin sahibi olduğu için, nefsinde afetler olmadığı için bir üzüntü ve huzursuzluk oluşturacak olan bir olaya hiçbir zaman sebebiyet vermez. Nefsinin kalbindeki afetler bütünüyle yok olmuştur. Bu kişi mutluluğun temel ögelerinin sahibi olmuştur. Nedir mutluluğun temel faktörleri? Bir, sulh ve sükûne ulaşmıştır bu kişi. İki, hem iç dünyasında sulh ve sükûne, hem dış dünyasında sulh ve sükûne, hem de Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûne ulaşmıştır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla kavga bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinde de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan vücuda gelmiştir. Öyleyse bunların her birisi ayrı bir faktör olarak çıkıyor karşımıza. Ve bu üçü bir araya geldiği zaman gerçek mutluluğu insan yaşamaya başlıyor. Bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmek mecburiyetinde, bitirdiği zaman iç aleminde mutlu olur çünkü kavga bitmiştir. Dış dünyasında kavgayı ancak böyle bir insan bitirebilir. Çünkü nefsinde afetler yoktur ki başka birileriyle lüzumsuz yere kavga çıkarsın da huzursuz olsun. Onunla kavga etmek isteyenler de onu muhatap olarak karşılarında göremezler. O onların hiçbiriyle bir kavga ortamına girmeyecektir. Üçüncüsü, o kişi

Allah ile ona olan ilişkilerinde de Allah'ın en sevgililerinden birisi olmuştur. Allah bu sebeple onun kalp gözünü açmıştır, kalp kulağını açmıştır. Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'ın gösterdiği her şeyi kalp gözüyle görmek imkanının da sahibidir. İşte bu insan mutluluğu dört başı mamur olarak yaşayan birisi olmuştur. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Bir uyuşma halidir. İç dünyasında sulh ve sükun, dış dünyasında sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun. İşte böyle bir insan, mutluluğun bütün boyutlarında her şeye sahip olan bir insandır. Kavga bitmiştir. Nefsinin bütün afetleri yok olduğu için, nefsinin afetleriyle ruhunun hasletleri birbirine tezat olduğu için, hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri işlememek istediği için, nefsin afetleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek istediği için, iç dünyasındaki kişinin devamlı kavga vardı. Nefsin bütün afetlerini yok ettiği zaman kişi daimi zikirle, artık Allah'ın bütün emirlerine itaat etmemeyi değil, itaat etmeyi ister nefste. Allah'ın bütün yasaklarını reddetmeyi, yasaklarını işlemeyi değil, artık yasaklarını reddetmeyi ister nefs. Böylece Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakların hiçbirini işlemeyen bir insan çıkar ortaya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın indinde biz insanlar bir yapının sahibiyiz. Mutlu olabilecek olan bütün vasıflarla mücehhez kılmış Allah-u Teala bizi. Ama şeytan ve nefsimiz Allah'ın hedeflerine gitmemizi engelliyor. Öyleyse bu doğruları öğrenerek tatbik mevkine koyarsanız daimi zikre hepiniz ulaşabilirsiniz. Daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişi sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için geçerli. Allah-u Teala'nın indinde hepinizin mutlu olması bu standartlar içinde mümkündür. Ne olmuştur? Nefsinizdeki bütün afetler yok olmuştur. Nefsinizde ruhunuzun iç dünyadaki kavgası sona ermiştir. Nefsinizde afetler olmadığı için hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Hiç kimseyi kıracak olan bir davranış biçimi sergilemezsiniz. Herkesin sizi sevdiği, sizin de herkesi sevdiğiniz bir ortama ulaştığınız zaman nefsinizin afetleri yok olunca buna otomatik olarak ulaşırsınız. O zaman dış dünyanızdaki kavgayı da bitirdiniz demektir. Ya Allah ile olan ilişkilerinizdeki düzelme, Allah size emir veriyordu, namaz kıl diye, oruç tut diye, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ve Allah Teala size emir veriyordu, özellikle ve de özellikle zikir yap. Asıl emir budur. Ve siz bunların hiçbirini başlangıçta yapmıyordunuz. Sonra İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başladınız ama mutlu olamadınız. Neden sonra farklı bir şeyi denediniz, tasavvufu denediniz, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak istediniz ve de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir noktaya daimi zikre ulaşarak fasıl oldunuz. O zaman Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsanız, sizi emirler cephesinden hiçbir şey negatif etkileyemez, mutsuz olamazsınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemiyorsanız, o zaman da negatif cepheden hiçbir şey sizi etkileyemez. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, hep mutlusunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz, gene hep mutlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak istiyorsanız,
bunları gerçekleştireceksiniz. Başlangıçtaki mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilemekten, ruhunuzu Allah'alaştırmayı ulaştırıncaya kadar geçen devredeki mutluluğunuz, Allah'ın size verdiği o devreye ait olan bir mutluluktu. Vuslatla birlikte o mutluluk sona erer. Asıl kalıcı mutluluk, nefsinizin bütün afetlerini yok edebildiğiniz noktada size gelip yerleşen mutluluktur. İşte hepinizin bu minval üzere mutluluğu yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta müstakîm. Sırâta lezzîne en'amte aleyhim. Gayr-ı mağdûbi aleyhim ve lehdâ. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk, temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutluluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin. Tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bunun güç olmadığını

Öyle siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp yüzünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız. Sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir, saatte bir çalacak saatiniz. Siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri,
bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız.

ki zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika süre çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak. Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki sizin hiçbirinizden mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz zikre dayalı olduğu için Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde buna mecbur olacaktır. Öyleyse ahlakın bozulmasının arkasında ekonomik sebepler de vardır, sosyal sebepler de vardır. Ne yazık ki Osmanlılığımızı unuttuğumuz bir devreyi yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu. Şimdi de mutlu insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan, yeniçeri olanlar, başlangıçta yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar.
Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde İrfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle neyi arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100
afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi
gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah-u Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Allah-u Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin
sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki, o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga ne bitmiş? İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletlerde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir.
bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra meyek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür.

Sonra bu kişi sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gök katını görür. Yedinci gök katın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle, onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sulh ve sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutlarda yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Bu konuşmayı dinleyen herkes, ister kardeşimiz olsun, ister olmasın, isterse bize çok kızanlardan birisi olsun, hepinize sesleniyorum. Şartlarınız ne olursa olsun, bize nasıl bir bakış açısının sahibiyseniz, öyle olsun. Ama biz sizi, bize ne kadar kızarsanız kızın, gene çok seviyoruz. Sevgi mi? Allah-u Teala'nın bize öyle sağlam bağlarla bağladığı bir duygu ki bunu aşıp da nefret etmek imkanına sahip değiliz. Bizi sevenleri de severiz. Bizi sevmeyenleri de severiz. Bir adım daha öteye gidelim. Bizden nefret edenleri de severiz. Ve en çok onlar için uğraşırız. Onların kurtulması için. Çünkü en büyük hatayı onlar yapıyor sevgili kardeşlerim. En çok kaybedenler, kurtuluşları mümkün olmayanlar, onlar. Sevgili kardeşlerim, biz şimdi desek ki biz bu devrin imamıyız. Bu kardeşlerimiz bizim karşımızdalar ve hayır diyebilirler. Buna hayır diyenler, size bir sorumuz var. Hiç Allah'a sordunuz mu? Boy abdesti alıp hacet namazı kıldınız mı? Bizi Allah'tan sordunuz mu? Bir defa, iki defa, üç defa, yedi defa sordunuz mu? Cevap alamayan tekrar tekrar sormalı. Evvela şunda antat kalalım. Allah insanları aldatır mı? Mutlaka doğruyu söyler, öyle değil mi? Öyleyse neden bizi cevap alamasanız bile tekrar tekrar cevap alıncaya kadar Allah'a sormuyorsunuz da hakkımızda zanlar besliyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizin bakış açınız bizimkinden farklı olabilir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir durum. Herkesin Allah'a yakınlık derecesine göre bir bakış açısı vardır. Olaylara, söylenenlere, yazılanlara, ilme, biz bu dünyadaki Allah'ın öğretisinin en üst seviyedeki öğrencisiyiz. Çünkü bu devrin imamıyız. Ha, siz buna inanmayabilirsiniz. Tamam, güzel. Ama bir sualimiz var, yeter mi?
İnanmamak yeter mi? Tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Neden bunu yapmıyorsunuz? Kimliğimiz açık ve kesin bir kimlik. Allah Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde bir zamanlar 1986 yılından bahsediyorum. Oluşan bir ceviz kabuğu olayını anlatıyor. Bizi halkın nazarında küçük düşürmek için gayret sahibi olan dört tane profesör bir araya geldiler ve bizi davet ettiler. Biz de her zaman olduğu gibi daveti icabet ettik. Ve orada bize kurulan tuzak ortaya çıktı. Dört profesör, dört ayrı yönden bize konuşma hakkı vermeksizin bizi fırçaladılar. Hay Allah razı olsun onlardan. Neden öyle söylüyoruz? Her zaman öyle söylüyoruz. Kim başkasına hangi kötülüğü işlerse aslında bu kötülüğü ona karşı işlememiştir. Kendisine karşı işlemiştir. Çünkü kime haksız bir davranışta bulunursak derecat kaybederiz. Ne olur? Kıyamet günü hesaba çekiliriz sevgili kardeşlerim. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden azsa o zaman da gideceğimiz yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sorabilir miyim? Nereye gitmek istersiniz? Eğer cennete gitmek istiyorsanız, madde bir, Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bizim bu Allah'a ulaşmayı sözü, Allah'a ulaşmak sözü, bir takım üçkağıtçılar tarafından Allah'laşmak olarak lanse edilmek istendi. Akılları sıra böyle bir kelime oyunuyla bizi sevenler arasında küçük düşüreceklerdi. Olur mu sevgili kardeşlerim yani? Böyle bir tuzak, çok safiyane bir tuzak olmuyor mu? Kimi aldatıyorlar? Kimi aldatabileceklerini zannediyorlar? Ah sevgili kardeşlerim ah! Bu Allah'ın karşısında olan insanlar nasıl bu kadar pervasız olabiliyorlar, korkusuz olabiliyorlar? En çok buna hayret ediyorum. Ceviz kabuğu olayı bizim Allah'ın Resulü olduğumuzu kesinleştirmiştir. Allah'ın Resulüne karşı cephe alan herkes şeytanın tarafında değil mi sevgili kardeşlerim? Bize atılan iftiraları biz açıklamak gereğini duymuyoruz. Hepiniz birçok yerde buna şahit oluyorsunuz. Ama görüyorsunuz ki biz böyle küçüklüklere cevap vermeyiz. Allah katında bizi karalamaya çalışarak derecat kaybedenler, onlara da acırız sevgili kardeşlerim.
Onların da kurtulmalarını isteriz. Elimizden gelse onları da kurtarırız. Ama kabağın sahibi müsaade etmiyor. Fıkrayı hatırladınız değil mi sevgili kardeşlerim? Bir mürşidin önünde başını sıfır numarayla kazıtmış birisi de mürşidinin elini öpüyor. O sırada oraya gelen bir beyoğlu, Osmanlı devrindeki bir olaydan bahsediyoruz. Bu sıfır numarayla başını kazıtmış olan el öpen bu delikanlının yanına geliyor. Bir fiske vuruyor kafasına. Ne diyor? Kabak oldu mu? Sonra da atına biniyor. Üzengiye ayağını atıyor. At harekete geçiyor. İkinci ayağını atamadan ayağı kayıyor ve ayağı orada özengide vücudu da yerde sürünerek at durana kadar taştan taşa onu vuruyor. Ve o sırada olayı gözetleyen, bu olaya şahit olan tarafsız birisi soruyor başı kabak olana. Tamam diyor anladım ama bu ceza ağır olmadı mı diyor. O başı kabak olan da diyor ki kabağın sahibi böyle takdir etmiş diyor. Biz kabağın kendisiyiz. Bir karşı çıkmamız söz konusu olmadı. Ama kabağın sahibi buna müsaade etmiyor diyor. Sevgili kardeşlerim, hakkı ve hakikatleri en güzel şekilde tespit etmek, görmek hepimize vazife değil mi? Allah Teala bize kendimizi müdafaa etmek konusunda pek bir şey söyletmedi. Doğrusunu isterseniz bizim de talebimiz olmadı. Aslında olmaz da. Çünkü biz onun tasarrufu altındayız. Ne yaparsak sadece onun yaptırdığıdır. Birisi çıkıp da bize sen bu devrin imamı değilsin, Resul de değilsin diyemez. Ayetleri 14 asır evvel koymuş Allah-u Teala bizim konudaki Kur'an ayetleriyle ispatımız söz konusu. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Var mı dünyada başka bir Resul? Böyle bir şey söylemiş olsun. Biz böyle demedik mi? Kur'an terk edilmiş. Hele en çok üzerine durduğumuz iki tane ayet hidayeti ortadan kaldırması itibariyle son derece önemli. Birisi innel hüda hüdallah. Birisi inne hüdallahi hüvel hüda. Birincisini söyleyelim evvela. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İkincisini söyleyelim. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda, hidayettir.
Netice itibariyle ikisi de insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu en açık bir lisanla ifade ediyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, dikkatle bir noktanın üzerinde temerküz edelim, yoğunlaşalım. Türkiye'de kırktan fazla Kur'an meali var. Kırktan fazla ayrı kişinin hazırladığı Kur'an meali. Bu Kur'an meallerinin hepsinde bu iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah ve inne hüdallahi vel hüda. Bu iki ayet-i kerime hep hidayet doğru yoldur şeklinde açıklanmış. İki ayette de ister innel hüda hüdallah olsun, yani inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Veya inne hüdallahi huvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. İkisinde de ifade son derece açık olarak Allah'a ulaşma keyfiyetinin hidayet adını aldığı ifade buyurulmuş Allah-u Teala tarafından. Ama sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki bizim Kur'an-ı Kerim'imiz hariç bütün Kur'an-ı Kerim mealleri bu iki ayet-i kerimeyi hidayet doğru yoldur şeklinde Türkçeleştirmişler. Şimdi burada durmamız lazım biraz. Ne doğru kelimesi ne de yol kelimesi iki ayette de mevcut değil. Burada hepinizi dikkate davet etmemiz lazım gelen nokta, bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an-ı Kerimlerin aynı hatayı işlemeleri. Bu ne ifade eder sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bu hidayetin yok edilmesi anlamına gelir. Hüda, hidayet demek. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet. Hüve işte o. El hüda,

tekrar ulaşmasıdır. O kişiye ruh nereden geldi? Doğarken Allah Teala ona, bütün insanlara olduğu gibi ruhundan üfürdü. Öyleyse Allah Teala ruhundan üfürüyor ve kişi ruh sahibi oluyor. O fizik vücut ruh sahibi oluyor. Ama ruh bir emanettir. Allah Teala diyor ki, ruhunuzu dünya hayatını yaşarken, hayattayken bana ulaştırmanızı emrediyorum. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı defaatle üzerimize farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Asırlarca evvel Osmanlı İmparatorluğu'nda ruhun Allah'a ulaşması hemen hemen herkesin temel göreviydi. Tarikatlar her tarafta faaldi. Her topluluk ayrı bir tarikat içerisinde ama hepsi Allah'a doğru yolculuk yapıyorlardı.

Yeniçeriler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Sipahiler ayrı bir tarikatın sahibiydiler. Esnaf ayrı bir tarikatın sahibiydi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes tasavvuf yaşıyordu. Herkesin mürşidi vardı. Ne olur bir insan tasavvuf yaşarsa, daha tasavvufa adım attığı an cehennemden kurtulur. Kim bir mürşide kalpten tabi olursa, o mutlaka Allah'a ulaşmayı ruhuna hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen birisidir. Çünkü tasavvufun gayesi ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Bu teslimlerden ruhun teslimi herkes için son derecede kolay, hatta Allah'ın bizatihi vücuda getirdiği bir sonuçtur. O kişinin yapacağı şey sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın ilk adımını teşkil eder. Allah Teala bu noktada sadece o kişinin kalpten bir dilekle mi, yani kalbi dilekle mi bunu istediğini, yoksa bunu bir oyun, bir eğlence mi tahakkuk ettiğini, tahayyül ettiğini değerlendirir. Allah herkesi affetmek için vesile arar. Ve de kim gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişiye mutlaka Allah-u Teala onun mürşidini gösterecektir. O kişi de bu mürşide karşı sevgi oluşmasını gene Allah sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, mürşit sevgisi, Allah sevgisinin doğurduğu bir sonuçtur. Mürşit kimdir? İrşad edendir. İrşattan murat nedir? İrşattan murat, o kişinin önce ruhunun, sonra fizik vücudunun, sonra nefsinin, en sırada iradesinin Allah'a teslimidir. Bu noktaya ulaşan kişi irşad etme yetkisinin de sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak aslında başka insanların mutluluğu için yaşamak anlamına gelir. Kim kendisi için yaşıyorsa orada problem kendisini gösterir. O kişi mutsuz bir insandır. Çünkü kendisi için yaşayan bir insan nefsinin afetlerinin tesiri altındadır. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Allah için yaşamalıyız. Öyleyse niçin yaşamalıyız? Başka insanlar için yaşamalıyız. Başka insanları mutlu etmeye kendimizi adamalıyız. Eğer Rabbena hep bana dersek, o zaman başkaları için yaşamayız, kendimiz için yaşarız. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit matematik olarak hikayenin dizayn edilmesi ve yerlerine oturtulması ama özellikle din adamlarımız bunu bir türlü yerlerine oturtamadılar. Öyle bir din anlayışı düşünün ki asırlardan beri İslam'ın 5 şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5. Bir daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5 tane şartı gerçekleştirirsen ne olur diye soruyorsunuz. Gerçekleştirirsek ne olur? Gerçekleştirirsen bu 5 şartın sahibi bir süre cehennemde yanacaktır ama oradan çıkıp mutlaka cennete gidecektir. Şimdi burada hem perhiz var hem lahana turşusu var. Sevgili kardeşlerim, daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, bu kadar büyük kolaylıkların mevcut olduğunu biz de size öğretebilir miydik? Şimdiye kadar bizim kendimizden bir kelime ilave ettiğimizi gördünüz mü Allah Teala'nın söylediklerinden sevgili kardeşlerim? Biz sadece Kur'an-ı Kerim ne söylerse onu anlatırız. Gerisi bizim ödevimiz değildir. Herkes dilediği şekilde yorumlar. Ama sözün Allah'ın sözü olması bu çok önemli bir şey.
İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Mürşitlerine bunu yaptıktan sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra hacet namazını kılıyor kişi. Allah'tan mürşidini soruyor. Ne yapıyor? Gecenin 12'sinden sonra kalkıyor. Ne yapıyor? Boy abdesti alıyor. Ondan sonra hacet namazı kılıyor. Ve Allah'tan mürşidini istiyor. Bir göremez, iki göremez. Ama mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. İşte o kişi eğer Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır da tabi olursa, o zaman bir kapının açıldığını görecek. Bir altın kapı açılacak ve kapıdan içeri girecek kişi. Hayır, fizik vücuduyla değil. Allah Teala eğer rüyayla gösterir ya da rüyanın da dışında kalp gözüyle gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler insanlar için. Her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. O zaman bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'a yaklaşmanın ilk adımıdır. Arkası mutlaka gelecektir. Allah o kişiye hacet namazını kıldıracaktır, sevdirecektir ve mürşidini Allah'tan sormasını temin edecektir. Yeter mi? Bunu temin eden Allah'ın muradı nedir? Mürşidini göstermek. O kişi hacet namazını kılıp da mürşidini görmeyi Allah Teala'dan dilediği zaman Allah Teala ona mürşidini gösterir. Bu Allah Teala'nın hediyesidir. Biz öyle bulduk mürşidimizi. Bize tabi olanlar da bize öyle ulaştılar. Allah'tan sorarak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar öyle büyük hatalar yapmışlar ki herkesin cehenneme girmesi için sanki özel surette zemin hazırlamışlar. Elbette böyle olmadı. Özel surette insanlar zemin hazırlamadılar. Ama şeytan hazırladı zemini. Ne yaptı? İnsanlara İslam'ın 5 şartını öğrenmelerini sağladıktan sonra davetiye geçmelerine engel olmaya çalıştı. Davetiye nasıl geçecekti kişi? Hacet namazını kılacaktı ve Allah'tan mürşidini soracaktı. İşte bize ulaşanlar hep Allah'tan mürşitlerini sorup Allah'ın bizi göstermesi haliyle, sebebiyle girenlerdir. Öyleyse son derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz. Kim olursanız olun. Eğer boy abdesti alıp da gece saat, şimdiki saatle birden sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi sorarsanız, sözüme dikkat edin, burası çok önemli. Eğer mürşit istiyorsanız
Bir mürşide ulaşmak kalbinizin gerçekten dileği ise Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösterecektir. Burada yeni bir olayla karşılaşacaksınız. Mürşid sizin ulaşabileceğiniz bir noktada kuvvetle olabilir. En üstün ihtimal odur. Allah-u Teala herkese bir mürşid ezelde tayin etmiştir. Ama ona onun dostları vasıtasıyla gidilebilir. Doğrudan kendisine de ulaşılabilir. Her tarikatın içinde sadece devrin imamı değil, sadece o tarikatın başındaki mürşid değil, ona bağlı olanlardan da birçoğu zaman içerisinde mutlaka başkalarına el vermek yetkisinin sahibi olurlar. İşte bizim aramızda da, bizim dışımızda birçok kardeşimiz şu anda el vermek yetkisinin sahibidir. Erkeklerden de, hanımlardan da. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar bizim toplumumuzun durmuş, oturmuş, her şeyi yerli yerine yerleşmiş bir muhteva taşıdığını. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Rahmetli Özal'ın rahmetli olmadığını ben söylediği çok önemli bir söz vardı. Sadece meyve veren ağaçlar taşlanır diyordu. Onu da taşladılar. Adnan Kahveci'yi de taşladılar. Ve onlar rahmetli oldular. Sevgili kardeşlerim.

Allah için yaşamak hepimizin üzerine vazifedir. Bunun bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes de mutlaka başkalarına fayda sağlayabilecek olan bir taraf mevcuttur. Mutlaka mevcuttur. Allah Teala herkese ayrı ayrı kabiliyetler verir. İşte marifet odur ki bir insan kendisini başkalarına adasın. Başkalarının mutluluğu için yaşamaya başlasın. Bunun temelinde sevgi vardır sevgili kardeşlerim. Bunun temelinde Allah vardır. Allah'ı seven insanları da sever. Da düşmanlarına da kızamaz. Bu Allah sevgisinin boyutuna bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, o bilir ki kim ne yaparsa karşılığı ona mutlaka ödetilir. Hayır işlemişse derecat kazanır. Şer işlemişse derecat kaybeder. Olay bitmiştir. Herkesin harekat planında neyi yapmak istediği ve neyi yapabildiği açık bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından bilinir. Çünkü kiramen katibin meleklerinin birinci grubu iki melek olayları üç boyutlu filme alırlar. Diğer iki melek de düşünceleri gene üç boyutlu olarak filme alırlar. Kişi ne düşünmüştür? Bu düşüncenin karşılığında hedefi nedir? Düşünce hedefi belli eder. Kesin bir şekilde belli eder. Hiç kimsenin karşı çıkamayacağı bir şekilde. İşte kişi neyi düşünmüştür ve hangi olayı vücuda getirmiştir? O olayın vücuda gelmesindeki saik, sevgili kardeşlerim, sürücüyle birlikte, şahit de bir sürücüyle birlikte. Öyleyse bir fizik olarak dışarıdan olayları filme alan bir grup melek var. İki kişiden oluşuyor. Bir de kişinin bu olayı vücuda getirirken hangi düşüncelerden hareket ettiğini gösteren ikinci bir grup var. Ve ikisi de görev yapıyor. Ve sevgili kardeşlerim, doğrulara ancak böyle ulaşılır. Ve de kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişinin gideceği yer cennettir. Kişinin kaybettiği dereceler, kazandıklarından fazlaysa o zaman da cehennemdir. Bir defa cehenneme giren cehennemden çıkamaz. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiç kimsenin bir süre cehennemde kalıp oradan çıkıp da cennete girmesi kuyruklu bir yalandır. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetleri teker teker inceledik bu konu, uzun bir konu. Ve kesin olarak bunu söyleyebilecek durumdayız. O vasfın, o yeteneğin, o ilmin sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, bizim Allah ile olan yakınlığımız birçok insanı fena halde sinirlendiriyor. İyi de bunda bizim hatamız ne? Söyler misiniz? Ey bize kızanlar!
Allah Teala bize bu imkanları vermişse, Allah Teala devrin imam olarak bizi seçmişse, bizim kabahatimiz ne? Neden bize tahammül edemiyorsunuz? Evvela size ne yaptık? Sevgili kardeşlerim, insanlar kaba kuvvetle ya da bağırarak, çağırarak bir yerlere ulaşabileceklerini zannediyorlar. İnsanları kandırabilirler. Ama onlara soruyoruz. Allah'ı kandırabilir misiniz? Allah Teala sizin hangi olayları hangi şekilde değerlendirdiğinizi şeytanla nasıl bir alışverişin içinde olduğunuzu bilmez mi? O zaman sevgili kardeşlerim, karşımızda olanlar çok ciddi bir tehlike içinde olduklarını biliyor olmalılar. Onlara ne yazık ki acımaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz. Çılgın gibiler. Allah Teala onların içinden geçenleri, neden öyle yaptıklarını bir bir bize anlatıyor. Ama biz bunları kimseye söylemek yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bize düşman olanların seviyesine inmek yetkisinin sahibi değiliz. Allah Teala bize onlarla mücadele edelim diye risaletle görevlendirmedi. İnsanları hidayete erdirelim diye risaletle görevlendirdi. Öyleyse ceviz kabuğu olayı sebebiyle hiç kimse bizim bu devrin Resulü olduğumuzu inkar edemez. Böyle bir durumda Allah'ın Resulüne karşı bir iftiralar demeti ard arda sahneye çıkmaktadır. Ama unutuyorlar sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın muhafazası altındayız. Allah ileyiz. Ve onlara kızamayız. Onlar için Allah'a, onlara ceza versin diye dua etmek yetkisinin de sahibi değiliz. Allah Teala bugüne kadar hiç bize böyle bir imkan, böyle bir olasılık sunmadı. Bizim aleyhimizde onca kişi onca söz söyledi, ağza alınmadık şeyler söylediler. Ama biz onlara kızmak imkanının bile sahibi değiliz sevgili kardeşlerimiz. Bizim iplerimiz Allah'a aittir. Allah bizi nasıl isterse öyle hareket ettirir. Biz kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Bu devrin imamıyız ve tasarruftayız. Söylediklerimizden birçok kişi pek bir şey anlamamıştır muhakkak. Olabilir. Ama bu realiteyi değiştirmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hep bize karşı olanları affetmesi için
yalvarıyoruz. Onlara karşı kin tutabilecek olan bir kalbin sahibi değiliz. İnsanlara kızamadığımızı bizi yakından tanıyan herkes bilir. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha Allah-u Teala'nın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah'ın sizi ulaştırmak istediği yegane hedef olan mutluluk bugünkü konumuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak Allah'ın hepinizden istediği sadece bir tek konu var. Bu konunun adı mutluluk. Bir tek hedef. Bu hedef iki ayrı mutluluk dizaynını kaplar. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Allah-u Teala hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı mutlak olarak ister. Dünya saadeti ve cennet saadeti her ikisi de sizin olmalıdır. Buna layıksınız sevgili kardeşlerim. Çünkü siz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün mahluku. Öyleyse elinizdeki kitap Kur'an-ı Kerim olmalı. Kur'an-ı Kerim ki bu dünyada insanlara indirildi ama bütün kainat için, kainatlar için indirildi. Şu anda cinler de Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar. Ondan okuyorlar. Onu öğreniyorlar. Bütün dinler onların arasında da mevcut. Bizden başka gezegenlerde de hayat var. O hayatlarda da yaşayan insanlar gene dinleri biliyorlar. Bütün insanlara Allah'ın hedef gösterdiği şey sadece mutluluktur. Öyleyse sorun kendi kendine sevgili kardeşlerim, acaba Allah bizden ne ister? İstediği bir tek şey var. Sadece sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor Allah Teala hepinizden. Mutluluğunuzu istiyor. Sevgili kardeşlerim, cennet mi, cehennem mi? Hangisini tercih ediyorsunuz? Sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Sonu rakamsal olarak düşünemeyeceğiz kadar uzaklıkta olan, sonsuz olan bir cennet veya cehennem hayatı. Ama bu sonsuzluk Allah'ın mutlak sonsuzluğu gibi sonsuzluk değildir. Sonsuz bir devreden sonra bir gün cennetin de cehennemin de gökleri çatlayacaktır. O zaman cennetler de cehennemler de içindeki insanlar da enerjiye dönüşeceklerdir. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok edecektir. Allah Teala buyuruyor, külli şeyin aleyha fan. Her şey fani olacaktır. Sadece diyor Allah Teala, senin Zülcelali ve ikram olan
Rabbin, o baki kalacaktır.

Öyleyse sonsuz bir zaman aralığı yaşayacağınız bir cennet hayatı da sizin için geçerli olabilir. Cehennem hayatı da geçerli olabilir. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış sevgili kardeşlerim. Sizin tercihiniz cennetse Allah Teala size cenneti verir. Sizin tercihiniz cehennemse o zaman cehenneme gidersiniz. Öyleyse belki biriniz, bir kısmınız diyeceksiniz ki ama Allah Teala cehennemi de cenneti de insanlarla dolduracağım diyor. Seçim ona ait. Hayır sevgili kardeşlerim, seçim ona ait değil. Seçim size ait. Siz karar vereceksiniz. Ve sizin uyguladığınız şey her neyse onun tam olarak karşılığını alırsınız. Allah ne fiillerinize müdahale eder ne de cennete veya cehenneme o fiillerin neticesinde gitmenize. Ama fiillerinize müdahale etmeyen Allah Teala, siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde o sizi kendisine mutlaka ulaştırır. Kim Allah'ın cennetine gitmeyi diliyorsa o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilerse Allah'ın cennetine girer. Dilerse Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen bir kişinin dileğini Allah mutlaka kabul eder. Hani Allah'ın kabul edeceği, kabul etmeyeceği veya kabul etmesi de mümkün olan, kabul etmemesi de mümkün olan dilekler vardır. Dersiniz ki ben şu anda ölmek istiyorum. Ya Rabbi ben şu anda ölmek istiyorum deyin. Eğer vaadiniz gelmemişse Allah Teala sizi öldürmeyecektir. Öyleyse görüyorsunuz ki talebinizle oluşmuyor ölümünüz. Allah Teala'dan size çok para vermesini istersiniz. Ya verir ya vermez. Bu sizin liyakatinize bağlıdır. Allah ile ilişkinize bağlıdır. Ama ben Allah'a ulaşmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Beni sana ulaştır derseniz, bu dilek kalbinizde oluşmuşsa, gerçekten Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, Allah Teala kalbinizde Allah'a ulaşma talebini görmüşse kalbinizin içini görür. İşitmişse kalbinizdeki sesi işitir. Ve bilmişse kalbinizde ne olduğunu bilir. O zaman Allah Teala sizi evet, siz istediğiniz için mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah Teala'nın biz isteriz ama Allah Teala kabul etmez şartı, kabul etmez fikri geçerli olmayan, isterseniz mutlaka o hedefe ulaşabileceğiniz bir husus var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bu talebin varlığı anın halinde bunu gerçekleştirmemesi mümkün değildir. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte böyle bir talep, böyle bir sonuç. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin sahibi olmak istiyorsanız sadece bir tek dilek sizi mutlaka cennetin sahibi kılar. Hem de daha dilediğiniz anda cennetin sahibisiniz. Ama cennet hayatına kıyametten sonra ulaşabilirsiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah'ın görmesi, işitmesi ve
bilmesi anında kalbinizdeki bu talebi, siz cehennemden kurtuldunuz. Şu cenneti umamayanlar, sahabenin, sadece sahabenin bile 10 tanesine cennet meyasır olmuş, ötekilerin gideceği yer cehennem, hiç Allah Teala beni cennetine alır mı diye düşünen kişilerdenseniz, bilin ki alır. Ve sahabenin 10 tanesi değil, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuştur. Sahabe adını verdiklerimiz, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'a ulaşmayı dileyip de 10 tane ihsanla tabi olanların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi oldular. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği Allah Teala tarafından görülmüşse, bilinmişse, işitilmişse, o kişi bu talebinden 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktadan sonra Allah Teala o kişi hayatta kalırsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye 10 tane ihsanda bulunur. 10. ihsanıyla birlikte kişi mürşidini, 10. ihsan olan mürşidini Allah-u Teala'nın göstermesinden sonra Allah onu mutlaka irşat makamına ulaştırır. Tabiyetiyle birlikte kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaşana kadar bu kişi 2. kat cennetin sahibidir. 1. safhada da, Allah'a ulaşmayı dileme safhasında da, İrşat makamına ulaşıp tabi olma safhasında da, buraya kadar olan 14 basamaklık iki dilimde, 2'den 7 basamakta, o kişinin dünya hayatında mutluluk olayı yoktur. O da herkes gibi mutlu bir insan değildir. Nefsindeki afetleri tezkiye etmediği için. İnsanın nefsini kendi kendine tezkiye etmesi de mümkün değildir. Ne zamanki kişi tabiyetten sonra nefs tezkiyesine başlar, nefsindeki afetler birer birer azalmaya başlar ve 7 defa %7 nur birikmesiyle nefsinin kalbindeki karanlıklar %49 azalır ve %2 rahmetin de kalbine girmesiyle %51 azalır. Bu noktada kişinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruhu mu? Ruhu ise her %7 nur birikiminde bir gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. Bu noktada Allah'ın zatına ruhunuzun ulaştığı noktada 3. kat cennetin sahibisiniz. Ve dünya saadetinin de 3-4 aylık bir zaman zarfında %50'sine, %51'ine sahip oldunuz. Öyleyse dünya saadetinizin artışı bundan sonraki standartlarda fizik vücudunun tesliminde dünya saadetiniz %81'e ulaşır. Ve daha da yukarı çıkar. 4. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %81 olmuştur. Daimi zikre ulaştınız. Dünya saadetiniz %100. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. İhlas sahibi olduğunuz noktada 5. kat cennet sizindir. Dünya saadetinin %100'ünün sahibisiniz.
Ne zaman irşada ulaşırsanız dünya saadetinin gene %100'üne sahipsiniz. Ama altıncı kat cennetin sahibisiniz. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennetin, adın cennetinin sahibisiniz. Ve dünya saadetiniz gene %100. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk arayın. O sizi mutlu etmek için var. Tek gayesi hepinizin mutlu olmasıdır. Ne yazık ki mutlu olmayı kabul eden insanlar var. Kabul etmeyen insanlar da var. İşte o insanlara acırız. Bu kadar kolaysa Allah'ın cennet saadeti bir dileğe dayalıysa neden acaba insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü şeytan onların buna inanmasına engel olur. Ve insanlar kendilerine yazık ederler. İşte sevgili kardeşlerim, cennet saadet dediğiniz şey görüyorsunuz ki bir tek dileğinize dayalı. Ama cennet saadeti kıyametten sonra yaşanabilir. Cennet saadetine mutlaka ulaşacağınıza dair kesin bir inancın sahibi olmalısınız sevgili kardeşlerim. Sevgili Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda cennet sahibi mutlaka olursunuz. Çünkü Allah'ın muradı herkesin Allah cennetine girmesidir. Ama ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın muradı bu olmasına ve bu kadar kolay olmasına rağmen Allah'ın cennetine giriş, ne yazık ki insanların çoğu Allah'ın cennetine giremeyecekler. Şeytan onları ne yapıp edip kandıracak ve mutlaka kendisiyle beraber cehenneme ulaşmalarına sebebiyet verecek. İşte sevgili kardeşlerim, biz size mutlaka cennete girin diyoruz. Ve diyoruz ki size cennete girmek elinizde, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi Allah'a ait. Peki cennet saadeti bu kadar kolay elde ediliyor ama arkasına bakarsanız eğer madalyonun, cennet saadeti bu dünyada yaşanmaz. Ölümden sonra da hemen yaşanmaz. Kıyametten sonra yaşanacaktır. Hemen elde edilir ama kıyametten sonra yaşanır. Ya peki dünya saadeti, dünya saadetinin %51'ine ulaşmak son derece kolaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dünya saadetinin yarısına mutlaka Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini Allah yok eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ne yapıp edin dünya saadetinin de sahibi olmaya çalışın. Ama sadece Allah'a ulaşmayı dilemekle hem dünya saadetinin %51'i hem de üçüncü kat cennet mutlaka sizlere verilir. Yani Allah-u Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini alacaktır. Ve dünya saadetinin yarısı sizin olacaktır.
üçüncü kat cennetle birlikte. Öyleyse biz bundan sonrasına bakalım kulun. Saadetinizin bundan sonraki bölümünde ne var? Sizi Allah'ın zatına ulaştıracak olan, nefsinizi tezkiye edecek olan hep Allah'tır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmasını temin eden Allah'tır. Ama ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu zırhı üzerinizden alınır. Şeytanın telkinlerine, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl açıksanız gene öyle açık olursunuz. Buradan sonra iradi yapınız önem kazanır. Buraya kadar iradi yapınızın hiçbir hükmü yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Söylediğimiz mükafatların sahibi olursunuz. Hiçbir kuvvet sizin ruhunuzun Allah'a ulaşmasına ve sizin Allah'ın evliyası olmanıza engel teşkil edemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi dizayn içinde, nasıl, daha üst saadetler, Allah'a ulaşmanız 3-4 aylık bir vetiredir. Bundan sonra çok zikretmeniz lazım. Zikrinizi arttırmanız lazım. Allah yolunda hizmet etmeniz lazım. Bütün güzellikleri adım adım yaşamalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda daha üstün sonuçlara ulaşacaksınız. Bir gün şu fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Zikriniz günün yarısını geçtikten sonra bir gün. Her gün günün yarısından daha çok zikretmeye başladığınızda o hedefe ulaşmak için hazırsınız demektir. Öyleyse bu vakta (gülüyor)

bir gün fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünya saadetinin ne olduğunu öğrenecek ve hayatınız boyunca değişmeden yaşayabileceksiniz. Hep sonsuz bir mutluluğu yaşamak. Öyleyse nasıl bir mutluluk? Hangi şartlarda? Sevgili kardeşlerim, dünya saadetinin iki ayrı cephede yaşanan bir mutluluktur. Bir, sonsuz bir dünya saadeti daimi zikirle kesintisiz bir şekilde yaşanır. Daimi zikre ulaşan bir insan her an mutludur, her an huzur içindedir, her an Allah-u Teala'nın istikametinde en güzel standartları uygulamak durumundadır. O hep mutludur. Daimi zikre ulaşan bir insan iç dünyasında mutludur, dış dünyasında mutludur, Allah ile olan ilişkilerinde mutludur. Nasıl bir şey bu? Muhteşem bir şey sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O güne ulaştıktan sonra herkesin o sizin yaşamakta olduğunuz o büyük mutluluğu yaşaması için bütün gayretinizi gösterirsiniz. İstersiniz ki herkes bu güzelliği yaşasın. Ama görürsünüz ki yaşayamıyorlar. Şeytan insanların daimi zikre ulaşmasına engel olmak için her şeyi yapar. Ve büyük kesimde de başarılı olur. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan başlangıçta nefsi emmaredeyken neden mutsuzdur? Mutluluk nedir? Neden daimi zikrin sahipleri sonsuz bir mutluluğun içindedirler? Öyleyse mutluluğun ne olduğunu beraberce düşünelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir insanın iç dünyasında kavganın bitmesi, sulh ve sükunun oluşması halidir. Bu kavga, iç dünyanızdaki kavga, nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında cereyan eder. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedirler iç dünyanızda. Aslında orduları yok tabii. Ama varmış gibi konuşuyorum ki mefhum anlaşılsın.

İkinci açıdan mutluluk dış dünyanızdaki mutluluktur. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavganızın bitmesi, başka insanlarla bir sulh ve sükun halini yaşayabilmeniz manasına gelir. Peki, üçüncü safhası da mı var? Üçüncü cephesi de var. Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne ulaşmak, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Burada da şeytanla olan savaşı kazanırsınız. Siz şeytanın dostu olmazsınız ama şeytan sizin esiriniz olur. Size hiçbir şey yapamayan ama siz ne yaparsanız ona engel olamayan bir zavallı mahluk hüviyetine girer. Öyleyse zikir açısından mutluluğu ve mutsuzluğu beraberce görelim. Bir insan başlangıç noktasında nefse emaredeyken Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan üç cephede de mutsuzdur. İç dünyasında mutsuzdur. Dış dünyasında mutsuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsiniz %100 afetlerle doludur. Ruhunuzsa %100 hasletlerle doludur. Afetlerin standardı Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmek, asla Allah'ın emirlerini gerçekleştirmemek. Hedefi budur nefsinizin afetlerinin emirler cephesinde. Ya nehiler cephesinde Allah'ın yasaklarına karşı nefsinizin tutumu ne? Allah neleri yasak etmişse

Peki ruhunuz? Ruhunuzsa hasletlerden oluşur. Nefsinizde öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, bütün afetler, düşmanlık, kin nefsinizin afetlerinin yapısını teşkil eder. Bu yapıyla Allah'ın bütün emirlerine isyan eder, nefsiniz bütün yasaklarını işler. Ama ruhunuz hasletlerden oluşur. Nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan hasletlerden. Bu hasletler sebebiyle de ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Yani fizik vücudunuzun gerçekleştirmesini ister. Yasak ettiği hiçbir fiili de asla işlemek istemez. Fizik vücudunuzun da yapmasını istemez. Günah işlemesini istemez. Yasak ettiği fiilleri işlemesini istemez. Peki şeytan, onun fonksiyonu ne? Zaten Allah'ın emirlerine itaat etmeyecek bir yapıyla yaratılmış olan, yasaklarında mutlaka işlemek isteyen bir yapıyla yaratılmış olan nefsinizin afetlerine o da ayrıca tesir ederek onları daha da azdırır. Allah'a isyan konusunda, emirler ve nehiler cephesinde isyan konusunda onları daha çok teçhiz eder, onları daha çok fikir sahibi kılar ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemesi konusunda onları teşvik eder, emrettiği şeyleri de yapmama konusunda onları teşvik eder. O zaman nefsinizin talepleriyle ruhunuzun talepleri tamamen birbirine ters düşer. İşte bu sebeple iç dünyanızda devamlı kavga vardır. Savaş vardır. Kavganın, kaosun, savaşın var olduğu bütün ortamlarda insanlar mutsuzdur. Bu sebeple bir insan iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz mücadele sebebiyle hep bir kavganın içindedir ve mutsuzdur. Etmez bu kişi bir günah işledikçe Allah Teala ona azap edecektir ve iç dünyasında bu azabı yaşayacaktır kişi. Öyleyse kişi iç dünyasında eğer nefsinin afetleri duruyorsa yerli yerinde devamlı bir kavganın içinde yaşayacaktır kişi ve nefsi sık sık duruma hakim olacak, günahlar işleyecek ve arkadan da Allah Teala o kişiye azap edecektir. Kişi hem iç dünyasındaki kavga sebebiyle huzursuz hem de yaptığı yanlış davranışların karşılığında Allah Teala tarafından azaplandırılma sebebiyle huzursuz, sıkıntılı. İş dünyasında nefsiyle ruh arasında kavga bitmemiş, sülh ve sükuna ulaşamamış durumda kişi. Öyleyse böyle bir durumda bu insan mutsuz. Peki daimi zikre ulaşsaydı ne olacaktı? Daimi zikre ulaşsaydı nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olacaktı. Yerlerini ruhun hasletlerinin paralelinde olan faziletler alacaktı. Nefsin kalbi %100 faziletlerle dolacaktı. Ve ruh hüviyetine bürünecekti. Neden? Çünkü faziletler ruhun hasletleri gibi Allah-u Teala'nın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiile

asla işlemeyen, şeytanın taleplerine asla kulak asmayan bir hüviyettedir. Nefsinizin kalbi daimi zikirle tamamen hasletlerle dolacağı için, faziletlerle dolacağı için artık iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak daimi zikirde. Nefsinizle ruhunuz Allah'ın bütün emirlerine ikisi birden itaat edecekler. %100 bir itaat. Allah'ın bütün yasaklarına ikisi birden karşı çıkacaklar. Asla işlemeyecekler. Hem nefsten hem de ruhtan akla giden sinyaller Allah'ın yasakları açısından negatif, Allah'ın emirleri açısından pozitif olarak ulaşacaktır. Ve akıl, nefs ve ruhun ikisinin birden talepleri eşit olduğu için o talepleri gerçekleştirecektir sadece. Ve kişi hayatının her noktasında, iç dünyasında mutlu bir hayat yaşayacaktır. Bu daimi zikirdeki sonuçtan sonraki hayatında. Görüyorsunuz ki daimi zikrin sahibi olmayan bir insan huzursuz, mutsuz, sıkıntılı iş dünyasında. Çünkü kavga var iş dünyasında. Ayrıca yanlış yaptığı bütün davranışlarından sonra, kendisiyle alakalı olan davranışlarından sonra Allah ona azap veriyor. Kişi bu sebeple de huzursuz. Hem nefsle ruh arasındaki kesintisiz kavga sebebiyle huzursuz, bu devamlı bir huzursuzluktur. Hem de Allah ile olan ilişkileri açısından emirlere itaat etmediği ve yasaklara riayet etmediği için başkalarına zarar vereceği için Allah Teala ona ceza tatbik edecektir, azap tatbik edecektir. Ve kişi bu sebeple iş dünyasında huzursuz olacaktır. Ne zaman daimi zikre ulaşırsa bu kişi iç dünyasındaki kavga bitmiş olacaktır. Çünkü nefsinin bütün afetleri hasrete, fazilete dönüşmüş olacaktır. Ruhu da nefsi de Allah'ın bütün emirlerini uygulayan bir standartta olacağı için iç dünyasındaki kavga bitecektir. Ve kişinin Allah-u Teala tarafından azaplandırılması da artık söz konusu olmayacaktır. Ruhun da nefse azap vermesi söz konusu olmayacaktır. Ve kişi muhteşem bir dünya saadetinin sahibi olacaktır iç dünyasında. Bu kişinin iç dünyasında bu noktadan itibaren sulh ve sükun vardır. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Bu sulh ve sükun sebebiyle kişi muhteşem bir mutluluğun sahibi olacaktır iç dünyasında. Gelelim kişinin dış dünyasına. Acaba neden dış dünyasında bu kişi huzursuzdur, sıkıntılıdır? Çünkü nefsinin afetleri sebebiyle başka insanlara onları incitecek davranışlarda bulunuyor. Onları üzecek davranışlarda bulunuyor. Onları rahatsız ediyor ve incitiyor. Bunun hemen arkasından Allah-u Teala'nın o kişiye azap vermesi söz konusudur. Ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Ve kişi bu sebeple huzursuzdur. Yeter mi? Hayır, yetmez. O incittiği, kendilerine zarar verdiği kişiler ondan intikam almak isteyeceklerdir. Fırsatı bulunca alacaklardır ve bu kişi bir defa daha üzülecektir. Kendi yaptığı
onları rahatsız eden fiili hiç hesaba almayacak. Ama onların kendisine yaptığı intikam alma sebebiyle yaptığı fiil dolayısıyla kendisine karşı yapılmış bir haksızlık telakki edecektir bunu ve üzülecektir. İkinci defa kişi huzursuz. Birincisinde başkasına zulmettikten sonra Allah Teala ona azap veriyor, ruhu nefsine azap veriyor, kişi huzursuz. Karşısındaki kişi intikam aldığı zaman gene huzursuz. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu kişinin nefsinde afetler olduğu için kendisinden intikam alan kişiden o da intikam almaya yeltenir. Eğer başarabilirse intikamını aldıktan sonra huzur bulacağını zanneden kişi bakar ki intikamını almıştır ama işlediği bir günahtır. Arkasından Allah Teala mutlaka ona azap verecektir. Ruh da nefse huzursuzluk verecektir. Kişi bir defa daha huzursuz olacaktır. İntikamını alabilirse. Karşısındaki kişi güçlü. Bu adamın intikamını alamadığını düşünelim. İntikamını alamıyorsa bu sefer de alınamamış intikam yani kin oluşacaktır o kişiye karşı. Ve kin stresin temsilcisidir. Ve stres oluşacaktır. Stres sebebiyle kişi huzursuzluğu devam ettirecektir. Huzursuz bir hayat yaşayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs-i emaredeki bir insan dış dünyasında da huzursuz ve mutsuz. Hem de intikamını alsa da huzursuz, sıkıntılı, almasa da huzursuz ve sıkıntılı. Dış dünyasında da mutluluk yok kişinin. Gelelim Allah ile olan ilişkilere. Allah olan ilişkilerde de durum aynı. Fakat dış dünyasındaki ikinci bölümü anlatmadık kişinin. Yani daimi zikre ulaştıktan sonra da bu kişi huzursuz olmakta devam eder mi? Mutsuz olmakta devam eder mi? Hayır, etmez. Eğer kişi daimi zikre ulaşmışsa, nefsindeki bütün afetler girip yerlerini, faziletleri terk etmişlerse, kişinin nefsi de ruhu da Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir hüviyette olacaktır. Ve bu insan başkalarını asla rahatsız etmeyecektir. Onları üzen haksız fiillerde bulunmayacaktır. Bulunmazsa ne olur? Herkese güzel davranır. Her güzel davranışın arkasından Allah-u Teala ona mutluluk verir, ruh da nefse huzur verir. Etrafındaki bütün insanlara olan davranışlarında bu kişi etrafına huzur veren, mutluluk veren bir insandır. Ve böyle olduğu için Allah-u Teala da ona huzur verir ve mutluluk verir. Böyle bir insandan hiç kimse intikam alamaz. Çünkü intikamın sebebini oluşturan fiil ortada yoktur. İntikam alması gereken bir kötü davranışı hiç kimseye yapmaz. O zaman kendisine hiçbir zaman intikam alınmayacağı cihette intikam alınan bir kişinin yaşadığı huzursuzluğu hiçbir zaman yaşamayacaktır. Peki kendisi intikam alıp da huzursuz olacak mıdır? Kendisine kötü davranılsa bile bir
bu kötülükten asla etkilenmez. İki, hiçbir zaman o kişiden intikam almaya kalkışmaz. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. Onu intikam almaya sevk edecek olan intikam afeti mevcut değildir. Kin afeti mevcut değildir. Nefret mevcut değildir. Düşmanlık mevcut değildir. Öyleyse intikam alan kişilerin de yaşadığı huzursuzluğu asla yaşamayacaktır. Öyleyse bu kişi başkalarına karşı hep güzel davranışlarda bulunan, onların sevgisini kazanan, onlara en güzel şekilde mutluluk ulaştıran bir insandır bu. Ve bütün davranışların arkasından Allah Teala ona sadece huzuru, mutluluğu yaşatacaktır. Ve kişi nefse emarede bulunan kişinin dış dünyasında yaşadığı anlaşmazlıkların, huzursuzlukların hiçbirini yaşamayacak. Dış dünyasında da başka insanlarla olan ilişkilerindeki kavgası bitmiş olacaktır. Başkaları onunla kızabilir ama o onlarla bir savaşın içinde artık değildir. Hep mutlu ve huzurlu bir hayatı yaşayacaktır. Ya Allah ile olan ilişkilerinde kişinin durumu nasıldır? Eğer bu kişi nefsinin afetlerine tabi olan bir insansa, bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecektir. Arkasından Allah Teala ona mutlaka azap edecektir ruhu da nefse. O zaman kişi üzüntülü olacaktır Allah'ın emirlerine itaat etmediği için. Allah'ın yasakları açısından da durum aynıdır. Allah'ın yasaklarına riayet etmeyecektir kişi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyecektir. Öyleyse böyle bir durum söz konusu, Allah'ın emirleri ve yasaklarının çiğnendiği, karşılığında da her çiğnenişte Allah'ın azabına uğradığı bir hayatı yaşar kişi. Bu hayat mutsuz bir hayattır. Ama daimi zikre ulaştığı zaman ruhunun hasletleriyle nefsinin faziletleri aynı davranış biçimini sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirler. Yasakları asla işlemezler. Emirler cephesinde de bütün davranış biçimlerinin arkasından huzur içinde bir yaşantı devam eder. Her olayın arkasından Allah Teala onlara mutluluk verir, ruhları da nefslerine huzur verir. Yasaklar cephesinden de hiçbir yasağı işlemeyecekleri cihetle Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayanlar olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah ile onun ilişkilerinde de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlak saadeti yaşayan biridir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, zikrin insanı oluşturduğu bu müstesna durumda kişi gördünüz ki iç dünyasında da kavgasını bitirmiş, sulh ve sükun içinde olan, Allah'ın kendisine devamlı huzur verdiği bir insandır. Mutluluk verdiği bir insandır. Dış dünyasında da
dış dünyasında sulh ve sükûnü sağlamış bir insandır. İç dünyasında nefsiyle ruhunun kavgasını bitirmiştir. Dış dünyasında başka insanlarla olan kavgasını bitirmiştir. Hem iç dünyasında hem de dış dünyasında sulh ve sükûnü kurmuştur. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaktadır. Allah ile olan ilişkilerinde de durum aynıdır. İşte böyle bir insan iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerinde de saadeti yaşayan bir insandır. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizi buraya ulaştırmak ister. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibi olmanızı istemektedir Allah Teala. Peki ama ben daimi zikre ulaşamadım, hiç mi mutlu olamayacağım diye düşünüyorsanız yanlış, mutlu olabilirsiniz. Daimi zikrin dışında da aynı görevi yapan başka bir unsur var. Başkalarına karşı olan davranışlarınız. Başka insanlarla olan ilişkileriniz bir bileşik kaplar sisteminin esasını teşkil eder. Sizin dışınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif etki onlardan size negatif bir tepkinin geri dönmesine sebebiyet verir. Hem onlara bu negatif tepkiyi ulaştırdığınız için Allah Teala size azap verecektir. Hem de onlardan size bir negatif tepki geri döneceği için o davranış biçimleri sebebiyle de etrafınızdaki insanların siz yüzen davranışlarıyla da huzursuz olursunuz. Ama şimdi bunun aksini düşünelim. Etrafınızdaki her insan sizin için bir mutluluk kapısıdır. O kapıları çalın. Kime bir iyilik yaparsanız, kime bir güzel davranışta bulunursanız, o iyilik yaptığınız, güzel davranışlarda bulunduğunuz, onun hoşuna giden, onu memnun edecek olan bir davranışta bulunduğunuz kişi sebebiyle onu mutlu ettiğiniz için, memnun ettiğiniz için Allah Teala size huzur verecektir. Mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta daha onu tahakkuk ettirdiğiniz an başlar. Ve düşünce sisteminizde onu mutlu etmeyi dilediğiniz andan itibaren Allah size mutluluğu yaşatır. Ta ki mutluluğu ona ulaştırırsınız. Onun mutluluğu boyunca siz ona mutlu ulaştırana kadar mutlu oldunuz. Sonra başka bir arkadaşınıza da başka bir mutlu, ona mutluluk verecek olan davranışı tahakkuk ettirin. Böylece bütün bu davranışlar boyunca siz Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Öyleyse daimi zikre ulaşamadım diye üzülmeyin. İşte etrafınızda bir sürü insan, her biri sizden bir nebzecik mutluluk almak için var. Ve onlara ulaştırdığınız her mutluluğun arkasından mutlaka siz mutluluğu ve huzuru yaşayacaksınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu kadar kolay bir şey. Cennet mutluluğu da, dünya mutluluğu da. Öyleyse koşun. Allah-u Teala'nın sizi ulaştırmak istediği mutluluğa koşun. Bu bilgi dağarcığının ışığında, Allah'ın nurunda, başka insanları mutlu etmek için yarışın birbirinizle. Başkalarına verdiğiniz her mutluluğun iki katını siz mutlaka Allah'tan alırsınız. Üstelik onu tasarlamaya başladığınız andan tatbikata ulaştırdığınız zamana kadar, ana kadar geçecek zaman parçasında da ayrıca mutlu olursunuz. Yani hayatınızı tamamen başkalarının mutluluğuna adasanız
mutsuz olabileceğiniz bir zaman devresi hayatınıza giremez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir defa daha bir güzel sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette Allah Teala bizleri birleştirdi. Bir gönül sohbeti. Sevmek. Hayatınızın en büyük hedefi bu olmalı sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın en büyük hedefi bir ikincisi olmalı. Nefreti hayatınızdan çıkarmalısınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Siz de sevin. Eğer sizler etrafınızdakileri severseniz, onlardan da sevgi görürsünüz. Sevgi, sevginin aynasıdır. Sevenler sevilirler. Nefret edilenler sevemez. O zaman bütün insanlar için sevmeyi usul haline getirmek bir hedef olmalı. Her seven mutlaka sevilir. Ama nefret eden sevilmeyebilir. Kendisinden nefrete kadar uzanan bir dizaynın içinde yaşar. Bu kişi başka insanlarla olan ilişkilerinde. Eğer o etrafındaki insanlardan nefret ediyorsa, genel olarak etrafındaki insanlar da ondan nefret edeceklerdir. Peki onun nefret etmesine rağmen onu sevenler olurlar mı? Olabilir mi? Evet, olabilir. İşte siz o nadir insanlardan biri olmalısınız. O hiç kimseyi sevmeyen, etrafındaki insanlar tarafından da sevilmeyen insanları sevmeyi siz öğreneceksiniz. Siz insanlara mihmandar olacaksınız bu konuda. Yol gösteren olacaksınız. Onları sevmeyi öğretin. Mutluluklarının sevgiye bağlı olduğunu anlatın. Severlerse sevileceklerini, sevilmenin ise bir insanın mutluluğunda en büyük rolü oynadığını onları anlatmaya çalışın. İnsan kendisini seveni severse bu normal bir olaydır. Sevenler sevilir. Ama siz ne zaman sizi sevmeyeni de sevebilirseniz, o zaman sevginin gerçek boyutunu yaşayan biri olursunuz. Sevmenin gerçek boyutu bütün insanları kapsadığı noktadır. Onlar sizi sevmeyebilirler. İşte marifet oradadır ki siz onları seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, dünya bir arenadır. Burada insanlar hep nefslerine kurban olurlar. Biliyorsunuz ki nefs eğer terbiye edilmemiş bir nefse, normal standartlarında yaratıldığı standartlarda kaldıysa, o nefs
kine sahiptir, nefrete sahiptir, öfkeye sahiptir. 19 ayrı negatif faktör onun bütününü oluşturur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar. Sevgili kardeşlerim, neden onlardan birisi olacaksınız? Sevmeyenlerden, nefret edenlerden, bu sebeple hayatı kendilerine zindan edenlerden olmayın. Neden nefret edenlere hayat zindan olur? Nefret eden kişi mutsuzdur da ondan. Nefret devam ettiği sürece bu kişi hep nefret ettiği insandan intikam almayı ister. İntikam alma talebi varsa o kişi Allah'a yakın olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala üç ayrı davranış biçimi koyuyor Kur'an-ı Kerim'de. Kısas, kötülüğe karşı karşılık vermemek. İki, kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Üç, işte Allah'ın katında en kıymetli olan üçüncüsüdür. Kim size bir kötülük etmişse ona iyilik etmeye çalışın. Bu hayatı boyunca ona insanların verebileceği en büyük derstir. Kendisine kötülük yaptığı bir kişiden bir ihtiyacının karşılanması anında o ihtiyacın karşılandığını gören, kötülük yapan kişi bundan büyük hüzün duyar. Benim dar zamanımda bana yardım eden bu kişiye ben kötülük yapmıştım diye üzülerek mutlaka af dilemek ihtiyacını duyar. Bu belki sağlam bir dostluğun başlaması için zemin teşkil edecektir. Sevgili kardeşlerim, boşuna hayatınızı harcamayın sevgili kardeşlerim. Sevmeyi öğrenin. Unutmayın ki sevginin ekildiği yerden sevgi fidanları fışkırır. Siz hep sevenlerden olun. Etrafınızda sizi sevmeyenler mi var? Siz onları sevdiğinizi her vesileyle ispat edin onlara. Sevgili kardeşlerim, alay edenlere, onların lisanlarıyla alay ederek karşılık vermek, Allah-u Teala'nın kanununda geçerli olan hüviyetlerden biridir. Ama bu orta seviyede bir insan için geçerlidir. Eğer Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, Allah sizi sevsin istiyorsanız, siz insanları sizi sevmeyenler de dahil olmak üzere seveceksiniz. Ne zaman sizi sevmeyenleri de sevebilirseniz sevgili kardeşlerim, işte o zaman sizi sevmeyenleri sevdiğiniz zaman Allah-u Teala'ya karşı kalbinizin onun istediği hedeflere yönelik olduğunu ispat edersiniz. Şimdi bir düşünün. Sizi birisi sevmiyor. Siz de bunun farkındasınız. Ama siz onu seviyorsunuz. Ve sevdiğinizi ona belli etmeyi hedef haline getirmişsiniz. Her fırsatta onu sevdiğinizi, ona yardım ederek,
onun problemlerine çözüm getirerek şu veya bu şekilde onun kalbini kazandıracak, sizi onun indinde yüceltecek olan güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. O size kızıyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Siz ona kızsanız ne kazanırsınız? Kazanmazsınız. İlk fırsatta ondan intikam almayı gerçekleştireceğiniz için kaybedenlerden de olursunuz. İntikamın derecesine göre intikam da insana derece kaybettirebilir. Eğer size birisi bir kötülük yapmışsa ondan intikam almak aynı seviyede bir davranışla ona mukabele etmek onun kaybettiği dereceyi ona kazandırmak, sizin kazandığınız dereceyi de size kaybettirmek anlamına gelir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. O size bir kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir. Siz kendisine kötülük yapan kişi olarak onun kaybettiği dereceyi kazanmışsınızdır. Öyleyse siz kazançlısınız size kötülük yapıldığı zaman. Ama Allah-u Teala nefslerine tabi olanlar için bir kapı açmış. Sen de ona aynı seviyede bir kötülüğü yapabilirsin, kötü davranabilirsin diye bir kapı açmış. Kimler için bu? Nefslerine hakim olamayanlar için. Böyle yaptığı zaman kişi ne olur? Böyle yaptığı zaman o nefsine hakim olamayan kişi intikam aldı diye nefsinde bir farklılık hisseder. Aslında kazandığı derece kadar derecat kaybeder. Başkasının kendisine yaptığı aynı kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. Kötülüğü yapan derecat kaybetmiştir. Ama ona aynı şekilde mukabele ettiği zaman kaybettiği bu derecatla kazandığı derecelerin aynını kaybetmiş olur. Sonuç mu? Sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Kazandığı derecat, kendisine kötülük yapıldığı için kazandığı derecat, o da başkasına aynı seviyede bir kötülükle cevap verdiği için aynı miktarda derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Bu ise neticeyi verir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Oysa ki bir kişi bir başkasından kötülük görürse kötülüğü yapan derecat kaybeder ama kötülüğe muhatap olan kişi derecat kazanır. Derecat kazanmak önemli midir? Elbette. Bir insanın cennete girebilmesi bir tek şarta bağlıdır. O kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması. Yani pozitif kutupta bulunması kişinin. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa böyle bir insanın gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ya kaybettiği dereceler fazlaysa netice sonsuza kadar kalmak üzere cehenneme girmektir. Sevgili kardeşlerim, sonsuza kadar cehennemde kalmanın ne kadar korkunç bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ateşlerin içinde yanmak, deri yanıp kavruldukça yeniden deri giydirilmek, onunla bir defa daha yanmak, bir defa daha yanmak, yeniden deri giydirilmek, yeniden yanmak, sonsuza kadar alevlerin içinde fizik vücudunun yanmasına tahammül etmek. Sevgili kardeşlerim, bu işkencelerin en büyüklerindendir. Ama
cehenneme girenler için yanmak kesin bir olgudur. Ukalara bağlanmak, kamçılanmak, o kişiye midesini ve bağırsaklarını yakacak, delecek kadar acı veren nesnelerin onlar tarafından içilmesi, cehennemde suyacaklar su bulunmadığı için onlara ikram verileni, ikram edileni içmek sonunda bir mecburiyet olacak çok susadıkları için. Ama bağırsakları, mideleri parçalanacak. Tekrar yerine getirilecek bağırsaklar, mideler. Sonra tekrar içilecek o asit hüviyetindeki sıvı kişinin gene bağırsaklarını, midesini parçalayacak. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden cennet varsa ve sadece bir tek dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'tan bir dilekte bulunmak. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. Kalpten söylemediysem yeniden söylüyorum Yüce Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu kişi birçok defa Allah-u Teala'ya söylemelidir. Sizin kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ı hangi ölçüde dost kabul ediyorsanız Allah size o ölçüde dosttur. O size her türlü güzelliği sunmakla kendisini vazifeli sayar. Allah Teala size bire yaptığınız her güzel davranış için bire 10 değil, bire 100 değil, bire 700 kazandırmaya hazırdır. Sadece siz mürşidinize tabi olup da ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı andan itibaren. Ne yapacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dileyecekmişsiniz. Sonra bu dileğiniz üzerine Allah Teala size mutlaka mürşit sevgisi verecek. Mürşit de ulaşma şevki verecek, hevesi verecek. Mürşide ulaşma hedefini mutlaka gerçekleştirmek isteyen bir yapıya kavuşturacak sizi ve hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. Önemli mi? Hayatınızın en kıymetli dostu mürşidinizdir. Neden? Çünkü o Allah'la sizin aranızda, sizin Allah'a bağlanmanızı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı sağlayan bir vasıtadır. Mürşit irşad edendir. Yani rüşte ulaştırandır. Raşid, reşid, mürşid, irşad hep aynı kökten gelen kelimelerdir. İrşadın birinci devresinde 7 kademede bir güzellik yaşanır. 7 tane gök katı aşılır. Ve kişinin ruhu 7 tane gök katının 7.sinde 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu
irşad olmanın birincil sonucudur. İrşad olma müessesesi teslimleri içerir. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve en sonunda iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman ancak irşada memur ve mezun kılınırsınız. İlahi irade size hükmetmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bunları öğrenen, yaşayan, Allah tarafından bu güzellikler yaşatılan kişi için Rabbine karşı sonsuz bir minnettarlık oluşur. Ona minnet duyarsınız. Siz ona irşat makamına tayin edildiğiniz zaman ona hayran olanlardan birisi olursunuz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz. Sevmenin ötesi bir şeydir aşık olmak. Sonra da Allah'a hayran olursunuz. İşte Allah'a hayran olanlardan birisi var. Şu anda sizinle konuşuyor. Hayran olmak mutluluğun üst boyutudur. Allah'tan hoşlanmakla başlayan mutluluğunuz, severek, aşık olarak ve hayran olarak adım adım en üst seviyede mutluluğa götürür sizi. Bunların her birinde mutluluğun kademesi, sevgi kademelerinin artışına paralel olarak artar. Mutlu olanlar sevenlerdir. Mutlu olanlar sevdikleri için sevilenlerdir. Evet, Allah-u Teala herkesi sever. Ama bu sevgisinde Allah'ın size karşı vereceği mükafat sistemi içindeki tavrı sizin yaptıklarınıza bağlıdır. Başlangıçta birebir olan yaptığınız şeylere karşı Allah'tan aldığınız mükafatlar mürşidinize tabi olduğunuz zaman bire yüze çıkar. Sonra bu muhtevada ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştığınız zaman bu muhtevada kazancınız artacaktır. Allah için kazandığınız dereceler fena, eka, züht, muhsinler, ulelbab, ihlas ve salah kademelerinde 7 kademede artacaktır, artacaktır, artacaktır. Ve 7 kademede 1'e 100'den 1'e 700'e kadar çoğalan bir dizaynı yaşayacaksınız.

Bir insan günah işlediği zaman bir derecelik günahına karşılık amel defterine bir derece yazılır. Tüm günahlar için bu böyledir. Kaç derecelik günah işlemişse o kadar yazılır. Ama bir sevap işlerseniz size onun 10 katını verir Allah Teala. Normal standartlarda herkes için ölçü budur. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen 100 katını almaya başlar. Mürşide tabiyet bunun 200 katı çıkmasını ifade eder. Ruhun Allah'a ulaşması 300 katı çıkmasını ifade eder. Fizik vücudun teslimi 400, nefsinizin teslimi 500, irşad olmak 600, salam makamına gelmek 1'e 700 derecat kazanmanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler sizin için Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilmiş. Allah-u Teala her şeyi en güzel ölçülerde dizayn etmiş. Sadece size olan o eşsiz sevgisi sebebiyle sizi korur. Sizi mutlu eder. Liyakatle mutluluk arasında son derece kesin bir ilişki vardır. Bir başka ifadeyle neye layıksanız onun mükafatını alırsınız. Gene neye layıksanız onun mücazatıyla karşı karşıya kalırsınız. Bir insan başkasına bir kötülük ettiği zaman derecat kaybedici bir olay yaşamıştır. Suçunun mahiyetine göre derecat kaybedecektir. Eğer devreye kul hakkı girmişse daha ağır bir derecat kaybı söz konusudur. Başkalarına yaptığınız her iyi davranış, Allah'a yaptığınız her ibadet sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Derecat kazanan insan, derecat kazandığı sürece mutludur. Kaldı ki size üçüncü kat cenneti sağlayacak olan ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Diyor ki Allah'u yeştevi ileyhi men yeşayı ve ehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama o seçtiklerinden kim diyor? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırıyormuş? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi bu istikamette geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece bir dilek, dilemek. Neyi dilersek onu sağlıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah Teala. Her şeyin en güzel ölçülerde tahakkuk etmesi söz konusu. Allah Teala sizleri
insan olarak yaratmış. Muhterem izleyenler, dinleyenler, sizler insan olarak yani kainatın en üstün varlıkları olarak Allah'a en yakın mahlukatı olarak halk edildiniz, yaratıldınız. Ve Allah Teala size bu Allah'a en yakın olan olmak vasfını size ruhundan üfürmekle sağladı. Sadece insan, sadece siz bu vasfa, bu şerefe layık kılındınız. İnsandan başka hiçbir varlığa Allah-u Teala'nın ruh üfürmesi söz konusu değildir. Biz diyor onun içine onu topraktan halk ettik. Salsaline de verilen, organik hale dönüşebilen bir topraktan onu halk ettik, yarattık, ona şekil verdik. Ona hayat verdik. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha ve ona üfürdüm. Fihi onun içine fi içine hi onun içine üfürdüm min dendan eki ruhihi benim ruhum ona benim kendi ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir Allah'a yaklaşsanız, bir ona dost olsanız, dünyada verilen bu gezegendeki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. 7-8 aylık bir süre bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri siz olursunuz. Bu güzellikleri yaşamaktan büyük bir huzur, büyük bir saadet sizin yaşayacağınız şeydir sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah için yaşamak varken, Allah için olmak varken ve bu mutluluğu gönül dolusu yaşamak söz konusuyken neden insanlar acaba Allah'a ulaşmayı dilemezler? Çünkü iblis evvela

Tevrat'ta da yedi sefa ve dört teslim var. Ve Hz. Musa'ya tabi olanların hepsinin bu yedi sefa ve dört teslimi yaşadıkları kesinlikle yer almış. İncil'de de yedi sefa dört teslim var. Hz. İsa'ya tabi olanların bu hedeflere ulaştığını yazıyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de de yedi sefa ve dört teslim var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ifadesiyle Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için yükseğe tabiyeti ve o kişinin ruhunu Allah'ın kendi zatına ulaştırmasını Allah garanti ediyor. Bundan sonraki dik yokuş gene Allah'ın yardımı gelecektir kişinin yardım talebi üzerine. Ama kişinin kendi gayretiyle tahakkuk eder. Kişi Allah'a dua ederse, Ya Rabbi bana yardım ettin, ben sana ulaşmayı diledim, zikrimi arttırdım ve hamdolsun ki ruhum sana ulaştı. Şimdi bu dik yokuş olan fizik vücudun teslimini aşmayı da nasip kıl bana. Biliyorum ki bugün de 18 saatlik zikri gerektiriyor. Dik yokuş bu demek. Ama ben bunu gerçekleştirmek istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer sen dilersen benim de fizik vücudumu sana teslim etmemi uygun görürsen mutlaka bana yardım edersin. Onu çok kesin olarak biliyorum Yüce Allah'ım. Öyleyse bak bütün kalbimle ben sana fizik vücudumu teslim etmeyi diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, eğer gerçekten diliyorsam ben öyle olduğunu düşünüyorum. Dilediğimi düşünüyorum. Ne olur eğer bu sadece bir zansa henüz ulaşmayı dilemediysem bana evvela senin sana gerçekten ulaşmayı dilememi temin et. Sen benim sahibimsin. Dilersen bunu yaparsın. Ne olur beni layık kıl Yüce Allah'ım. Bu naçiz kuluna yardım et. Bunca ermiş evliyan bir tek dilekle sana ulaşmışlar. Sen bunu üzerime farz kılmışsın. Allah'a ulaşmayı dile diyorsun. Bir farz emir. Münibine ileyhi ve kânû diyor Allah Teala. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehû. Rabbine ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Bu teslim ruhuna teslim et 22. basamak. Fizik vücudunu teslim et 25. basamak. Nefsini teslim et 27. basamak. İradeni teslim et 28. basamak 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Nasıl oluyor da bunca insan yeryüzünde yaşıyor? Bu güzelliklerin hiçbir açıdan farkına bile varamadan bir ömür tüketiyorlar. Bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayarak bir gün ölüp gidiyorlar. Ancak öldükleri zaman hakikati öğreniyorlar. Ne kadar büyük hata işlediklerinin farkına varıyorlar. O zaman Allah-u Teala'ya yalvarmanın bini bir para. Bizi tekrar dünyaya gönder. Bak senin için neler yaptığımızı gör. Ey Allah'ım, ne olur bizi tekrar geri gönder. Böyle söyleyecek hepsi Allah-u Teala'ya. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman böyle söylemeleri bir fayda ifade etmez onlara. Hayattayken bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz hepimiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül

dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması temel dileğimizdir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hakken estahinetten sıratı el müstakim sıratı. Dalin amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha bakın şu parlak gökyüzüne, o beyaz bulutlara, etrafınızdaki çiçeklere, ağaçlara bir defa daha bakın alıcı gözüyle. O Allah-u Teala'nın en güzel mimarisini göreceksiniz. Her şeyi en muhteşem dizaynla Allah-u Teala'nın ne kadar orantılı bir şekilde, tenasüple, bir renk cümbüşüyle yarattığına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İşte arkamdaki renklere dikkatle bakın. Yeşilin, sarının, turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Bir güzelliği seziyor musunuz? İşte o güzelliği yaratan O'dur. Allah. Bütün güzellikler O'nun eseri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle en büyük mutlulukları paylaşmak için buradayız. Hamdolsun ki bizler Allah'ın gerçek yolunda olanlarız. Bütün dünyaya hidayetin yayılacağı merkezdeyiz. Allah ile tam bir iletişim içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde Allah'ın bize gösterdiği hedeflere doğru, dünya sulhuna doğru yürüyoruz. Ne yazık ki bir süre sonra savaşlar oluşacak. Zaten şu anda da var. Dünya her an bir noktasında mutlaka bir savaşta. Gene olacak. Ama sevgili kardeşlerim, sonra böyle olmayacak sonuç. Sonra birleşeceğiz. Dinler birleşecek. Anlayacaklar ki ikinci bir din hiç olmamış. Sadece Kur'an'daki ismiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Ne olmuş? Hazreti Adem aynı dini yaşamış. Hazreti Nuh aynı dini yaşamış. Hazreti İbrahim aynı dini yaşamış. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da aynı dini yaşamış. Bir nur olan, bir hidayet olan, insanları şirkten, küfürden, dalaletten, hüsrandan, takutun kul olmaktan kurtaran kainatın yegane dini. Sevgili kardeşlerim, çok zaman yok. Uzun olmayan bir zaman devresinde inşallah bütün dünyaya bu kaynaktan, bu merkezden bu bilgiler ulaşacak. Şu anda Türkiye'den gelen haberler bizi çok mutlu ediyor. Çünkü şunu kardeşlerimiz iletiyorlar bize. Artık çok sayıda camide söylediklerimiz tekrar edilmeye başlandı. Kur'an'ı açıp da söylediklerimizin realite olduğunu, Allah'ın hakikatleri olduğunu anlayan çok sayıda din adamımız var hamdolsun. Ve Diyanet İşleri Teşkilatı'nın adım adım Allah'ın yolunda teçhizatlandığını görüyoruz. Üniversitelerimizde de aynı şeyin
mevcut olduğunu düşünüyoruz ama henüz bize bir şey ulaşmadı. Yalnız birçok profesörün artık farklı düşüncelerin sahibi olmaya başladığını biliyoruz. Hayır, insanlardan duymadık. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere hidayetin temsilcisi olduğumuzu söylüyoruz. Bütün dünyaya hidayeti ulaştıracak olan merkez, o burası. Öyleyse Nur TV bir bütünü ifade eder. Hidayetin kaynağıdır, merkezidir. Hidayet bir güneştir. Bütün dünyayı aydınlatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün dünyaya sulh ve sükunun ulaşacağı günlere doğru yaklaşacağız. İnananlar arasındaki bu anlamsız savaşın bitirilmesi söz konusu. Hala insanlar farklı dinlere mensup olduklarını zannediyorlar. Hala birbirlerine düşmanlar, hala birbirlerine kötülük ediyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir mutluluk dini var, tek bir din. İşte Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın emrimizde, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere kendilerine söylediğin şey ağır geldi. Ne söylemiş? Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun demiş. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır, mutlaka ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, öyle bir huzur içinde sizinle baş başayım ki şu anda, öylesine güzel ki her şey çok mu güzel, yoksa buradan mı öyle görünüyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala içimize hep sürur veriyor, huzur veriyor ve mutlu bir dünyada yaşıyoruz. Sizlerle el ele, gönül gönüle, güneş aydınlığında bir güzellik. Evet, mihir Farsça'da güneş demek. Mehdi, imam, halife ve resul harf kelimelerinin baş harflerinden oluşan mihir kelimesi, Allah'ın bize 28 sene evvel verdiği isimdi. Sırrın açıklanması bu yılmış, 2004 yılındaymış. Bu yıl açıkladı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, nasıl oluyor da bu insanların mutluluğu büyük kesime anlatamıyoruz hala? Hala anlamıyorlar. Ne yapalım sevgili kardeşlerim? Bir çözüm arayın bakalım. Hangi çözümü bulacaksınız? Akl için yol birdir diyor atalarımız. Ve bizi anlamayanlar neden anlamıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'a müracaat etmiyorlar. Onların müracaat kitapları başka.
kitaplar insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar. O kitapları Allah Teala emaniye diyor. Onlar kitabı bilmezler diyor. Onlar elleriyle kitap yazarlar ve sadece emaniyeye tabi olurlar diyor. İşte insanlığı bu girdabın içerisine atan, Hristiyanlığı Müslümanlığa karşı, Yahudiliği Müslümanlığa karşı, Müslümanlığı Hristiyanlara ve Yahudilere karşı kılan bir düşmanlık tohumu iblis insanların arasına saçmak istiyor. Ve bunu başarıyla bugüne kadar uyguladı. Şu anda dünyada bir takım yerlerde harpler cereyan ediyor. Devlet terörü bile var. Ama sevgili kardeşlerim, bu mutsuzlukların ömrü çok uzun değil. Yakın bir gelecekte ayrı ayrı dinlerin artık birbirlerine düşman olmadıkları bir noktaya ulaşacağız. Bir dünya sulhu söz konusu olacak. Hidayet güneşinin aydınlığında. Rabbime sonsuz hamd ve şükrederiz. Bu yüce vazifeyi bize tevdi ettiği için, bizi bunu yapabilecek hüviyette yetiştirdiği için, bize Kur'an'ı öğrettiği için, diğer kitapları incelemek imkanı verdiği için, hepsinin de Kur'an hakikatlerini bütünüyle içerdiğini tespit ettiğimiz için. Sevgili kardeşlerim, ne diyoruz? İslam, sahabenin yaşadığı hayattır. Ama daha evvel her peygamber zamanında da yaşanmıştır. Neden ibaret İslam? İslam 7 safhadan ibaret. 7 tane safha, 4 tane de teslim. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı diliyoruz. İkinci safhada mürşidimize ulaşıp tabi oluyoruz. Birincisi 7. basamak, ikincisi 14. basamak. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve teslim oluyor. Birinci teslim. 3. safha, birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. 27. basamakta nefsimizi de Allah'a teslim ediyoruz. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyoruz. İrşad olmak adına gerekli bütün ilmi alıyoruz. İrşadın tamamına ulaşıyoruz. İrşad oluyoruz. Sonra da irşad etmekle vazifeleniyoruz. 27. basamağın, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek 4. teslim. Ne oldu? 7 tane safha, 4 tane teslim. Peki Tevrat'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 tane safha ve 4 tane teslim. İncil'e baktığımızda ne görüyoruz? Aynı şeyi görüyoruz. 7 tane safha ve 4 teslim. Sadece 7 safha yaşanmış, sadece 4 teslim yaşanmış. Ve Arapça adıyla bu dinin adına Allah Teala İslam deniyor. İslam diyor. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Yaşanan sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yahudiler de yaşamış. Hristiyanlar da yaşamış. İslam da yaşamış. Sonra mı? Sonra hepsi iblis tarafından yavaş yavaş çark ettirilerek hedeflerinden uzaklaşmış. Herkes asli dinini unutmuş. İşte Allah Teala bu devirde o unuttukları ama kitaplarda net olarak yazılı olan bu hakikatleri bizim herkese açıklamamızı öğretmek için, bunu gerçekleştirmek için bize ilim öğretti ve irfan öğretti. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
neyi söylüyorsak bütün söylediklerimizden tam bir emniyetle emin olarak söylüyoruz. Hepsini yaşadık. Hiçbir kuvvet bu inanç stratejisini ve inancın bu muhteşem güneşini yolundan çeviremez. Sevgili kardeşlerim, bizi engellemek isteyenler için artık vakit çok geç. Neden olduğunu biliyorsunuz. Orada www.mir.com'da 7000 saatten fazla anlatım var. Din anlatımı. Eskilerle yenilerle 7000 saate aşkın bir din anlatımı. Her konu ayrı ayrı Allah'ın öğretisi içinde Kur'an ayetleriyle mutlak bir dizayna bağlanmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Kur'an-ı Kerim açıklamalarımız hamdolsun ki 500. sayfayı geçti. Yani yakın bir gelecekte bütün Kur'an-ı Kerim tamamlanmış olacak. Tam 19 cilt sevgili kardeşlerim. Ve diyoruz ki kim bizi tanımak istiyorsa bir, kim Allah'ın İslam dinini öğrenmek istiyorsa iki ve üç, kim Allah'ın diğer dinleri zannettiği dinlerini öğrenmek istiyorsa onlar Kur'an tefsirimize baksınlar. Yeter mi? Gene yetmez. O Kur'an tefsirine bakarken birkaç tane de başka Kur'an tefsirlerini alsınlar, meallerini alsınlar ve karşılaştırsınlar. Ancak o meallerle bizim Allah'ın bize öğrettiği Kur'an'ın mealini karşılaştıranlar aradaki o büyük farkı idrak edebilirler. Kim bunun dışında size bir şey söylüyorsa onlara bunu söyleyin sevgili kardeşlerim. Alın deyin bizim Kur'an-ı Kerim'imizi. Onlarla karşılaştırın. İslam'ın nasıl saptırıldığını göreceksiniz ikisini karşılaştırdığınız zaman. Hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz deyin ikisini karşılaştırdığınız zaman. Bunun denemesi yıllarca önce yapıldı. Biz üniversitelere, onlar da bütün üniversitelerde konferans vermek istediğimizi ulaştırdık yazıyla. Sadece iki üniversite kabul etti. Birisi İzmir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, bir de Erzurum Üniversitesi. Sevgili kardeşlerim, İzmir Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansı tamamladığımız zaman sualler soruldu ama hiç kimsenin bir itirazı olmadı. Bütün söylediklerimizin Kur'an asıllı dizaynına onlar o noktada evet demişlerdi. En aşağı 15 yıl evvel. Peki Erzurum Üniversitesi itiraz ettiler. Konferansta da, konferanstan sonra da itiraz ettiler. Bize dedik ki o zaman bu gece beraber olalım. O beraberliğin sonunda sabahleyin biz oradan Erzurum'dan ayrılırken onların da hepsi, bütün öğretim üyeleri artık bizim gibi düşünüyorlardı. Çünkü bizim söylediklerimiz değildi onları ikna eden. Kur'an'dı. Kur'an'ın sadece unutulması değil, saptırılması da söz konusu sevgili kardeşlerim. Öyleyse bizi mutlu kılan ne? Bu hakikatlerin artık büyük kitleler tarafından kendilerine mal edilmesi. Her zaman Allah'ın söylediklerine karşı çıkacak bir takım insanlar yaşayacaktır. Bu devirde de öyle olacaktır. Ama onları cımbızla ayıklayacaksınız. Onlar küçük mikroplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bize bu mutluluğu nasip etti. Bu öğreti kesinlikle bilin ki sevgili kardeşlerim, bize ait bir değer taşımıyor. Bu öğreti Allah'ın öğretisidir. Biz sadece onun öğrettiklerini size aktaran naçiz bir aracıyız.
O kadar. İlim Allah'ın ilmidir. Ve hangi konuyla karşılarsak sorarız. Onun bize sadece öğrettiklerini söyleyebiliriz. Onun ötesinde söylemeye yetkimiz yoktur. Bu sebeple anlattıklarımız birbirini tamamen teyit eden bir bütün oluşturmuştur. Onun için diyoruz ki göğsünüzü gere gere, alnınız açık, yüzünüz pak. Herkese söyleyin bunu. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizle diğer bütün Kur'an-ı Kerimleri karşılaştırın. Şu anlı şanlı profesörlerin Kur'an-ı Kerimlerini ne kadar hakikatten saptıklarını birer birer tespit edin. Karşılaştırmazsanız, yalnız başına bizimkini okursanız, kelimelerin manasına ulaşmanız söz konusu olmaz. Bir şey daha, bizim Kur'an-ı Kerimlerimizde lügat taşımanız gerekmiyor. Çünkü her ayette biz kelimeleri size orada veriyoruz ki aramak zahmetine katlanmayın. Hatırlayacaksınız Nasreddin Hoca'nın o saz fıkrasını. Nasreddin Hoca köyde her gün herkese afur tafur yaparmış. Benim gibi saz çalan kimse yoktur yeryüzünde diye. Ama köyde saz yok. Saz olmayınca da hoca rahat bir şekilde atıp tutuyor. Bir gün köye bir ozan gelmiş. Elinden hemen almışlar sazı. Hocanın önüne tutuşturmuşlar. Demişler ki hadi bakalım şimdi göster bakalım marifetini. Nasreddin Hoca almış eline sazı. Başlamış çalmaya. Fakat parmakları saz üzerinde hareket etmediği için hep aynı sesi çıkarıyor. En sonunda dayanamamış dinleyenler. Ya demişler hocam sen hep aynı sesi çıkarıyorsun. Bu yani saz çalmak mı? Demiş ki yavrum ben bu işi bilirim. Ötekiler demiş bilmezler ne çalması lazım geldiklerini. Ararlar demiş. Ellerinin dolaşması o sebep nedir? Ama demiş ben bunu bildiğim için elim hep aynı noktada. İşte sevgili kardeşlerim, bir bildiklerini sananlar var, bir de bildiklerini Allah'ın öğrettiği kişi var. Arada bu kadarcık fark olsun yani. Nerede kalmıştık? Mutlulukta öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, doğrular birer birer su yüzüne çıktıkça, yanlışların ağzı yırtıldıkça, onlar karalanmış birer müsvedde kağıdı gibi bükülüp, sıkılıp bir kenara çöp kutusuna atıldıkça, hidayet güneşi her gün biraz daha parlayacaktır. İkinci bir alternatif hiç olmadı. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz bu günleri bize gösterdiği için. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bir hidayet güneşidir. Bütün dünyaya ışık olacaktır. Sadece sizlere değil, adım adım konuşmalarımızı her lisana çevireceğiz. Bütün dünyaya ulaşmak için bütün gayretlerimizi sarf edeceğiz. Başka başka uydulardan bütün dünyaya ulaşmaya çalışacağız. Gelecek günler dünya beraberliğinin adım adım gerçekleştiği güzel günlere doğru uzanacaktır. Merdivenin basamaklarını el ele gönül gönüle birer birer çıkıyoruz sevgili kardeşlerim. Hidayet yolunda, o nurlu yolda ilerliyoruz. Bu güzelliği sizlerle paylaşmak gibisi var mı? Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize bu günleri gösterdi. Neden huzur içindeyiz? Çünkü her söylediğimizin orada hafızada gerçek anlamda
bulunması söz konusu o hazineyi hiç kimse yok edemez. Onların her biri, o 7000 saatten fazla konuşmanın her biri bir başka gerçeği anlatıyor. Tam Kur'an diliyle Allah'ın bize öğrettiği hüviyet içerisinde kendimizden hiçbir şey ilave edilmeksizin. Onun için bu kadar kuvvetliyiz sevgili kardeşlerim. Onun için bu kadar huzur içindeyiz. Onun için hep gülüp geçiyoruz. Bizim için söylenen zavallı boş laflara. Biliyorsunuz, boş küpten, boş kutudan çok ses çıkar. Gene biliyorsunuz ki sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Şu dünyaya bir bakın, alıcı gözüyle bakın. Denizin yeşil mavisine, göklerin açık mavisine, o beyaz bulutlara bir defa daha bakın sevgili kardeşlerim. Güzellikleri yakalamaya çalışın. Her çiçeğe ayrı ayrı bakın. Her çiçeğin ayrı bir mimarisi olduğunu göreceksiniz. Ayrı ayrı renklerde sadece sizin güzele ulaşmanızı sağlamak için Allah Teala binlerce çeşit çiçek yaratmış. Her biri ayrı bir renkte, ayrı bir hüviyette dizayn edilmiş. Hepsi sizler için. O çiçeklerin güzelliğini göresiniz de mutlu olasınız diye. Denizdeki, göllerdeki, nehirlerdeki, derelerdeki bütün balıklar sizin için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Sizin hayatınızı idame ettirmeniz için. Hepsi insan için. Yerler, gökler, bulutlar, güneş, her şey sizin için sevgili kardeşlerim. Daha ne olsun ki? Allah Teala buyuruyor Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah diyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi sadece sizin için yarattı ve sizin kullanımınıza sundu diyor. Sizin emrinize amade kıldı diyor. Şimdi birçok kişi diyecek ki iyi ama şu dünyada, şu dünyamız bu kainatta bir toz zerresi. Biz oralara gidip göremedikten sonra bizim için yaratılmış olur mu? Olur, olur. Sizin için yaratılmış olur. Her gece gidiyorsunuz oraya sevgili kardeşlerim. Ama farkında değilsiniz. Siz o rüyaların hepsini hayal zannediyorsunuz. Gece uyurken hayal görüyorsunuz. Oysa ki her an bir şendesiniz. Her an bir yerdesiniz. Uzaydan bir yerlere mütemadiyen gidiyorsunuz. İnsanlar görüyorsunuz, size benzeyen insanlar. Bazen insanlarını anlamıyorsunuz. Bazen anlıyorsunuz. Şartların fizik olmadığı devrelerden geçiyorsunuz, duvarların içinden geçiyorsunuz. Bazen de fizik şartlardasınız. Yani berzah alemindesiniz, sizden evvel ölenlerin yaşamakta olduğu alemde. Bir de bakıyorsunuz ki rahmetli olduğunu zannettiğiniz anneniz, babanız, ablanız orada,
onları hasbihal yapıyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. E ölmediler ki sevgili kardeşlerim. Şu insanlar öyle boş şeylere üzülürler ki, birisi ölmüştür, ah artık o yok, onu kaybettik. Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Biz de diyoruz ki sen de ağlama. Onlar ölmediler. Onlar yaşamaya devam ediyorlar. Kıyamete kadar da yaşayacaklar. İnanıyor musun, inanmıyor musun? İnanmıyorsan gene kolay. O zaman bir boy abdesti al, hacet namazı kıl. Ve Allah de ki ben onunla konuşmak istiyorum. Kiminle konuşmak istiyorsunuz ölülerden? Birkaç defa bunu denerseniz, bir tanesinde Allah Teala'nın sizi mutlaka ona ulaştırdığını göreceksiniz. O zaman kucaklayın onu. O ölü zannettiğinizi kucaklayın, konuşun onunla. Dünya üzerinde yaşayıp da onun da unuttuğu, sizin de unuttuğunuz bir şeyleri hatırlamaya çalışın. Veya ona bir şeyler hatırlatın. Bakınız size o konu hakkında neler söyleyecek. Emin olacaksınız ki o ölmemiş, yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar sevgili kardeşlerim. Aslında olay bu kadar güzel. Hayır, ölmemişler. Sadece onları bünyesinde taşıyan bir mekan olan, bu dünyada hissetmelerini sağlayan fizik vücutları, yani şu vücut, o toprağa karışmış ama kıyamet günü o da yeniden canlanacak ve de kendisine sorulacak, ne kadar kaldın şu yer altında diye, yarım saat, belki de biraz fazla cevabını verecek. Hepimiz öyle söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Aslında 5 yaşında ölen bir çocukla 130 yaşında ölen bir başka birisi arasında bir fark yok. Çünkü ikisi de kıyamet günü kendilerine sorulduğu zaman aynı şeyi söyleyecekler. Yarım saat ya da belki biraz fazla. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yoksa inanmayanlar da var mı? Eğer varsa deneyin. Hı? Sevgili kardeşlerim, denediğiniz zaman söylediklerimizin A'dan Z'ye doğru olduğunu göreceksiniz. Bunu yüzlerce defa yaşamış birisi konuşuyor. Onlar sizi bekliyorlar. Ne zaman talepte bulunacaksınız da onlarla konuşacaksınız diye. Sadece iki aleme gidebilirsiniz nefsinizde. Birisi bu alem. Bu alemdeyseniz çok enteresan bir şeyle karşılaşacaksınız. Bu alemde hiçbir şeye dokunamazsınız. Çünkü hepsi sizin için, nefsiniz için sadece bir görüntüdür. Çünkü nefsiniz bu aleme ait olan bir varlık değildir. Berzah aleminin varlığıdır. Bu alemde duvarların içinden geçtiğinizi, camların içinden geçtiğinizi, kapalı camlardan bahsediyorum. Ve hiçbir şeyin sizi engelleyemediğini, sadece bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Ama bu görüntüde insanlar var. İnsanlar yürüyorlar, cisim hepsi. Ben şimdi sizinle nasıl konuşuyorsam onlar da birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmasını da duyuyorsunuz. Siz de onlarla konuşuyorsunuz ama onlar duymuyorlar. Siz onları görüyorsunuz, onlar sizi görmüyorlar. Sevgili kardeşlerim, size o kadar güzel şeylerden bahsediyorum ki bunu yaşıyorsunuz zaten. Ama hatırlayamıyorsunuz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdiğiniz zaman bir farklılık oluşacak, hatırlayacaksınız. Onun için bazı kardeşlerimizi görüyorum, çok üzülüyorlar bir yakınları öldü diye. Biz de diyoruz ki üzülmeyin, onlar sadece kurtuldular. Belki ağır ve acılı bir hastalıktan sonra öldüler, o acıyı, ızdırabı yaşayarak öldüler. Ama o noktada ölüm acısızdır. Ölümde acı yaşanmaz. O noktada acılar bitti onun için. Ve kıyamete kadar geçen devrede yaşayacağı aleme geçti. Buradan farklı bir alem değil.
aynı şeyler, evler, otobüsler, trenler, uçaklar, her şey aynı sevgili kardeşlerim. Bu dünyanın bir devamıyla karşı karşıya olacaksınız. Ve insanlar sizden evvel yaşadıkları gibi sizden sonra da yaşayacaklar. Kıyamete kadar bu dünyada da hayat devam edecek. Ama eskiler demişler ki ölenle ölünmez. Onların yaşadığı cihetle bunu söylemişler. Ölenle ölünmez çünkü onlar yaşıyorlar. Şu hayat dediğiniz ne ki sevgili kardeşlerim? Yani şu dünya hayatında yaşayacağınız şey, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Bir göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir şey. Her dakika hayatımızdan eksiliyor. Yaşlandıkça Allah'ın en kıymetli hazinesinin zaman olduğunu göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu zamana dikkatle bakın, hızla yürüyor. Ve de şu dünya hayatında neyi sağlarsanız kendinize, asıl olan odur. Cennetin katlarının sizin tarafınızdan kazanılması sadece Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemenize bağlı. Birinci faktör ve temel faktör o, Allah'a ulaşmayı dinlemek. Dilerseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmaya namzet oldunuz demektir. Yürüyün yolunuzda. Ufuklarınız her yürüdüğünüz noktada açılacaktır. Sonsuz bir dizayn içerisinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yürüyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Hayatınızı Allah ile birlikte kılın. Ona ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın size ne kadar büyük ölçüde yardımcı olacağını göreceksiniz sizin mutluluğunuz için. Her geçen gün süratle daha mutlu olacaksınız. Yani şu ruhunuzun sizden ayrılmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçecek olan 5-6 aylık bir zaman devresinde çok mutlu bir insan olacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Allah-u Teala sizi huzursuz kılan iblisin size sataşmasına müsaade etmez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'ın hem kontrolüne hem de muhafazası altına alınmıştır. Top sökmez onları Allah-u Teala'dan. Şeytan sadece avuçlarını yalar. Ve o kişiyi yoldan çıkarmak için her şeyi yapmaya çalışır ama o kişi üzerinde en ufak bir tesiri oluşamaz. O kişi belki de camları açarak etrafa mutluyum diye bağırmak gelen içinden birisidir. Allah'ın muhafazası altına girmiştir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren bu zırh gelir sizi kuşatır. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti sona erer. Şu yaşayan insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Hepsi de şeytandan ilham alanların bile var olduğunu zanneder. Halbuki bilmezler ki kendileri devamlı şeytandan ilham alıyorlar. Devamlı şeytan onları işletiyor. Sevgili kardeşlerim, bakınız ne diyor Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Yani nedir münker? Allah'ın söylediklerini inkar etmekle emrolunur. Fuhuş da nefsinin afetlerine, heva ve hevesine uymak demektir. Peki bundan kurtuluş yok mu? Olmaz mı? Allah Teala hemen arkasından diyor ki, kim nefsini
tezkiye ederse o kişi kurtuluşa ulaşır. Eğer şöyle devam ediyor aslında ayet-i kerime, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz hidayete eremezsiniz, nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediğine bakın sevgili kardeşlerim. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi ise o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Peki kim tabidir? Kim tabi değildir? Kim insan ve cin şeytanların tağutun dostudur? Kim Allah'ın dostudur? Allah Teala açıkça söylüyor. Bir insanın tağutun dostu olmaktan ne zaman kurtulacağını açıkça söylüyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Diyor ki sevgili kardeşlerim, sahabe için Allah Teala, onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Öyleyse kim onlar? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar, Allah'a kul olmuşlar. Neden? Allah'a ulaşmayı dinlemişler, Allah'a yönelmişler. Bu kadar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmaktan kurtulmak bu kadar basit bir şey. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece şuradan bir dilek, kalpten bir dilek. Dilinizde ikrar, kalbinizde olanı tasdik. Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Kalbinizde olan bir şeyi, bir talebi Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz. Öyleyse ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, ömrünüz boyunca kendi düşüncelerinizi zannettiğiniz bir ses sizi hep münkerli ve fuhuşla emredecek. O istikamette yaşamanızı sağlamaya çalışacak. Siz de onu hep kendi düşüncenizi zannedeceksiniz. Şu dünyada, şu anda Allah-u Teala'nın yoluna girmediği sürece şeytanın kontrolünde olmayan hiç kimse yok. İç dünyanızdan devamlı iki ses duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Birisi Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamanızı ister ve Allah'ın yasak ettiği fiili de mutlaka istemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Ona karşı çıkansa iç dünyanızdaki sizin sesinizdir ve ruhunuzun sesidir ve Allah'ın size hissettirdikleridir. Ama sevgili kardeşlerim, iblis yakınızı asla bırakmayacaktır. Öyleyse tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlar demek tağut. Ne zaman kurtulursunuz? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Dilemeden evvel o içinizdeki ses sizi hep yanlışlara doğru götürür. Bir gün o sesi tanıyacaksınız. Ha diyeceksiniz, iblis gene konuşuyor. Ondan sonra da siz onunla alay etmeye başlayacaksınız. Demek ki bana böyle söylüyorsun ha, namaz kılmamamı söylüyorsun. Öyle mi söyledin? Ben şimdi iki defa namaz kılacağım. Sen bana bunu söylediğin için iki defa namaz kılacağım. Hem şimdi vakit farzını kılacağım, vakit sünnetini kılacağım, hem de bir de borç kılacağım. Sana inat. İblis Allah'ın yasak ettiği bir fiili mi işlemenizi istiyor? Bana artık sen tesir edemezsin diyeceksiniz ona. Eskiden olsa kendi düşüncem zannederdim ben bunu ve belki de Allah'ın yasak ettiği fiili de işlerdim.
Ama artık seni tanıyorum diyeceksiniz. Ey İblisu. Yani iblis, yani şeytan. Sevgili kardeşlerim, şeytan aslında çok ciddi ve yanlışsız bir kılavuzdur. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ne zaman o Allah'ın söylediklerinden, emirlerinden sizi saptırmaya çalışan bir ses duyarsanız içinizde, aksini yapacaksınız. Mutlaka aksi doğrudur. Bu sebeple şeytan çok ciddi bir kılavuzdur. Söylediklerinin aksini yapmak kaydıyla mutlak olarak sizi doğruya ulaştırır. Öyleyse onu doğru istikametinde kullanabilirsiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. İşte o şeytandır. Mutlaka Allah'ın yasak ettiğini işlemeyeceksiniz. Allah'ın emrettiği bir şeyi işlememenizi ister, yerine getirmemenizi ister. Bu sefer de mutlaka onu yerine getireceksiniz. Her seferinde çatlar. Siz de onu her seferinde çatlatabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, dostunuzu, düşmanınızı tanıyın. Dostunuz Allah'tır, sizi yüceltir. Düşmanınızsa şeytandır, sizi cehennemin en dibine çeker. Bu dünyada da mutsuz olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse şu dünya hayatında mutlu olamaz. Hadi gelin beraberce şöyle bir göz atalım bakalım. Bu mutluluk ne mene bir şeymiş. Mutluluk nedir? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdeki hayatınızdır. İç aleminizdeki kavganın, dış aleminizdeki kavganın, Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavganın bittiği yerdir. Orası mutluluk sahilidir. İşte içinizdeki iki ses, birisi Allah'ın emrini yerine getirin diyor, diğeri de getirmeyin diyor. Seçim sizin. Eğer yerine getirirseniz bunun o doyumsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Yerine getirmezseniz huzursuz olacaksınız. O sizi hem kandırır hem de devamlı huzursuz kılar. Sizinle alay eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi dinleyin söylediğimi ve tatbik sahasına koyun. Herhangi bir konuda bir karara varacaksınız. Alternatifleri karşılaştırıyorsunuz düşünce aleminizde. Şöyle yaparsam, şöyle mahsurlar var. Ama buna mukabilde şu avantajlar var. Onu değil de ikinci alternatifi değerlendireyim o zaman. İkinci alternatifi değerlendirdiğiniz zaman da şöyle faydaları, şöyle mahsurları olduğunu göreceksiniz. Ya da iki alternatifinde hem pozitif tarafları var, hem negatif tarafları var. Şeytanla aranızdaki ilişkinin onun tarafından nasıl yönetildiğini size anlatmak istiyorum. Diyelim ki birinci alternatifi benimsediniz, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçmek üzeresiniz. İçinizdeki ses, birinci alternatifin yanlış olduğunu, ikincisinin doğru olduğunu, o ana kadar düşünmediğiniz detaylarıyla size açıklayacaktır. İşte o iblistir. Gayesi ne? Gayesi, siz karara varmışken sizi kararınızdan caydırabilmek. Diyelim ki caydınız, ikinci alternatifi daha değerli buldunuz. İkinci alternatifi tatbika geçeceksiniz. Ne sizin düşündüklerinizi, ne de sizi oradan bu tarafa çekerken onun söylediklerini aratmayacak, onların çok daha ötesinde delillerle gelir size. Birinci alternatife dönmenizi temin etmek için. Muradı ne? Birinci alternatife müracaat ettiniz, onu gerçekleştirecekken öyle şeyler söyledi ki sizi ikna etti, ikinci alternatife yöneldiniz. Şimdi
birinci alternatifi değerlendirirken de, birinci defa değerlendirirken de, karar verdikten sonra değerlendirirken de hesaba katmadığınız başka konuları da devreye sokarak, sizin akıl edemeyeceğiniz konuları devreye sokarak sizi mutlaka birinci alternatife tekrar yönlendirmeye çalışır. Olsa o birinci alternatife tekrar dönseniz, tekrar sizi ikinciye ulaştırmak için gene o ana kadar söylemediği, aklınıza gelmeyecek olan binbir türlü şeytani aklıyla bulabildiği delilleri sıralar. Böylece sizi elinde oyuncak etmek isteyecektir. Kararsız bir mahluk haline getirmek isteyecektir. Allah-u Teala diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, karar verinceye kadar düşün diyor, onlarla temas kur, onlarla müşavere et, sonra da bana sor diyor. Ve onu gerçekleştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, herkes Allah-u Teala'ya sormak imkanının sahibi değildir. Ama bunu birkaç defa denediğiniz zaman şeytanı hemen kulağından tutup çıkarabilirsiniz ortaya. Daha birinci alternatifi siz gerçekleştirmek üzere harekete geçerken o ikincinin delillerini sıralamaya başlayınca hiç dinlemeyeceksiniz onu. O ilk alternatifi, birinci araştırmanızda karar verdiğiniz alternatifi mutlaka gerçekleştirmelisiniz. O zaman onu çatlatırsınız. Şeytan çatlatmak diye bir söz var. İşte o zaman şeytan hırsından çatlar. Onu hayatınız boyunca hep çatlatabilirsiniz. Bizim için tabii bu bir mesele değil. Çünkü bir taraftan o söyler, öbür taraftan Allah söyler. Allah'ın söylediğini de değil, yaptırdığını yaparız. Şeytan bu bakımdan bir gazoz ağacıdır. Gazoz ağacının ne olduğunu biliyorsunuz. Hani kahvelerde tavla oynanır. Taraflardan biri ustadır. Öteki de daha yeni öğreniyordur. Usta mütemadiyen yener o öğreneni. Ve gazozları hep o ısmarlar, yenilen. Yenen için o yenilen kişi bir gazoz ağacıdır. İblis de sizin gazoz ağacınız olacak. Allah'ın ilmini öğrendikçe sizin karşınızda tutunamayacak, her seferinde meyus, mükedder, huzursuz ve sıkıntılı bir iblisi yaşatacaksınız. Zavallı iblis sizinle çatışmada bulunmaktan kaçınmak mecburiyetinde kalacaktır neticede. Yeter ki siz Allah'ın söylediklerini yapın. Zaten sevgili kardeşlerim belli değil mi? Kur'an-ı Kerim bir Allah'ın emirlerini söylüyor, bir de yasaklarını.

daha, bir defa daha, bir defa daha hep yaşarsınız sevgili kardeşlerim. Şimdi bunun üzerine ben size desem ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz? Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün mutluluklar sizin olsun. Dünya mutluluğu sizin olsun, cennet mutluluğu sizin olsun. İki cihanda hep saadet içinde yaşayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hep sizlerle beraber olmak istiyor gönlümün sevgili kardeşlerim. Ama gelin görün ki zaman geçiyor. İşte gene geçti. Gene bir beraberlik burada. Bir kalp kalbe gönül gönül olan beraberlik. Bir büyük mutluluk burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Gönüller, kalpler birbirine karşıdır. Kalpten kalbe yol vardır diyor atalarımız. Bu yol bir sevgi yolu olmalı. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi çok sevmelisiniz. İnsanları mutluluğa götüren yol nefret yolu değildir. Sevgi yoludur. Nerede nefret varsa, kin varsa, orada mutlaka şeytan vardır. Nerede dedikodu varsa, başka insanları çekiştirmek varsa, insanların kötü taraflarını, yanlışlarını başkalarına aktarmak varsa, orada şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, başkalarından bahsedecekseniz, onların iyi taraflarından, Allah'a yakın olan özelliklerinden bahsedin. Hep düşünün, yerin kulağı vardır. Sizin bir yakınınıza, bir dostunuza başka biri hakkında söyleyeceğiniz kötü şeyler, tahmin edemeyeceğiniz kadar kısa bir zaman devresinde o kişinin kulağına ulaşabilir. Bundan sonra duyacağınız pişmanlık size bir şey sağlamaz. Okyay'dan çıkmıştır. Siz o kişi için kötü şeyler söylemişsinizdir. Ve de onu duyan arkadaşınız bundan hüzün duyacaktır.

üzülecektir. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, insanlara mutluluk ulaştırmak varken ve Allah Teala bunu emretmişken başka insanları tenkit ederek, başka insanların kötü taraflarından bahsederek, insanlara o kişinin dedikodusunu yapmak Allah'ın yasak ettiği bir fiildir. Hepiniz başkaları hakkında konuşmalısınız. Çok konuşmalısınız. Ama onların güzel taraflarını anlatarak. Herkesin bir güzel tarafı mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Şeytan herkes hakkında konuşmanızı ister. Şeytan herkesin kötü taraflarını başkalarına anlatmanızı ister. Herkesi zem etmenizi ister. Allah da övmenizi. Hangisini yapacaksınız sevgili kardeşlerim? Allah'ın emrini mi yerine getireceksiniz? Yoksa şeytanın söylediklerini mi? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın yolunda olan bir topluluk. Allah için yaşayanlarız. Başka insanları sevenleriz. Allah için sevenleriz. Nefreti aramızdan, dünyamızdan kaldıranlarız. Sevgili kardeşlerim, öyle insanlar olur ki, olun ki size kötülük yapanları da affedin. Onları da bağrınıza basın. Sizin kötülüğe karşı yapacağınız iyilikle mukavele o insanları adım adım size yaklaştıracaktır. Her kötü davranan insanı iyi davranan bir hüviyete ulaştırabilme olayı gerçekleştikçe bundan büyük haz, büyük mutluluk duyacaksınız sevgili kardeşlerim. Hedefiniz bu olmalı. Başka birinin kötü taraflarını size ulaştıran bir kardeşiniz geldiği zaman sana sorun, bu kardeşimizin, bu kişinin hiçbir iyi tarafı yok mu? Bak bana yarım saatten beri onun negatif olan davranışlarından bahsediyorsun. Acaba hiç sende kabahat yok mu? Neden acaba sana karşı senin hoşlanmadığın bir tarzda davranıyor? Hiç kendisine sordun mu? Sevgili kardeşlerim, şeytan boş durmaz. Devamlı insanların negatif istikamette davranmalarını ister. Devamlı insanların birbirini zem etmesini, yani o insanlar hakkında kötü şeyler söylemesini, onların kötü davranışlarından bahsetmesini ister. Herkes genel çerçeve içinde başkalarına, tarafındaki insanların
kendisine karşı yaptığı negatif davranışları, kendisini üzen davranışları ulaştırdıkça etrafındaki insanlar da yavaş yavaş onun yanından uzaklaşırlar. Hiç kimse devamlı başkalarını şikayet eden bir insanı dinlemekten hoşlanmaz. Kim sevgiden bahsederse, kim başka insanların hangi davranışından nasıl bir mutluluk duyduğunu anlatırsa, hayatını başka insanları mutlu etmeye adarsa ve bunun meyvelerini aldıkça mutluluğu yaşarsa bütün boyutlarıyla, işte o kişi mutluluk yolunda en güzelini yapandır. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri hep başka insanları mutlu kılmaya yönelik olmalıdır. Allah Teala biz insanları mutsuz olalım, başka insanları da mutsuz kılalım, sonra hep beraber cehenneme gidelim diye yaratmadı. Allah Teala istiyor ki herkes cennete girsin. Bunun için insanın manevi tekamülü, yani ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi Kur'an-ı Kerim'de farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiyet farzdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak farzdır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek farzdır. Nefsi Allah'a teslim etmek farzdır. Muhlis olmak farzdır. İradeyi de Allah'a teslim etmek farzdır. 7 tane safa oluştu. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tabloyu çizmiş. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a teslim etsin. Bunu da Allah garanti ediyor. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Ve diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O kişi ruhunu bana ulaştırmaz. Ben ondaki emanetimi geri alacak şartları o kişinin üzerinde oluştururum. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri hüviyetine sokulur. O kişi o 7-8 aylık mutluluğunu bir ömür boyu unutamaz. Diyelim ki o kişi ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmiş birisi. Mutluluğun çok daha fazla olması lazım gibi gelir herkese. Hayır. Mutluluğun en büyüğü bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı gün arasındaki devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, bu kendi açınızdan mutluluk. Ama bir başka açıdan daha mutlu olabilirsiniz. Neyle, nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Allah'ın kanunudur ki kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala sizi de
o başkasına ulaştırabildiğiniz mutluluk kadar mutlaka mutluluklar. Huzuru yaşarsınız. Saadeti yaşarsınız. Herkes tarafından sevilirsiniz. Kendinizi insanların mutluluğuna adadığınız zaman herkes tarafından sevilirsiniz. Sizi sevmeyenler olabilir mi? Evet. Onlar şeytanın yakın dostlarıdır. Sizden belki nefret bile edebilirler. Başkalarını hidayete erdirmekte vasıta olduğunuz için, Allah'a çok yakın olduğunuz için, kalbi yapınız onlara hiç uymadığı için. Sevgili kardeşlerim, sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte mutluluk oradadır. Ne kaybedersiniz ki? Diyelim ki falanca size kötülük yapmak için çalışıyor. O çalışmaya devam etsin. Siz onu da sevmelisiniz. Siz devamlı Allah tarafından güzelliklerle beslenirsiniz. Mutluluk dünyasında yüzersiniz. Onlar da şeytan tarafından negatif istikamette beslenirler. Sizden ve Allah'ın dostlarından nefret ederler. Sizin insanları sevmenizden nefret ederler. İnsanların sizi sevmesinden nefret ederler. Şeytan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. İşte her kim başkalarının mutluluğuna ipotek koymaya kalkarsa, hayatını başka insanları mutsuz etmeye adarsa, o kişi dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Hiçbir zaman da huzura kavuşması mümkün değildir. Hep başkalarına kötülük etmek için yaşar. Kafasında hep kin vardır. Kalbi kapkaranlıktır. Kinle doludur. Allah'ın dostlarının insanlar tarafından sevilmesini onlar kıskanırlar. Onlar buna dayanamazlar. Ve hep kötü şeyler düşünürler. Kötülükler yapmaya çalışırlar. Ama sonunda görürler ki hiçbir şey Allah'ın dostlarına hiçbir kötülük yapamamışlar. Acaba neden yapamazlar sevgili kardeşlerim? Çünkü Allah'ın sevgilileri Allah Teala tarafından korunur. Kötü olanlar da iyi olanlar da insandırlar. Yani birer mahlukturlar. Allah'ın dostları bilirler ki Allah müsaade etmedikçe hiç kimse hiç kimseye bir kötülük yapamaz. Öyleyse Allah Teala dilerse müsaade eder, dilerse etmez. Allah bütün insanları sever ama Allah'ın insanları sevmesi insanların kendisini Allah'ı sevmesiyle doğru orantılıdır. Biz Allah'ı hangi ölçüde seviyoruz? İşte Allah'ın aynası o aynadır ki Allah Teala da aynı ölçüde bizi sever.
aynı ölçüde demekten kastımız aynı oranda. Biz Allah'ı bir seversek Allah Teala bizi 1.000 sever. İki sevdiğimiz zaman Allah'ın sevgisi 2.000'e çıkar. Bu bir mukayese rakamıdır. Sadece bunun için söylenir. Yoksa Allah Teala'nın herkese karşı olan sevgisi, onun sevgisinin Allah'a göre çok katıdır. Bu kat bütün rakamlarda değişir. Herkes için ayrı bir reçetesi vardır Allah Teala'nın. Ayrı bir tatbikat biçimi vardır. Herkese ayrı bir pencereden bakmak Allah'ın temel davranış biçimidir. Neden herkes mutlu değil? Sevgili kardeşlerim, insanlar hangi ölçüde Allah ile ilişki kurmuşlarsa, Allah Teala onları o ölçüde mutlu kılar. İnsanların Allah ile olan ilişkileri bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı kılıyorsunuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakın, onlar 5 vakit kılmamışlar. 7 vakit kılmışlar. Gecenin saat 12'sinden sonra, sabah namazından evvel uyanmışlar. Gene cemaat halinde teheccüd namazı kılmışlar. Ne yapmışlar? 5 vakit namaz 6'ya çıkmış. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti kılmışlar. Ve Kur'an-ı Kerim'in 7 rakamı tahakkuk etmiş. Yedili sistem. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 tane safa yedili sistemin temelini oluşturur. İşte namaz da 5 vakit namaz değildir. Aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabesi örnek alınmalıdır. Farzlar nasıl yerine getiriliyorsa, sabah namazı farzdır, öğle namazı farzdır, ikindi namazı farzdır, akşam namazı farzdır, yatsı namazı da farzdır. Ama yatsı namazının 4 rekatı farzdır, geri kalanlar farz değildir. Akşam namazının 3 rekatı farzdır, 2 rekatı farz değildir. İkindi namazının 4 rekatı farzdır, 4 rekatı sünnettir. Öğle namazının kuşluk sünneti farz olamaz. Öğle namazının ve sabah namazının da öğle namazının 4 rekatı farzdır. Sabah namazının da 2 rekatı. Geri kalanlar hep sünnettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin namaz kılmanızı istiyor? Çünkü namaz insanı kötülüklerden korur diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. İnne muhakkak ki
Es-salatı, namaz, salat. Tenha, korur, muhafaza eder. Es-salatı tenha, kötülüklerden koruma geliyor arkasından. Aleyküm selam. İnne salatı tenha anil fahşai vel münker. Fuhuştan da korur. Münkerden de korur münker. İnsanların inkar ettiği şeyler. Fuhuşta bütün kötü

Sevgili kardeşlerim, namaz dinin direğidir. Doğru mu? Doğru. Ama bir direk tek başına hiç kimseyi hiçbir şeyden korumaz. O direğin etrafına bir çadır kurmamız lazım. İşte o çadır zikir çadırıdır. Çadır, yani koruyucu malzeme, koruyucu faktör, koruyucu muhteva Allah-u Teala'nın insanlara yardımı. Onun adı zikirdir sevgili kardeşlerim. Namaz dinin direğidir. Fikir, o direğin çevresindeki çadırın, o direğe dayalı olarak kurulan çadırın ta kendisidir. Ve yağmurdan, fırtınadan, rüzgardan koruyan o çadırdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanlardan ne istiyor? İnsanlara bunu sorun. Allah sizden ne istiyor? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kilde etmeyi, şehadet getirmek, zikir yapmak, hacca gitmek. Bu faktörlerin her birisi insan mutluluğunun bir vasıtasıdır. Allah ise bütün insanları mutlu kılmak için bunları indirmiştir. İster ki herkes mutlu olsun. İster ki herkes mutluluğun en üst noktalarına çıksın. Bunun için bütün safhaları, 7 tane ayrı safhayı Allah-u Teala farz kılmış. Farz kıldığına göre herkes oraya kadar gidiyor. Ama öbür taraftan da İnsanların sonsuz olarak cenneti ve cehennemi yaşayacakları statüyü en kolay, en basit şekilde ulaşılabilen bir statüye oturtmuş Allah-u Teala. Nedir o? Bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şu dünyada yaşayan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi, ben de ruhumu sana ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum derse Allah-u Teala'ya, böyle bir şey gönüldense ister iç sesiyle söylesin Allah-u Teala'ya, dilini bile kımıldatmasın, ister sesli olarak söylesin, ikisi arasında Allah açısından fark yoktur. Çünkü kalbinizden geçeni bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi çok sever. Allah'ın istediği hepinizin mutlu olmasıdır. Önemli mi? Elbette önemli. Neden? Çünkü siz mutluysanız, siz başkalarını mutlu eden bir insansınız. Mutluluğu yaşayanlar başkalarını mutlu etmeyi kendilerine amaç edilenlerin en büyük toplumu oluşturdukları bir dairede yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Eğer severseniz onların mutlu olmasını kalbiniz mutlaka diler. Allah Teala hep buna bakar. Acaba benim kullarımdan kim
Başka insanları mutlu kılmaya kendisini adayacak. İşte Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. Yani bir başka ifadeyle herkesin başkalarının mutluluğu için yaşayan insanlar olmasını ifade eder. O kişi başkalarını mutlu ettiği zaman en çok kendisi mutlu olur. Neden? Bir insanın mutluluğunun A kadar olduğunu düşünelim. Eğer bir insan bir kişiye mutluluk verdiği zaman onun eşitliğini Allah tanıyorsa, bir kişiyi A kadar mutlu edince kendisi de A kadar mutlu olur. Ama etrafında başkaları da var. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu eder. B kadar mutluluk kendisi de kazanır. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu eder. Aynı miktarda mutluluğu onun sayesinde kazanır. Ne olmuştur? A, B, C, D, E, F, G, H ya mutluluk veren bir insan her birinin eşit olduğunu düşünen bir için mutlulukların kazandığı mutluluğun altı katını kendisi yaşamıştır. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Başkalarını mutlu kılmaktır. Böyle yaparsanız sizde her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyenlerden olursunuz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Gönülden bir dilekle başka insanları mutlu etmek için Allah'tan yardım dilerseniz ne kaybedersiniz ki? Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adarsanız, herkese yardımcı olursanız, başkaları için yaşarsanız, asıl ifadesiyle başkaları için yaşarsanız, siz her an mutluluğu yaşayan bir insan olursunuz. Ne zaman başkalarına düşman olursanız, o zaman hayatınızdaki bütün mutluluğu kaybedersiniz. Sizi artık idare eden şey ruhunuz değildir. Nefsinizin afetleridir. Allah değildir, şeytandır. Şeytan bütün insanları mutsuz kılmak ister. Bunun için insanlara hep başkalarına kötülük yapmasını emreder. Kötülük yapan kötülüğünü karşındaki kişiye ulaştırıp da onu mutsuz ettiği zaman Allah da kötülük yapanı mutsuz eder. O kişi başkalarına verdiği huzursuzluğun, sıkıntının aynını kendisi de yaşar. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları severseniz, o zaman yakalarsınız. Ucundan, kuyruğundan bir büyük hakikati yakalarsınız. Başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, siz de onların her biri kadar mutlu olursunuz. Huzur, mutluluk başkalarını mutlu etmekten geçer. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Öyleyse etrafımızda mutlu edebileceğimiz çok insan her zaman vardır. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak. Kaybetmek değil de o zaman
ne kadar büyük şeyler kazandığımızı yaşayarak göreceksiniz. Başkalarını mutlu ettikçe ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Arkasındaki Allah'ın hakikat aynasını keşfedip kendinizi o aynada görürseniz. Orada mutluluk vardır, huzur vardır. Ve siz başkalarına güzel davrandıkça, onları mutlu ettikçe, onlardan size geri dönen şeyin de mutluluk ve huzur olduğunu yaşarsınız. O zaman etrafınızda ne kadar çok insan varsa, o kadar çok insanın hepsine mutlu kılın, onları mutlu kılmak için devamlı en güzel davranışlarda bulunursunuz. Her biri bir aynadır. Oralaştığınız mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana onları mutlu edecek davranışlarda bulunursanız, her biri kadar siz de yaşayacağınız için onların hepsinin yaşadığı topluluğun birer birer yaşadıkları toplam mutluluğu siz de yaşarsınız. O zaman elinizde dünyadaki en büyük servet var demektir. Mutluluk serveti ne kadar çok insana, ne kadar uzun zamanda, ne kadar mutluluk ulaştırırsanız, siz o kadar mutlu bir insan olursunuz. Öyleyse herkesi sevin. Herkese dost elinizi uzatın. Herkes için yaşayın. Herkes sizi kendilerine yardım edecek olan, onları seven hüviyetiyle tanısın. Hedefiniz bütün insanlara mutluluk dağıtmak olsun. O zaman hayatınız her saniye başkaları için yaşamakla devam eder. Ve mutluluğun o vazgeçilmez güzelliğini, huzurunu yaşadıkça Allah'a devamlı manevi açıdan duyduğunuz mutluluklar için hamd edersiniz. Allah'ın fizik standartlarda sizi ulaştırdığı mutluluklar için de şükredersiniz. Hamd ve şükür hayatınızın temelini teşkil eder. Ve siz Allah'tan razı, Allah da sizden razı olarak bir ömür geçirirsiniz. Ve yaşamak ne kadar güzel şey diye aklınızdan geçirirsiniz. Hep Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz, sizi mutlu kıldı diye, size huzur verdi diye, sizi saadet içinde yaşayan bir insan kıldı diye. Onu o kadar çok seversiniz ki bu sevgi bütün hayatınızı doldurur. Her başkaları için yaşayan insan Allah için yaşayan insandır. Allah'ın bu temel emridir. Allah ister ki herkes mutlu olsun. Ama mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer.
Sevgili kardeşlerim, hep beraber söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İşte bunu söylerken o büyük hazzı, iç dünyamızda yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten huzur içinde miyiz? Gerçekten mutlu muyuz? Eğer Allah'ı severseniz, eğer insanları severseniz, herkese yardım etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman söylediklerimizin %100 yerli yerine oturduğunu sadece duymuş olmayacaksınız, yaşamış olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizin Allah-u Teala tarafından sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını diliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan size mutluluğu anlatmanın mutluluğu içinde ayrılıyorum. Mutluluklar üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'tan hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimize başlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Şu anda hepinizle beraberiz. Bizi ekrandan izleyen hepiniz ayrı ayrı bizim tarafımızdan çok sevilmektesiniz. Sizleri hepinizi çok sevdiğimizi zaten biliyorsunuz sevgili kardeşlerim. Sevgi Allah-u Teala'dan bize gelir, bizden de size yayılır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek gibi güzel bir şey var mı sevgili kardeşlerim dünya üzerinde? İnsanları sevmek, onlara güzellikleri ve onların mutlu olacakları, onları mutlaka tereddütsüz mutlu kalacak olan hakikatleri söylemekle vazifelendirildik. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Bir de serbest iradeniz. Ruhunuz hepinizin bildiği gibi Allah'ın ruhu. Ve o ruhu, Allah'ın ruhunu Allah ona iade etmenizi emrediyor. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, İade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Muhakkak surette emreder diyor. İnne kullanmış mutlaka. Öyleyse birinci emanet ruhunuz. Ruhunuzu Allah'a şu dünya hayatını yaşarken iade etmek, Allah'a ulaştırmak zorundasınız. Aslında zorundasınız demek dile biraz ters düşen bir olay. Neden? Çünkü bu bir zevktir. İnsanı muhteşem bir mutluluğa ulaştırır. Dünyada en mutlu olduğunuz 7-8 aylık bir süre geçireceksiniz. Allah'a ruhunuzu mülaki kılmayı, ona ilka etmeyi, ona ulaştırmayı dilediğiniz andan ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar geçen süre 7-8 aylık bir süredir. Bu zaman parçası içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Bu ulaştırma keyfiyeti sizin gayretinize vabeste bir olaydır. Siz Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Ama dilerseniz o zaman ruhunuzu siz Allah'a ulaştırmayacaksınız. Siz sadece dileme işleminin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sen şu dünya hayatını yaşarken, ben şu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, bana yardımcı ol. Benim ruhumun sana ulaşmasını sağla. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesi.
Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu kendisine ulaştırır, onu, yani onun ruhunu. Rad suresinin 27. ayet kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama onlardan bir kısmı ile meşgul olacaktır. Kim onlar? Ama diyor Allah Teala onlardan, o dalalette olanlardan her kim bize ulaşmayı dilerse, ruhunu şu dünya hayatını yaşarken bize ulaştırmayı dilerse, biz onları mutlaka kendimize ulaştırırız diyor Allah Teala. Onları diyor biz kendimize ulaştırırız. Onlar bize ulaşmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Onlar dileyecektir. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. İşte senin bunca ermiş evliyan var. Ermiş yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmış. Ve ne kadar korkunç bir tecelli sevgili kardeşlerim. Din adamları insan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması diye bir olay Kur'an'da mevcut değildir diyorlar. Allah Teala irci'i ilâ rabbiki diyor. Fecr 28. Ey ruha sesleniyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Ve Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş diyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek ona ulaş, yani ruhunu Allah'a ulaştır. Münibine ileyhi ve eslemu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Ve enibü ila rabbüküm ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve eslimu lehu ve ona teslim ol. Allah Teala Allah'a ruhun tesliminden bahsediyor. Peki ne olmuş da bunca hakikat unutulmuş? Çünkü bir takım din alimleri çıkmışlar. Demişler ki hafazan Allah, bir insanın ruhu vücudundan ayrılırsa ayrıldığı anda o kişi ölmüştür. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür. İşte bu insanları akıl erdirmek çok zor sevgili kardeşlerim. Türkçe'de evliyaya ermiş derler. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş kişinin? Fizik vücudu mu? Nefsi mi? Yoksa ruhu mu? Hangisi olabilir? Elbette sadece ruhu olabilir. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah emanetlerin onların sahipleri, o emanetlerin sahibine iade edilmesini, teslim edilmesini emreder. Ruhumuz bir emanettir. Fizik vücudumuz bir emanettir. Nefsimiz bir emanettir. İrademiz bir emanettir. Ve hepsinin Allah'a teslim olması üzerimize farz kılınmıştır. Bunlardan Allah'a geri dönecek olan, Allah'ın zatına tekrar ulaşacak olan sadece bir teki vardır. O Allah'ın ruhudur.
Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. İşte o herkese doğarken Allah'ın ruhundan üfürdüğü bütün insanlar, onların hepsi, hepimiz ruhumuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz. Hepimiz vazifeliyiz. Bu vazifenin dışında olan hiç kimse mevcut değildir. Bütün insanlar, hepiniz ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırıp teslim etmek mecburiyetindesiniz. Peki çok zor bir şey mi? Dünyadaki en kolay şey. Sadece bir tek dileğiniz bu konuya yetiyor. Diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Evliya, veli demek, dost demek. Senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Ama sen Kur'an-ı Kerim'de diyorsun ki, kim bana ulaşmayı, yani ruhunu bana ulaştırmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsun. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı şeyi söylüyorsun. Ey yüce Allah'ım. Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım, onların ruhlarını. Ben kendime ulaştırırım diyorsun. Onlar ulaşmıyor, sen ulaştırıyorsun. İşte bu kulun da ey yüce Allah'ım, ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ne olur Allah'ım, beni de o ermiş olan evliyanlarından birisi yap. Çünkü sen söz vermişsin. İşte isteyin, vereyim diyorsun. Ben de istiyorum, bütün gönlümce istiyorum ki ruhumu sana hayattayken ulaştırayım. İşte böyle bir dilek. İşte öyle bir şey. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dileği gerçekleştirdiğiniz zaman ruhunuzun Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü söylediğim gibi siz ulaştırmayacaksınız. Siz sadece bu dileğin sahibi olacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma dileğinin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah bu hakikatleri bizlere öğretti. Bana ve benim vasıtamla sizlere. Biz bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala neyi söyletirse biz sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmek yetkimiz yoktur. O yetkinin sahibi hiç olmadık. Kendimizden hiçbir şey ilave etmedik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu kadar kolay bir sebeple Allah Teala insanoğlunu alır, yani o insanoğlunun ruhunu alır ve kendisine ulaştırır. Ve bu kişi ruhu vücudundan ayrıldı diye ölmez. Ruhun vücuttan ayrılması kişiyi öldürmez. Tam aksine eğer kişi ölürse onun fizik vücudu artık o ruh için bir mekan olmak vasfını kaybeder. O ruh
O fizik vücudu mekan edinemez. Çünkü ruha göre ölümle birlikte fizik vücut sadece bir görüntü olmuştur. Ruha mekan olma vasfı ancak hayatta olmak kaydıyla mümkündür. Allah Teala biz insanları öyle yaratmış. Şu fizik vücudumuz, biz hayatta isek doğumumuzla beraber bize üfürülen bu fizik vücudumuz, biz hayatta isek hayatta olduğumuz sürece ruhu sinesinde barındırır. Ruh vücudumuzun her noktasını kaplar. Ve görüntüsü %100 bizim görüntümüzdür. Herkesin kendi fizik vücudunun görüntüsüdür. Fizik vücut hangi noktadaysa, hangi standartlardaysa, hangi görüntüdeyse ruh da aynı görüntünün sahibidir. Fizik vücutta doğumdan ölüme kadar geçen devre içinde, büyüme devresinde, orta yaşta, ihtiyarlıkta fizik vücudun her şeyi ruha aynen geçer. Öyleyse herkesin ruhunun görüntüsü, kişinin fizik vücudunun görüntüsüyle aynıdır. Sevgili kardeşlerim, işte o ruhu emanet olarak verdiğini söylüyor Allah Teala ve emanetleri sahibine iade edin diyor. Bu benim size emrimdir diyor. Farzdır diyor üzerinize.

Çünkü bizim sevgili alimlerimiz ruh vücuttan çıkarsa insan ölür diye bir safsata oluşturmuşlar. Ve de bu yüzden asırlar boyunca en az 10 asırdır insanların büyük kısmı ruhlarını Allah'a ulaştırmıyorlar. Ama Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanında yaşayan İslam'ı bu zamanda da yaşayanlar var mı? Elbette var. Onlar tasavvuf mensuplarıdır. Dikkat edin. Tasavvuf mensubu olduğunu zannedenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek tasavvuf mensuplarından bahsediyoruz. Bir kısım gruplar tasavvufun insanın ruhunun ve cinin, nefsinin ve iradesinin Allah'a teslim olduğu gerçeğinden haberdar olmayarak kendilerini tasavvuf mensubuymuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Samimiler mi? Evet, samimiler. Samimi olarak öyle zannediyorlar. Bir takım yazılar geçirmişler ellerine, eskilerden kalma. Onlar öyle diyor diye bunlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Yani bir insanın manevi tekamülü için Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiiyet, tabiiyetle birlikte ruhun vücuttan ayrılması, ruhun 7 tane gök katını aşması ve Allah'a ulaşması, hayır böyle şeyler yok diyorlar. Sevgili kardeşlerim, hem tasavvufu yaşadığını, iddia etmek hem de böyle bir şey yok demek bu hangi mantığa sığar bilmiyoruz. Ama bazı topluluklarda böyle bir hususun mevcut olduğunu tespit ettik. Yazılı metinde bize ulaştı. Bir tabiyet olayına yer verilmeden bir masal anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar büyük kitleleri oluşturuyorlar. Bu kadar Allah'ın Kur'an hakikatlerinden habersiz insanlar büyük çoğunlukları oluşturuyorlar. İşte Allah Teala'nın bize verdiği ilimle bütün gücümüzle biz bu insanları cehennemden kurtarmaya uğraşıyoruz. Dinlerini bilmiyorlar. Diyorlar ki, riyazet yapacaksınız, mücahede yapacaksınız ve de ruhunuzu terbiye edeceksiniz. Bir defa ruh terbiye olmaz. Ruh terbiyenin en üstüne sahiptir çünkü Allah'ın ruhudur. İşte o Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala insan ruhunun o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinin de tövbe etmesi halinde vücudundan ayrılacağını ve sığınağa ulaşacağını söylüyor. Ruhun sığınağı onun sahibi olan Allah'tır. O me'aptır, sığınaktır. Allah Teala tabi olanların me'aba, sığınağa ulaşacağını söylüyor ve de Allah'ın zatının

en büyük kutsal sığınak olduğunu söylüyor Allah Teala. O meaba, sığınağa, sığınana evvab adını veriyor Allah Teala. Evvab, meaba sığınandır. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani hadi buyurunuz cennetinize giriniz. Li külli evvavın, bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvap, meaba ulaşmış ve sığınmış. Meab, Allah'ın zatıdır. Kim ruhen Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a vasıl olmuşsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, o kişi evvap adını alır.

Ve Allah Teala meyava sığınanın ruhunu sığınağa, Allah bir sığınaktır. Ruh da o sığınağın içinde bulunması gerekendir. Çünkü ruh Allah'a aittir. İşte oradaki evvab kelimesi meyava ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş birisini ifade ediyor. Allah Teala müşriye tabiyetten sonra böyle bir olayın vücuda geldiğini, tabiyetten sonra kişinin meab olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın zatının en büyük meab olduğu, sığınak olduğu ifade ediliyor. Vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın zatı onun indindeki en güzel sığınaktır. Allah Teala Kaf 33'te Evvab'in ve Hafiz diyor. Evvab meyaba sığınan demek. Hafiz de muhafaza altına alınmış demek. Muhafaza altına alınan kişi. Nasıl bir muhafaza? Allah Teala Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı dilerse Allah Teala'nın devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine geleceğini ve kalplerinin içine iman yazılacağını söylüyor. Başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ondan sonra da mürşidine ulaşır, tabi olursa, Secde Suresinin 20. ayet-i kerimesi gereğince, onların başlarının üzerine Allah'ın katından bir ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Yani kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse onların kalplerinin içine Allah Teala İman kelimesini yazıyor. Ne zaman? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Mürşidine tabi olmadan önce kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazıyor. Önemli mi? Son derece önemli bir konu. Çünkü bu iman kelimesi o kişinin kalbinin içine yazılır ve bir manyetik alan vücuda getirir. Bu manyetik alan bir şeyin zıttı bir manyetik alan olduğu için o şeyi kendisine celbedip yapıştırır. İşte o şey dediğimiz, o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllardır. Fazılların manyetik alanıyla
Allah'ın o kişinin kalbine yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirinin tersidir. Bu sebeple birbirini çekerler. O kişinin kalbine Allah-u Teala imanı yazmıştır ki Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ikilisi ve rahmetle salavat ikilisi, iki tane ikili, rahmetle fazl ve rahmetle salavat olmak üzere dört tane nur oluşturur. Rahmet aslında taşıyıcı faktördür. Fazlı da taşıyan rahmettir. Salavatı da taşıyan rahmettir. Kişinin kalbine giren fazıllar, kalbe yazılan iman kelimesinin tersi manyetik alanın sahibi oldukları için kalbe giren fazıllar iman kelimesinin tarafından tutulur, kendisine çekilir. Ve kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından devamlı olarak gelen bu rahmetli fazıl ve rahmetli salavat nurları o kişinin kalbini iman kelimesine yapışmaları, orada kalmaları sebebiyle doldurmaya başlar. Bu o kişinin nefs tezkiyesini ifade eder. Çünkü nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar, düşmanlık, bunun gibi 19 tane negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde Allah-u Teala tarafından 19 grup negatif faktör, yani bir insanın Allah'ın emirlerine isyan etmesini emreden, yasak ettiği fiillerin de işlenmesini emreden 19 grup afet kişinin nefsinin kalbinde o kişi doğduğu anda mevcuttur. Ama bu kişi aynı zamanda bir ruhun sahibidir. Ruhta da 19 tane haslet vardır. Ötekinin tam zıttı olan afetler. Nefste afet vardır. Öfke. Ruhta sükunet vardır. Nefste afet vardır. Nefret. Ruhta haslet vardır. Sevgi. Öyleyse bu minval üzere de cereyan eden bir olaylar dizisinde Allah-u Teala'nın bir güzelliği açık bir şekilde ortaya koyduğunu görüyoruz. Bütün insanlarda Allah-u Teala mutluluğu oluşturacak olan formülü dengeyle kurmuş. Nefste ne kadar afet varsa Allah'ın emirlerine karşı çıkan faktör, ruhta da o kadar haslet var, ikisi tam bir denge halindedir. 100 ünite kötülüğe karşılık diyelim, 100 ünite haslet. 100 ünite afete karşılık, 100 ünite haslet. Bu sebeple nefsle ruh bir denge halinde oluşur. Ne zaman ki o kişi Allah'a doğru yolculuğa çıkar, bu yolculuğa çıkan şey ruhtur. Ruhun yolculuğa çıkması ise bu dengenin %100 bozulmasını ifade eder. Çünkü ruh hasletlerle doludur ve gidiyor. Nefse afetlerle doludur ve kalıyor. O zaman Allah Teala ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk boyunca fizik vücudu koruyacaktır. O kişiyi koruyacaktır. Nasıl bir korunma sistemi? Şeytanın bu yolculuk boyunca o kişiye tesir etmesini
Allah-u Teala %100 önler. Bu sebeple bir insanın seyri sülûku hayatının en güzel devresini ifade eder. Bu zamanda artık 7-8 aylık bir sürede, bazen çok daha kısalabildiği de oluyor, İnsanların ruhları Allah'a ulaşıyor artık. İşte böyle bir dizaynda o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma zamanı boyunca Allah Teala şeytanın o kişiye saldırarak onu afetler istikametinde kandırmasına, afetlerin istediğini yapması istikametinde kandırmasına müsaade etmiyor. Şeytan bunu yapamadığı için nefsin kalbinde afetler olduğu halde bu 7-8 aylık devre boyunca o kişi negatif tesir altına girmez. Tam aksine dünyadaki en mutlu 7-8 aylık bir devreyi yaşar. O devre insanların pencereleri açarak mutluyum diye bağırmak istedikleri bir devredir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki insan sadece hayran olabilir. İşte böyle bir olayda yola çıkan kişi 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderecektir. İşte kimin başının üzerine devrin imamının ruhu gelirse o kişi hafizdir. Yani muhafaza altına alınmıştır. Devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelmiş ve onu şeytanın bütün afetlerinden koruyacaktır. Bu görevi yapmak üzere gönderilmiştir. İşte evvab ve hafiz kelimelerinin geçtiği o muhtevada لِكُلِّ اَوَّابٍ hafiz, bütün hafiz olanlar, yani başların üzerine devrin imamının ruhunu taşıyanlar ve bütün evvab olanlar, meyaba ulaşmış, ruhlarını Allah'a ulaştırmış ve ona ruhu Allah'ın zatında yok olduğu için Allah'a sığınmış olanlar, onlar evvab olanlar. Mürşidine tabi olduğu anda başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşenler de hafiz olanlar. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor, kullarından dilediğinin üzerine emrinden ruh gönderir. İşte bu Allah'ın gönderdiği ruh devrin İmamının ruhudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, niçin gönderiyor Allah Teala ruhunu? Yevmit talakı haber versin diye. Yevmit talak, mülaki olma günü, Allah'a mülaki olma gününün müjdesini versin diye. İşte bu standartlar altında kişi mürşidine tabi oluyor, ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince ayrılıyor, devrin imamının dergahına gidiyor, oradan
diğer bütün o dergâhta bulunan ruhlarla yedinci gök katına kadar bir yolculuk yapacaktır. Yedinci gök katın yedi tane alemini geçecektir. Zikir hücrelerinde de görevini tamamladıktan sonra sitedin müntahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına vasıl olacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte o zaman kişi hafiz olur. Affedersiniz, işte o zaman kişi evvap olur. Yani meaba Allah'ın zatına ulaşmış ve sığınmış olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara gene pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah-u Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu devrin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında oluşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız. Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar. Mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır. Etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak. Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah-u Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz hüzün kadar üzüntüyü Allah-u Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir. Bu da yaşayanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü biz ona bize öyle davranmasını icap ettirecek bir davranışla davranmışız. Öyleyse bir, biz ona kötü davrandığımız zaman üzüyoruz onu. Allah Teala bizim de içimize hüzün veriyor, üzüntü veriyor. Ondan sonra onun bize verdiği cevap standardı bizi de üzen, belki ona da hüzün veren bir davranış biçimi oluyor. Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş Allah-u Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken, eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin herkesi mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, biz istesek de istemesek de Allah Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah Teala'nın istediği veçile kullanılması bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecektir? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını, başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara, mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça, aynı tempoda, aynı güzellikte ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça, o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka, başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde, bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bununsa yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim? Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz insanlarda, bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel davranış başkalarına ulaştığı zaman onların mutlu olmasına sebebiyet verir. Eğer biz hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, onlar bizim her davranışımızdan huzur duyuyorlarsa, mutluluk duyuyorlarsa, bizimle beraber olmak onlar için bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak biz hep kazananlardan oluruz. Bizim için en güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyonun bir tarafı, başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak, o bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona, onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davranmanız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı, karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis, bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur. İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, bu dursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak, onu onar edecek olan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinde bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse, sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi, onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa, siz de o kadar temin edersiniz. A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa, siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa, aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı, o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derece kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi Kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice 0'a 0, elde var 0 olur. Bir, intikam alma sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder, size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye, sizi üzecek bir davranışta bulunduğu sebeple o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün bakalım, ne kadar yaşarsınız bu dünyada?

En güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizayn daha yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne ka küfte, o ka ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kim olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah-u Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp bir defa daha üzülelim? Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz, insanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah-u Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini her geçen gün biraz daha idrak edeceksiniz. Çünkü mutluluğunuz bu standartlarda devamlı bir artış içinde olacaktır. Artan bir mutluluk, huzur, başka insanlara güzel davranışların daha da üst seviyede devamı, huzurunuzun ve mutluluğunuzun da kesintisiz artışı. Öyleyse hepinizin bu güzelliği yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler,

Allah hepinizden razı olsun. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizlerden, sizin mutlu oluşunuzdan başka hiçbir talebi yok. Ne yani, Allah Teala kendisine ibadet etmemizi istemiyor mu diyorsunuz? İstiyor. Ama bu sizin mutluluğunuzun bir parçası. Zikir yapmayan insan mutluluğa hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde iki ayrı cepheden olaya bakmak mecburiyetindesiniz. Bir, hedefler. İki, vasıtalar. Yani ne demek istiyoruz? Sizin mutluluğunuzun gün be gün artması, ufacık bir mutluluk esintisinden her an meltem rüzgarlarının estiği, kalbinizi ferahlattığı, pencereleri açıp da mutluyum diye haykırmak istediğiniz bir noktaya Allah Teala'nın sizi ulaştırması hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Yani bu sıkıntıları, bu huzursuzlukları boşuna yaşıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ın reçetesi hazır sizi iyi etmek için, sizi mutlu kılmak için. O Kur'an'ı indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Affedersiniz, İncil'i. Ondan daha evvel Tevrat'ı indirmiş. Ondan evvel de bütün peygamberlerine şeriat kitapları vermiş. Ve her biri aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kitap, Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardan bahsediyoruz. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim bugün elimizde kalan üç temel kitap. Üç peygamberine indirmiş. Hepsi şer'i hükümler ihtiva ediyor. Yani mutlaka uyulması gereken hükümler. Sakın Allah-u Teala'nın peygamber olmayan resullerine yazdırdığı sohbet kitaplarıyla Allah'ın peygamberlerine indirdiği, nebilerine indirdiği şeriat kitaplarını birbirine karıştırmayın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğiniz gibi peygamberlerin sonuncusuydu. Hatemin nebiyyin diyor Allah-u Teala Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesinde. Diyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Hatemin nebiyyindir. Nebilerin mührüdür. Nebilik onunla hitam bulur diyor Allah-u Teala. Hatem kelimesi, hitam kelimesi aynı kökten geliyor. Hitam, mühürlenerek son bulmak demek. Hatem de mühür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki buradayız. Yanı başınızdayız. Sizin bulunduğunuz salondayız, odanızdayız. Sizinle birlikteyiz. Hepinizle aynı anda. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? Yan yana, can cana, gönül gönüle, Allah ile birlikte daha ne olsun ki? Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşması bu dizayn içerisinde geçerli. Allah Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızdan başka bir şey istemiyor. Öyleyse
Ne yapacaksınız mutlu olmak için? A, B, C, D, E, F şıklarından hangisi mi diyorsunuz? Hiçbiri. Sadece Allah-u Teala'nın bir tek emrini yerine getireceksiniz. Bir dilekte bulunacaksınız ve gemi denize açılacak iskelede. Mutluluk gemisi sevgili kardeşlerim. Peki neymiş yani o dilek mi diyorsunuz? İşte o dilek Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Mutluluğunuzun anahtarı işte bu üç kelimenin içerisinde sevgili kardeşlerim. Bu varsa mutluluğa doğru geminiz yelken açmıştır. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ömrünüzün sonuna kadar mutsuzluğa imza attınız demektir. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu mutluluğu yaşayan bir insan, başkalarının da aynı mutluluğu yaşaması için bütün ömrünü feda edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün ömrümüzü size hasretmekten dolayı mutluyuz. Bu bir fedakarlık değil. Doyumsuz bir mutluluk. Başkalarının mutluluğu için yaşamak, mutlulukların en üst noktası sevgili kardeşlerim. Hayatınızın her saniyesinin mutlu geçtiği bir dizaynda yaşamak istemez misiniz? Bunun son noktası Allah'a hayranlık duymaktır. O noktada ise size ait olan her şeyi siz başkalarının emrine tahsis etmişsinizdir. Zamanınız hep başkaları için geçer. Kendinize uyumak için az bir zaman ayırabilirsiniz. Geri kalan zamanlarınızda ya e-maillere cevap vereceksiniz, ya telefonlara cevap vereceksiniz, ya namaz kıldıracaksınız, ya da şimdiki gibi bilgisayarın hafızasına yerleşen 7000'den fazla derse devam edeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Sizlerle birlikte, sizlerin arasında mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, işte bu mutluluk. Hani size diyorum ya, her zaman bir yerlerden geçersiniz. Bir gün ansızın bizim bir sözümüz aklınıza gelir. Etrafınıza dikkatle bakın. Orada ağaçların bu kadar güzel olduğunu, çiçeklerin böylesine renkli olduğunu nasıl olmuş da fark etmemişsiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Her ağaç, her bitki, her çiçek, gökyüzü, bulutlar, deniz, bütün renkler Allah'ın ayrı ayrı güzellikleridir. Marifet nerede? O renkleri armonize edebilmekte. O renkleri kontrastlarıyla birlikte dengeli bir şekilde yerli yerine oturtabilmekte. Allah bu konuda hep yardımcınızdır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Allah hep sizinle birlikte. Mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi o kadar çok sever ki sizden vazgeçmek istemez. Siz kendinizi cehenneme mahkum etmedikçe Allah Teala sizden vazgeçmez. Öyleyse insanların kazandıkları dereceleri hep bir kenarda tutar. Halbuki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için dereceler bir şey ifade etmez. Ama hayatınızın son anına kadar şu dudaklarınızın açılıp "Ya Rabbi, ben sana ulaşmayı diliyorum." demenizi bekler. O güne kadar bekler. Son nefesinizi verirken de istediği şey sadece bu dileği ona ulaştırmanızdır.
Ah sevgili kardeşlerim, bunca ihtar, Allah'ın bunca uyarısı, bütün bir Kur'an-ı Kerim ne yazık ki insanların çoğuna hiçbir şey söylemiyor. Bilmiyorlar Kur'an-ı Kerim'deki kurtuluşa müteallik müjdeyi. Din öğretenler bilmiyorlar. O zaman sizler de haksız bir mutsuzluğun içine elinizde olmadan itilmiş oluyorsunuz. Hiç kimse size mutluluğun reçetesini vermedi. Allah Teala bize öğretmeseydi biz de onlardan birisi olacaktık. Ve size diyecektik ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptın mı doğru posta Allah'ın cennetine gidersin ha. Halbuki bunlar farz. Mutlaka yapılması lazım. Ama halbuki bunlar bir insanı kurtarmaya, cehennemden kurtarmaya yetmiyor sevgili kardeşlerim. Ama tek başına bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalben dilemek, dille de ikrar etmek, İşte o bir tek dilek var ya, dilecik. Bir tek dilekçik. O dilek sevgili kardeşlerim sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Yani sonsuz bir mutluluğu sonsuz bir zaman parçası içinde, zamanların dışında sonsuza kadar enerji bedenlerinizle hep genç kalarak yaşamak istemez misiniz? İşte Allah Teala size cennetini vaat ediyor ve Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf olmaz. Yanlışlık olmaz. Allah her zaman doğruyu söyler. Ama biz insanlar onu yanlış anlayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse size Allah'ın bir sözünden, bir garantisinden bahsediyorum. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyeceksin kalbinden, bir de dilinle de ikrar edeceksin ki ben sana ulaşmayı diliyorum. Ey Yüce Allah'ım, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmayı diliyorum diyeceksiniz. Dilinizde, kalbinizde aynı şeyi söyleyecek. Dikkat edin ki Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek yoksa, siz kuru kuruya ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye yıllarca söyleseniz hiçbir şey ifade etmez. Allah rahim esmasıyla size icabet etmez. Rahim esmasıyla sizin üzerinizde değişiklikler vücuda getirmez. Bütün günahlarınızı örtmez. Biliyorsunuz ki cennete gitmenin Kur'an-ı Kerim'deki matematik hesabı kazandığınız derecelerin yani zahit derecelerin yani pozitif derecelerin, artı derecelerin, kaybettiğiniz derecelerden, yani nakıs derecelerden, negatif derecelerden, eksi derecelerden fazla olması halidir. Kimin kazandığı derece fazlaysa, o mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi biliyorum, bir kısmı diyecek ki, ah ah, sen benim derdimi anlamazsın. Benim o kadar çok günahlarım var ki şu dünyadaki en günahkar insanlardan biriyim. Hiç Allah-u Teala benim saf hocam. Hiç Allah-u Teala insanı bir tek dileğiyle Allah'a ulaşmayı diliyor diye bu kadar günahın arkasından cennetini alır mı? Evet sevgili kardeşim. O en büyük günahların sahibi olan sana sesleniyorum. Sen
Adam öldürmüşsün. Hem de bir tane değil. Sana sesleniyorum. Sen Allah'ın cennetine gidebilirsin. Hem de bir tek dileğinle. Sen hırsızların en ötesindeki kişi. Bunca soygunu yapan sen. Sen de Allah'ın cennetine girebilirsin. Bir tek dileğinle. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var ve sözünden dönmesi mümkün değildir. Diyor ki, ey ameli olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki Allah size furkanlar versin ve ne diyor? Sözüme dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala size bu furkanları vererek günahlarınızı örtsün. Yeter mi? Hayır, yetmez. Günahlarınızı örttükten sonra bir de sevaba çevirecek, size mağfiret edecek. Ve size mağfiret etsin diyor aynı ayet-i kerime. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hemen notunuzu alın, açın Kur'an-ı Kerim'i bakın. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala? Aynen bunu söylüyor. Öyleyse ne duruyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi koşun, mutluluğa koşun. Unutmayın, sadece bir tek dilek. Belki bir kısım saflar aranızda bu Allah'ın Resulü bizi işletiyor diyenler de var. O zavallı kardeşlerime diyorum ki, hayır, işletmiyoruz. Hiç yakışır mı bize? Allah-u Teala'nın bu kadar büyük kolaylıklarını size söylemekten çok büyük bir mutluluk duyuyoruz sadece. Bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bu kadar basit, bu kadar kolay sonsuz bir cehennem hayatının yerine Allah'ın bütün güzelliklerinin yaşandığı sonsuz bir cennet hayatı karşılığı mı? Hani ceremesi ne bunun derler ya, alışverişte ceremesi. İşte bunun ceremesi sadece bir tane dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Halep oradaysa arşın burada. Deneyin sevgili kardeşlerim. Nasıl mutlu olduğunuzu kendiniz görün. Evvela demelisiniz ki, arkadaş benim boş laflara karnım tok. Bana diyorlar ki, İslam'ın 5 tane şartını yerine getir, doğru posta cennete gidersin. Sevgili kardeşlerim, gidemezsiniz. O hadis, şeytanın insanların başına ördüğü çorapların en müthişi. Bir, hem de sahabeymiş, gelmiş, isim de veriyorlar. Demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın 5 şartını yerine getiren doğru posta cennete gider. Hayır kardeşlerim, gitmez, gidemez. Şimdi şu hadisler konusunda hep hadisleri Kur'an'dan daha önde tutan zavallı softalara sesleniyorum. Çok çirkin bir dizayn içindesiniz. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Hadisleri Kur'an'la yargılayacaksınız. Kur'an Furkan'dır. Allah Teala Kur'an'ı Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Furkan. Daha önce İncil'i de Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Ondan önce Tevrat'ı da Furkan olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bizim karşımıza çıkmış bir takım zavallılar, siz hadisleri kabul etmiyorsunuz diyorlar. Diyoruz ki, hayır sevgili kardeşlerim, hayır sevgili kardeşim diyoruz. Öyle değil. Bizim sizden bir farkımız var. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir, size hangi hadisi getirirlerse onu mutlaka Kur'an'la yargılayın. Kur'an
doğruyu yanlıştan ayıran bir Furkan'dır. Sevgili kardeşlerim, düşünün şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetli oluşundan 200 küsur yıl sonra hadisler toplanmaya başlanmış. 200 yılda 8 tane nesil geçer. 25 seneyi bir nesil kabul ederseniz, 8 nesilden birbirine rivayet edile edile edile gelmiş hadisler bugün Kur'an'dan daha kıymetli tutuluyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim bir tek kelimesi bile değiştirilemeyen bir özelliğin sahibidir. Çünkü Allah Teala Hicr suresinde buyuruyor ki bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. 3 defa biz kullanıyor. Yani bu kitabı kimseye değiştirtmeyiz diyor Allah Teala. Onu biz indirdik. Onun koruyucusu biziz. Kıyamete kadar bu kitap korunacaktır. Niçin onun muhafızı biziz demek gereğini duymuş acaba Allah Teala? Çünkü başka bir şeriat kitabı gelmeyecek Kur'an-ı Kerim'den sonra. Gelmesi mümkün değil sevgili kardeşlerim. Son peygambere indirilen son kitap. Kur'an-ı Kerim. Kıyamete kadar bu şeriat tatbik edilecek. Bu şeriat zaten Hazreti Adem'in şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Nuh'un şeriatı. Bu şeriat zaten Hazreti Musa'nın şeriatı. Zaten Hazreti İsa'nın şeriatı ve zaten Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı. Şeriatlar arasında farklılık da yok. Dinler arasında farklılık da yok. Şimdi konunun en çirkin noktasına geldik. Bugün Hristiyanlarla Müslümanlar arasında, bugün Yahudilerle Müslümanlar arasında dünyanın çeşitli yerlerinde savaş var sevgili kardeşlerim. Illuminati, şeytanın takımı, inananları birbirine düşürerek zevkle seyrediyor olaylar dizisini ve ağzı kulaklarına varıyor iblisin. İnananlar birbiriyle savaş içerisinde, şeytanın taraftarları savaşın dışında. Sadece savaşı kışkırtmışlar ve son şeriat kitabının, Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden bu tarafa sadece 14 asır geçmiş. 14 asırda İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik arasında savaşlar cereyan ediyor. Ve korkunç bir tuzak, iblisin tuzağı bunu gerçekleştirmiş durumda. Şimdi Kur'an esaslarına baktığımız zaman Kur'an'ın değiştirilmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Allah Teala onun muhafızı biziz diyor. Gerçekten 1400 senedir bir harfini bile kimse değiştirememiş. Sonra Kur'an'ı, Tevrat'ı ve İncil'i incelediğimiz zaman aynı esasların sahibi olduğunu görüyoruz. Üçü de 7 tane safa ihtiva ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safa. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safa. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safa. İrşada ulaşmak, 6. safa. Ve bir hakkın takvaya ulaşarak İrşat mukamının sahibi olmak, irşada memur ve mezun kılınmak, irşad edecek vasıflar kazanarak irşad etmeye başlamak. İşte böyle bir dizayn içeriyor Kur'an-ı Kerim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır diyor Osmanlı. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, 1200
99 1683. 1699 olsaydı 400 yıl olacaktı. Yaklaşık olarak 400 yıl. 380 6 yıl. 386 yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresidir. Bu devreye çok dikkatli bakın kardeşlerim. Çünkü burada bu devrede Kur'an'ı göreceksiniz. Kur'an'ın yücelişini, Kur'an'ın bütün dünyanın kabul edeceği, kabul etmek mecburiyetinde kalacağı üstünlüğünü göreceksiniz. Geçen bütün padişahların etrafında hep lalaları var olmuştur. Yani mürşitleri. Hepsi tasavvuf terbiyesiyle yetişmişlerdir. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Kur'an'dır. Kur'an tasavvufun bütününü oluşturur. Öyleyse Kanuni Sultan Süleyman devrinde saraya ilk defa ilmi nücumun girdiğini görüyoruz. Yani yıldızlar ilmi. Sevgili kardeşlerim, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra artık sarayda Allah'ın evliyaları, padişahların lalaları değil. Duraklama ve düşme bundan sonraki devredir. Osmanlı'nın giderek Kur'an'dan ayrıldığı muhteva. Nasıl Kur'an'dan ayrıldığı? Yani Kur'an'ı ret mi etmiş Osmanlı? Hayır, şeytanın tuzağına düşmüş sadece. Kur'an'ın bu yedi safhasını adım adım terk etmişler. Ve bugüne kalan Osmanlı'nın mirası işte bu ülke. Sevgili kardeşlerim, burada hiç kimse bizim bir tarihi değer olduğumuzu, Osmanlı'nın bir tarihi değer olduğunu biliyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir fonksiyonunun olduğunu kabul etmiyorlar. Şu anda dünyanın gözünde Türkiye diye bir ülke şu kadarcık bir değer taşımıyor. Herhangi bir ülkeden, bir Küba'dan, bir Uruguay'dan, bir başka ülkeden hiçbir farkımız yok. O muhteşem tarihimiz Osmanlı adına insanların zihinlerine, insanların kalplerine yazılmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sözlerimizi sakın unutmayın. 1299-1683 arası Osmanlı İmparatorluğu padişahından en alt seviye neferine kadar tasavvufu yaşadılar. Sistem sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistemdir. Bu yaşamla size bu konuşmamızın başından beri anlatmaya çalıştığımız yaşam. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem dizayn. Mutluluğu bütün boyutlarıyla sizi yaşatabilecek olan bir dizayn. Kur'an dizaynı. Ve Kur'an'ı cihana hakim kılan bir tasavvufi zihniyet. Bir taraftan
Ahi Evran Teşkilatı, kainatın kardeşlik teşkilatı. Öbür taraftan Bacıyani Rum. Birincisi erkeklerin dizaynı, ikincisi hanım evliyaların dizaynı. Ama hep evliyalar sevgili kardeşlerim. Hep Allah dostları. İşte bu batmış, bu çürümüş toplum içerisinde siz yücelebilirsiniz. Her tarafta hırsızlıkların hüküm ferma olduğu, sokaklarından çamur akan bir dünya, orası bizim zavallı ülkemiz. Arkasında sadece Allah'tan ayrılmak var. Bizi Osmanlı'dan ayırarak Osmanlılığımızı yok etmeyi başarmışlar. Bugün gençlerimiz korkunç bir yalnızlık içerisinde şeytanın esiri olmuş durumda. Her tarafta hırsızlıklar, mafya, bütün negatif faktörler her istikamette toplumumuzu korkunç bir kemirmeyle kemirmiş. Böyle başa, böyle tıraş. Ve herkes mutsuz. Sevgili kardeşlerim, işte sizler bu korkunç bataklığın içinde bir gül bahçesisiniz. Biz mi? Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. İnsanlar faydalansa da faydalanmasa da ahlat ağacı meyvelerini verir. Yani yabani armut demek. Ahlat. Ve dikkat edin, şu anda ülkemizde en çok taşlanan biziz. Ve unutmayın, sadece meyve veren ağaçlar taşlanır. Ne zaman ki bu bizi taşlayan zavallı kardeşlerimiz söylediklerimizi gerçek anlamda tahkik etmek gereğini duyacaklar, o zaman kafalarını yerden yere vuracaklar bu zavallılar. Nasıl olduk da kendimize bu kadar güvendik, bizim öğrendiklerimiz doğrudur dedik. Bu kadar alim bilmiyor da sen mi bileceksin dedik ona. Ama söylediklerini incelemek hiç aklımıza gelmedi. İşte bir gün hepsi için hüsran olacak konu burası sevgili kardeşlerim. Şu anda bunlardan bir tanesi incelese onlara gönderdiğimiz ihtarları, verecek cevap bulamayacak. Kabul edemeyeceği hiçbir şeyin mevcut olmadığını görecek. Öğrendiği ilmin bir hiç olduğunu, okyanusun karşısında bir damlada kaldığını görecek. O zaman soracak kendi kendine, yahu diyecek, bu adam bu ilmi nereden aldı? Bizim üniversitelerimizde, hiçbir üniversitemizde bu ilim öğretilmez. Dünyanın da hiçbir üniversitesinde öğretilmez. Demek ki biz cehenneme doğru yol alıyormuşuz. Ya okumasaydım ben bunları, Kur'an'dan tahkik etmeseydim, demek ki o zaman ben de cehenneme gidecektim diye düşünecek bu zavallılar. Sevgili kardeşlerim, o günler uzakta değil. Onlar göreceksiniz ki eğer incelerlerse, incelemek zahmetinde bulunurlarsa, incelemeyi de küçüklük olarak kabul ediyorlar. Hatırlarsınız, bir televizyon konuşmamızda bir doçent kardeşimizle tartışmak üzere çıktık. Diyor ki bu genç kardeşimiz bize, doğrusunu isterseniz diyor, benim için sizinle beraber olmak bir zuldür. Ben aslında sizinle konuşmaya tenezzül etmezdim ama bu arkadaş beni
böyle bir vazifeyle vazifelendirdi. Tenezzül etmediğim halde sizinle beraber bulunmak mecburiyetindeyim. Biz ona dedik ki, aziz kardeşim, hay Allah senden razı olsun. Ama sana küçücük bir sualimiz var. Hidayet nedir biliyor musun? Tabii biliyorum dedi, hidayet doğru yoldur. Biz de dedik ki, hayır, hidayet doğru yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ben dedi doçentim, sen mi öğreteceksin bunları bana dedi. Benim bir şey dememe kalmadı. Burada kendisine fikir olarak müracaat edilen birilerini hazır bulunduruyorlarmış. Ve hemen telefon açıldı ve din açısından gerçekten kendisine güvendiğimiz bir kardeşimiz bu. Telefonda. Ve hakem olarak telefonda benim yanımdaki doçent soruyor ona. Diyor ki, benim söylediğim doğru öyle değil mi diyor, hidayet doğru yoldur. O da diyor ki, hayır diyor, senin söylediğin doğru değil, onun söylediği doğru. Sevgili kardeşlerim, gördünüz mü? Bu genç kardeşimiz bizimle aynı programda görünmekten gocunurmuş, bizimle birlikte olmaya tenezzül etmezmiş. Açık açık böyle söylüyor. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Allah-u Teala bize tevazuyu öğretti. Şimdi bunca yıl sonra tevazu noktasında değiliz. Allah-u Teala insanları üçe ayırıyor. Tevazu sahipleri olduklarından daha aşağıda görünmeye çalışanlar. Kibirliler olduklarından daha yukarıda görünmeye çalışanlar. Bir de ait oldukları seviyede görünmeye çalışanlar var. İşte sevgili kardeşlerim, biz ait olduğumuz seviyede görünmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Allah Teala açıklamaları yaptırdı. Biz Allah'ın Resulüyüz. Resul, Risalet, aynı kökten gelen iki kelimedir. Peygamber olan Resuller de vardır. Peygamber olmayan Resuller de vardır. Şu anda dünya üzerindeki bütün milletlerde bir Resul, peygamber olmayan bir Resul bütün milletlerde yaşıyor. Her millette ayrı bir Resul şu anda yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber Resul'dür. Onunla bizi sakın birbirine karıştırmayın. Biz peygamber değiliz. Nübüvvet müessesesi kainatın Allah'a en yakın, en üstün müessesesidir. Huzur namazının imamlığını peygamber Resuller asaleten gerçekleştirirler. Biz de şu andaki huzur namazının imamıyız, bu andaki. Ama biz o görevi vekaleten gerçekleştirebiliriz sadece. Biz bir vekiliz. Arkamızda hayattayken bu görevi asaleten yapan bizim arkamızda namaz kılıyor şu anda. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunu yüzlerce kişiye göstermiştir. Ve bu Allah'ın kanunudur. Huzur namazının imamlığı hayatta olan insanlar için mümkündür. Peygamberlik müessesesi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında son nevi Hatem-i Enbiya devrinde sona erdiği için o noktadan itibaren huzur namazının imamlığı kıyamete kadar devam edecektir ama o noktadan itibaren peygamber olmayan veli resullerle yürümüştür bize kadar.
biz de bir veli Resulüz, evliya Resulüz. Asla peygamber değiliz. Zaten Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet nurlarında Allah-u Teala bir yerine diyor ki, peygamberlerin dışında bir adama, bir insana ilk defa Cebrail Aleyhisselam görünüyor. Bize görünüyor. Peygamberlerin dışında birisi diyor bizim için. Sonra da Allah Teala bir başka yerinde de buyuruyor ki sen nebi değilsin. Sen habercisin. Peygamber olmadığımızı bir defa daha vurguluyor Allah Teala. 5. sayfada birisi, 15. sayfada birisi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hengamedir gidiyor ülkede. Ama şu karşımızda olanlar eğer söylediklerimizi incelemek zahmetinde bulunurlarsa, o zaman kiminle karşı karşıya olduklarını çok net olarak görecekler. Kendilerinde olmayan bir ilmin bize verildiğini ve onların ilimlerinin hiç kimseyi kurtaramayacağını ama Allah'ın bize öğrettiklerinin onları da kurtaracağını görecekler. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlara biz kalkıp karşılarına kavga mı edelim onlarla yani? Onları kurtarmakla vazifeliyiz. Bunun farkında değil zavallılar. Öylesine güveniyorlar ki kendilerine, aa diyorlar biz şundan, şundan, şundan, şundan onların bütün kitaplarını okuyarak ilim almışız. Bu zavallıya soruyoruz diyorlar. Daha iki kelimeyi bir araya getiremiyor zaten diyorlar adam. Bu kitaplardan hiçbirini okumamış. Ve adam çıkmış ortaya, ben Allah'tan vahiy alıyorum diyor, Resulüm diyor. Hiç onun bildiği, bizim bildiğimizde bir olur mu? O zavallı doçent gibi böyle söylüyorlar. Ah sevgili kardeşlerim, şimdi biz onları kurtaracak olan kişi, onlara diyoruz ki, ey aziz kardeşlerim, yahu bırakın bana sataşmayı. Biz sizin sataşmanızla bizi küçük görmenizle küçülmeyiz. Hakaretleriniz de umurumuzda bile olmaz. Bize o ilmi veren Allah, o size söylediğimiz şeyleri, ihtarları okuyun. Aranızdan bir kişi bile acaba bunca ihtarımıza hayır, o senin söylediğin yanlıştır diyebilecek mi? Ha benim saf kardeşlerim. Ha benim zavallı kardeşlerim, ha benim cehennem yolcusu kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Ne olur? Bir inceleseniz ne kaybedersiniz? Daha zaten birinci ihtarda film bitecek. Piliniz bitecek. Çünkü göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler safındasınız. Çünkü sizin o Beyzaviler, o kitapları yazanlar, isimlerini bile hatırlamayız doğru dürüst. Onlar size Allah'ın bize verdiği ilmi veremezler. Onlar ilmi hep kendilerinden evvelki alimlerden aldılar. Ve hep insan ruhunun Allah'a ulaşması gizlendi asırlar boyunca. Ama son devreye geldik. Hidayet çağına geldik. Allah Teala bizi insanları hidayete erdirmekle vazifelendirdi. Bu vazifenin sahibinin de vaktiyle hidayetin ne olduğunu Mehdilik müessesesinin ne olduğunu bilmeyen, bu konuda hiçbir fikri olmayan bir zavallıyken biz hayatının 30 senesini dinin dışında geçirmiş, hatta
solculuğun da belli bir noktasına kadar gitmiş birisi Allah-u Teala tarafından Allah'ın yoluna sokuluyor. Evet. Solcuyduk sevgili kardeşlerim. Vakıflar Bankası'nın teftiş heyetinde en soldaki kişiydik. Planlamada da o nokta giderek, aşınarak, normale doğru yaklaşarak ama gene de kimliğimiz sol taraftaydı. Birinci defa planlamaya girdiğimizde. Ne zaman ki Allah-u Teala bize doğruları öğretmeye başladı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun için bizi seçtiyse kabahat bizim mi yani? Olur mu yani? Halep oradaysa arşın burada. Şimdi karşımızda olup da ahkam kesen, bize çatan bir sürü kişi var. Bizim vaktiyle hani kendimiz için kullanıyorduk ya ukala tabirini. Gerçekten de ciddi bir ukalaydık yani. Her neyse sevgili kardeşlerim, sonuca ulaşmak istiyoruz. Şimdi bu zavallı insanlar, o öğrendikleri ilim var ya, ondan o kadar eminler ki, o ilmin ışığı altında bizim onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. İncelemek gereğini hiç duymuyor adamlar. Hadi canım sen de diyorlar, bu kadar alim varken o alimler bilmeyecek de ki biz o alimlerden öğrendik bu dini. Kendimizden uydurmadık yani diyorlar. Biz onlardan öğrendik. Bunca alimin bunca kitabını, yüzlerce kitabı okuyup da bu ilmin sahibi olan bizler hiç bu delinin söylediklerine inanır mıyız? Ha bir de delilik payımız var. İyi mi? Sevgili kardeşlerim, şimdi pandemimayı seyredin siz. Onlar okudukça itiraz edemediklerini görmenin o sonsuz huzursuzluğunu yaşayacaklar. İtiraz etmeleri mümkün değil sevgili kardeşlerim. Onları bize Allah öğretti. İşte huzurlarınızda onları sesleniyorum. Hadi var mı bir taneniz? O size gönderdiğimiz ihtarlardan hiç değilse bir taneciğine, o yüzlerce ayetten sadece bir tekine itiraz edebilen birisi var mı aranızda? Onları incelediğiniz zaman gideceğiniz yerin cehennem olduğunu görmeyecek misiniz? Eğer görenler varsa onlar zaten ne demek istediğimizi çok iyi biliyorlar. Artık onlar ortalıkta görünmez. Utanıyorlar sevgili kardeşlerim. Neden utanıyorlar biliyor musunuz? Utanmamaları gerekir diye düşünüyoruz. Neden utanıyorlar? Peki olay buysa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cehenneme gidecekse, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalayetteyse, Allah ile Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, hüsrandaysa, Allah'ın ayetlerinden gafilse, tağutun kuluysa, insan ve cin şeytanların şeytanın kuluysa, Allah'ın kulu değilse, o zaman bu zavallı kardeşlerimize günaydın demez miyiz? Sabah oldu mu deriz? Bir selam çakıp sizin için de sabah oldu mu? Günaydın. Güneş doğdu mu sizin de şu kapkaranlık kalbinize? Hı? Sevgili kardeşlerim, bu şenliği yakın bir gelecekte göreceksiniz. O cephenin nasıl mağlup olduğunu, nasıl darmadağın olduğunu göreceksiniz. Bir kısmı zannediyorum ki her şeye rağmen erkekçe çıkacak ortaya, diyecek ki kardeşim ben yanılmışım. Diyoruz ki utanmayın o insanlardan. O insanlar size soracaklar diye utanıyorsunuz, biliyoruz. Madem ki böyleymiş, madem ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidermiş, şöyleymiş, şöyleymiş, şöyleymiş ki siz de Allah'a ulaşmayı dilemediğinize göre öylesiniz. Bunları şimdi öğrenmiş de bize bunları söylüyorsanız, bunlar doğru söylüyor diye, o zaman sen bize bir din adamı olarak bunları öğretememenin
huzursuzluğunu yaşamayacak mısın? Bu ilmin sahibi olmadan öğretim üyesi olarak vazifelendiğin için utanmayacak mısın? Bundan utanç duymayacak mısın? Diyecekler zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlara böyle bir şey söylemeyin. Çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bütün kötülük yapanlar için hep ellerini açmıştır Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Hep bunu söylemiştir. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya yalvarıyoruz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, insan bilmediği bir şeyi öğretemez ki. Hiç kimsenin bu kardeşlerimizden bunları neden bilmiyorsun sualini sormaya hakkı yok. Çünkü onlar üniversitelerde şimdi sahip oldukları ilmi öğrendiler. Yüzlerce kitap okuyarak o faydasız ilmi öğrendiler. Allah Teala ne diyor bakın bu zavallı insanlar için, bu zavallı kardeşlerimiz için. Gerçekten acınacak durumdalar sevgili kardeşlerim. Onlara acıyın. Ama hakaret etmeyin lütfen. Onu hak etmediler. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar ilim öğrendiler. Üniversitelerde okudular, üniversiteyi bitirdiler, master yaptılar, doktora yaptılar, asistan oldular, doçent oldular, profesör oldular. Ama o ilmin sahipleri olarak oldular. Çünkü o üniversiteler o ilmi veriyorlar. Bunun ötesinde bir şeye sahip olamazlar ki. Herkes sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman hangimizin onlara çatmaya hakkı var ki? Onlar bizi kabul etmediler. Onları davet ettik. Dedik ki, bütün üniversitelere davetiye gönderdik. Gelin dedik. 3 gün süreyle misafirimizsiniz. Gününde unuttum. 3 gün müydü, bir hafta mıydı? Orada dedik Pamukkale'deki falanca dinlenme yerinde biz size konularımızı tartışmak için davette bulunuyoruz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiklerini gelin biz size söyleyelim, tartışalım. Siz söyleyin. Neyi kabul etmiyorsanız söyleyin. Biz onun cevabını verelim size. Daha evvel oldu çünkü sevgili kardeşlerim. Sadece 2 üniversite davetimizi kabul etti. İzmir Üniversitesi, bir konferans, bütün oradaki kardeşlerimiz söylediklerimizin doğruluğunu kabul ettiler. 2. davetimizi kabul eden Erzurum Üniversitesi, onlar da kabul etmediler. Ve biz de dedik ki o akşam bu gece uyumayalım. Sevgili kardeşlerim, o gece onlarla olan tezekkürün sonunda sabahleyin biz oradan ayrılırken Erzurum Üniversitesi'ndeki bütün itiraz eden öğretim üyesi kardeşlerimiz bizimle aynı fikirdeydiler. Bunların içinde çeşitli gruplardan olan kardeşlerimiz vardı. Ama hiçbir ayrılık kalmamıştı aramızda. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yapan Yazıcıoğlu kardeşimize Allah-u Teala bizi ulaştırdı. Bir bayram sonrası Bayram Gazetesi'ne bir beyanat vermişti Sayın Yazıcıoğlu. Ve demişti ki bu tasavvufu yaşayan kardeşlerimize çok sempati duyuyorum. Ne kadar isterdim Diyanet İşleri'nde de kardeşlerimiz bu güzelliği yaşasınlar. Biz ziyarete gittik kendisini ve ona
anlattık Allah'ın bize öğrettiklerini.

bizimle bir neticeye ulaştı. Biz müftülere ve il müftülerine ve kaza müftülerine ayrı ayrı iki seminer düzenleyecektik. İkişer ay süreli ya da günlerini unuttum artık, o aradan çok süre geçti. Onunla bu konuda beraberliğe varmamıza rağmen sonra sevgili kardeşlerim, Diyanet İşleri'nin teşkilatı, Diyanet Vakfı hepsi karşımızda oldular ve o seminerleri gerçekleştirmemize engel oldular. Arkasında cehaletin yobazlığı yatıyordu. Sevgili kardeşlerim, şimdi de insanlar karşımızda. Bu sefer çok seviyesiz bir zincir birbirine halkalarını geçirmiş durumda. Aşk ile devam ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, şimdi bu adamlar bize tesir edebilirler mi? Allah'ını severseniz söyleyin. Yani şimdi cehalet Allah'ın ilmine karşı savaş veriyor. Bu zavallı çocuklar Allah'a karşı savaş veriyorlar, farkında değiller. Onlarla karşılaştığınız zaman onlara söyleyin. Okuyun deyin, ihtarları okuyun. Sadece birinci ihtara cevap verebilirseniz, o zaman gelin siz çok şeylere layıksınız demektir. Ama şimdiye kadar hiç kimse bu ihtarlardan herhangi birisi yanlış diyemedi. Demesi de mümkün değil sevgili kardeşlerim. O bizim öğrenimimiz değil ki. O Allah'ın bize öğretisi. Allah'ın bize öğretisi. Acaba anlatabildik mi? Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı dileriz. Sohbet nereden başladı, nereye gitti, gördünüz mü? Ama her şey en güzel standartlarda değil mi sevgili kardeşlerim? İşte biz bütün gönlümüzle herkesin mutlu olmasını isteriz. Bize düşman olduklarını zannedenlerin de mutlu olmasını isteriz. Çünkü hakikati öğrendikleri gün düşmanlıkları kalır mı ki hiç? İmkan mı var sevgili kardeşlerim? Eğer onlar da din öğreniyorlarsa ve öğretiyorlarsa farklı bir sonuca ulaşmaları mümkün değil. Daha evvel bu çarktan kaç defa, üç defa geçmiş birisi olarak sesleniyoruz hepinize. Mutlu olun. Eğer hala Allah'a ulaşmayı denemediyseniz sakın beklemeyin. Hemen "Ya Rabbi, ben ruhumu bu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum" deyin ona. Şuracıktan, kalbinizden en sıcak duygularla ısındığını göreceksiniz kalbinizin sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Unutmayın, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hüddam, sihir ve eski adıyla büyü. Eski adıyla sihir, yeni adıyla büyü. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala zulmani ilimlerden bahsediyor. İlimler iki ayrı kategoride

0: inceleniyor. Birincisi Rabbani ilimler. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Allah'ın tasavvuf yoluna girmek ve Allah'ın bir evliyası olmak, evliyasından biri olmak, bu Rabbani ilimlerin tahsil edildiğini gösterir. Söz konusu olan şey Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yükselmek ve ruhen Allah'a ulaşmak, nefsi de önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek. Tezkiye etmek de nefsin afetlerinin daha ötesinde nuru nefsin kalbine yerleştirmek söz konusudur. Bu zikir adlı bir müesseseyle oluşur. Tasfiye ise nefsin bütün afetlerini kalpten uzaklaştırmak ve yerlerini ruhun hasletleriyle doldurmak, tamamen doldurmak anlamına geliyor. İşte zikrin sağladığı bu müstesna sonuca bir insanın ulaşması, daimi zikre ulaşmak yoluyla vardı bu noktaya. O kişi için bir mutluluk noktası demek rahatlıkla mümkün. Çünkü her kim nefsinin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, bu afetlerin hepsinden kurtulan bir insan artık ruhunun hakimiyeti altındadır. Her işleyeceği olay hayırdır. Bu istikamette bir faaliyetin sahibi olacaktır. Ama eğer insanlar zulmani yolu seçmişlerse, o zaman şeytanın üzerlerindeki hakimiyeti giderek artacaktır. Zaten insanoğlu başlangıçtan itibaren kapkara bir kalbin, nefs kalbinin sahibidir. Bir insan 10. basamağa ulaşmadan Allah'ın nuru hiçbir şekilde o kişinin kalbine giremez. Şartlar kişide tezahür etmediği için, tecelli etmediği için. Bu sebeple zulmani yoldaki bir kişi zaten yola karanlık bir kalple başlamıştır. Ve şeytanın o kalbe ulaştırdığı karanlıklar her gün daha kesif bir karanlığı vücuda getirir, zulmeti vücuda getirir. Ve böylece bu insanların kalplerine Allah-u Teala kasiyet bağlamış kalpler diyor. Maraz kalpler diyor Hac suresi 53. ayet-i kerime. İşte şeytanla yapılan işbirliğinin sonucunda nefsin kalbi giderek her gün biraz daha kararmaya devam eder. Bir taraftan da sertleşmeye devam eder. Böyle bir kalp kasiyet bağlamış bir kalptir ve insanın kalbi giderek daha sert, daha da karanlık hale gelir. İşte iki tane yolun birisi Rabbani yoldur, Allah'a götürür. Rüşt yolu, irşat yolu adını alır. Rabbani yol adını alır. Diğeri de şeytana götürür. Gay yolu, zulmani yol adını alır. Zemin kattan başlayan, Allah'a kadar 7 gök katı aşarak ulaşan yolun adına sırat-ı müstakim diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah'ın bütün evliyası ruhen bu yolu aşmış seyri sülük adlı bir yolculukla ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Hiç kimse ruhu Allah'a vasıl olmadan evliyadan birisi olamaz, veli olamaz. İşte bu yol Rabbani yoldur, rüşt yoludur, irşat yoludur. Bir de zemin kattan başlayan, şeytana kadar ulaşan bir ikinci yol var. O da zulmani yol, gay yolu adını alıyor. İşte A'raf suresi 146. ayet-i kerime Allah-u Teala bütün insanlara gay yolunu şöyle anlatıyor. Allah o insanlara Allah'ın ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle yürümektedirler. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini gösterseniz, onlara Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman, Allah'a ulaştıran yolu gördükleri zaman onu kendilerine yol itaz etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu gördükleri zaman, şeytanla ilişki kurulan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Onlar cehennem ehlidirler. Burada gay yolunun sakinleri anlatılıyor. İşte bugünkü konumuz bu gay yolunun sakinlerinin yaptıklarından iki tanesi. Birisinin adı Hüddam, ikincinin adı Büyü. Hüddam'la Büyü arasında farklılık var mı? Evet. Büyü, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri. Ya ayetlerin kelimelerinin yerlerini değiştirerek ve onlara kelimeler ilave ederek veya ayetlerin bir kısmını ters çevirerek, gene kelimeleri ilave ederek gerçek manasından saptırmakla ulaşılan bir sonuçtur. Bir takım başka dış faktörler de devreye girer. Ve böylece ayetlerin insanlara mutlaka huzur sağlaması gereken yönleri değiştirilerek insanları huzursuzluğa iten bir noktaya ulaşılır. Karı ile kocanın arasını açmak, insanlara huzursuzluk vermek, insanları vurmak büyücülerin işidir. Bunlar şeytanla kurdukları ilişkinin neticesinde ondan aldıkları bilgilerle zulmani ilimler deniyor bu ilme. Okült kültür deniyor. Nerede okült kültür ibaresini görürseniz bileceksiniz ki bu şeytanla ilişki kurulan ilmin adıdır. Böyle bir ilmin muhtevası içinde büyü de var, yani eski adıyla sihir de var, hüddam da var. Demek ki ayetlerin değişik bir standart içinde yer değiştirmesiyle ve yeni kelimeler ilavesiyle oluşması veya tersinden okunmak suretiyle gene kelimeler ilavesiyle bir başka yere varılması her ikisi de büyüyü oluşturuyor. Başka dış faktörlerle beraber. Ne yapar büyü? Büyü bir insanı huzursuz kılar. Onu sıkıntı içerisinde bırakır. Diyelim ki bir odada bir kişiye ait büyü var. Bir muska bırakılmış. Bu muskada bir dua var. Ve bu dua o kişiyi, yalnız o kişiyi rahatsız eder. Aynı odaya giren başkaları hiçbir rahatsızlık hissetmedikleri halde kendisine büyü yapılmış olan kişi o odaya girdiği zaman o odada oturamaz. Dehşetli bir sıkıntı duyar ve oradan kaçmak mecburiyetinde kalır. Tekrar odaya girdiği zaman gene aynı sıkıntıya düşer. Odadan çıktığı zaman sıkıntı hafifler. Evden ayrıldığı zaman sıkıntı yok olur. Veya devamlı sıkıntı verecek olan büyüler de ne yazık ki mevcut. Hüddama gelince, hüddam cinlerin insanlara saldırtılmak için kontrol altına alınması ilmidir. Bilelim ki cinler iki ayrı kategori sergilerler. Birinci kategoride ulvi cinler var. Yani bir mürşide rüya aleminde onun nefsine tabi olmak suretiyle tabi olan ve başlarının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu bulunan cinler. Kur'an-ı Kerim bu istikamette açık bir olayı sergiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim okumasını ve anlatmasını dinleyen cinlerin nasıl iman ettiklerini, nasıl ona tabi olduklarını Kur'an-ı Kerim anlatmakta. Cin suresinde. Öyleyse tabi olan cinler ulvi cinlerdir ve hüddam yapan bir şeytani kişinin, şeytanla ilişki kuran kişinin bu cinlere tesir etmesi ve onları kontrol altına alması asla mümkün değildir. Çünkü bu cinlerin başının üzerinde bulunan mürşidin ruhu şeytanın negatif voltajından daha yüksek voltajın sahibidir. Kim böyle bir cine hüddam yapmaya kalkarsa hüddam ters tepki yapar ve o kişiyi, yani bu hüddamı yapmayı tahakkuk ettiren kişiyi rahatsız eder. Bu sebeple büyüde de aynı şey söz konusu olduğu için başının üzerinde mürşidinin ruhu bulunan bir insana bir kişi büyü yaptığı zaman bu büyünün ters teptiğini ve o kişiye geri döneceğini görüyoruz. İşte bu sebeple büyü yapanlar ve hüddam yapanlar her gece yattıkları yerde etraflarına bir daire çizmek ve şeytanın kendilerine öğrettiği bir zulmani duayı okumak mecburiyetindedirler ki o reflekte edilen büyü veya hüddam kendilerini rahatsız etmesin. Yoksa dehşetli bir rahatsızlık duyarlar bundan. Bunun için de o daireyi çizip o duayı okumak mecburiyetindedirler. Öyleyse hüddam demek ki süfli cinlere bir okunacak olan duayla tesir etmek, onları kontrol altına almak anlamına geliyor. Eğer bu duadaki tesire cinler karşı çıkarsa, süfli cinler karşı çıkarsa ne olur? Eğer kişi, hüddamı yapan kişi gerçek bir zulmani ilmin sahibi ise o cin yanar. Bütün cinler için ölüm yanmak şeklinde tecelli edeceği cihetle bütün cinler yanmaktan korkarlar. Çünkü bu onların sonu demektir. İşte bu sebeple o ilmin sahibi olan kişi o cinleri yakmak yetkisine, o öğrendiği ilimle sahip olduğu cihetle zavallı süfli cinler yanmaktan kurtulmak için hündamı yapan kişinin emrine itaat etmek mecburiyetindedirler. İşte bu insanlar da cinleri öfkelendikleri veya zarar vermek istedikleri insanların üzerine musallat ederler. Cinler bu insanlara, onlara fısıltılarla, hareketlerle tesir etmek suretiyle o insanları dehşetli, huzursuz bir hale getirirler. Ne yazık ki zamanımızda birçok zulmani alim tarafından bu iş yapılmaktadır ve insanların üzerine cinler musallat edilmektedir. Cinlerin büyük kısmı rızaları hilafına böyle bir işlemi yapmaktadırlar ama buna mecbur olmaktadırlar. İster hüddem olsun, ister büyü olsun, her ikisi de şeytanın pisliklerindendir. Şeytan bu istikamette insanlara tesir ederek onları huzursuz hale getirmeyi diliyor. Neden olduğunu biliyorsunuz. Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyen şeytan, Allah-u Teala tarafından sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacağı kendisine bildirilince Allah-u Teala diyor ki bana kıyamet gününe kadar yetki ver, hayat ver ya Rabbi, ben bu insanları yoldan çıkartayım. Kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah-u Teala diyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. İşte iblis o günden bu tarafa hep insanların huzursuzluğunu ister, mutsuzluğunu ister, birbirine zarar vermesini ister. Allah ise bütün insanların huzurunu ve mutluluğunu ister. Böylece iki ayrı cephede iki ayrı grup görüyoruz. İşte insanoğlu için söz konusu olan şey açık ve kesindir ki Rabbani bir yolda olması o kişinin mutluluğu için asıldır. İşte zulmani yolda olan bu insanlar bu ilmi nereden almışlar? Sualinin cevabı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu olayı anlatıyor. Adem Aleyhisselam üstün olunca, madem ki bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde ettiler, Adem Aleyhisselam'ın onlardan üstünlüğü kesindir. İşte bu üstünlük konusunda Allah-u Teala'ya soran iki tane melek var, Harut ve Marut. Bu iki melek diyorlar ki, ya Rabbi bu insanoğlu Adem Aleyhisselam neden bizden daha üstün? Allah-u Teala buyuruyor, ona nefs verdim. Bu nefsiyle ciddi bir mücahede yapacaktır. Bu cihadın sonunda kazanan her insan sizden üstündür. Melekler de diyorlar ki, ya Rabbi bize de ver nefsi ve biz de ondan daha üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala siz bunu yapamazsınız dediyse de iki cin diliyorlar Allah-u Teala'dan. O da dileklerini kabul ediyor ve onlara nefs vererek onları birer insan gibi Babil şehrine indiriyor. Bu iki melek bir süre Babil şehrinde kalıyorlar. Yalnız iki ay. Bu iki ay zarfında bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da benim karımı nasıl böyle kötü bir muameleye maruz bırakırsınız diye onlara şikayeti geldiği zaman dayanamayıp adamı da öldürüyorlar. Ve bu sebeple iki melek tekrar yukarıya alınıyor. Ama orada kaldıkları süre içerisinde insanlara hüddamı, büyüyü, bütün zulmani ilimleri ne yazık ki öğretiyorlar. Ama Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de bu iki melek hiç kimseye bu zulmani ilimleri öğretmezlerdi. Bu zulmani ilimleri yaparsanız muhakkak cehenneme gidersiniz demedikçe. Demek ki Harut'la Marut herkese sakın bu büyüyü, hüddamı, zulmani ilimleri öğrenmeyin. Çünkü bunları yaparsanız muhakkak ki cehenneme gidersiniz diyorlardı. Buna rağmen insanların dayattığını görünce onlara diyorlardı ki peki öğrenin ama öğrenseniz de bunu sakın yapmayın. Çünkü yaparsanız kurtuluşunuz yok. İşte buna rağmen insanlardan binlercesi Harut'la Marut'tan bu zulmani ilimlerin hepsini ne yazık ki öğrenmişler. Ve zamanımıza kadar o öğreti gelmiş, ne yazık ki hala devam ediyor. Hala bir takım insanlar başka insanlara büyü yapmakla meşgul. Aynı insanlar bu büyüyü yaparak para aldıkları gibi çözerek de ayrıca para alıyorlar. Yani başka insanların hayatlarında huzursuz olmaları, hatta büyü yoluyla onları öldürmek, bu büyü yapan insanların bir kısmına hiçbir vicdan azabı, huzursuzluk vermiyor gibi görünüyor. Bu insanlar büyük bir fütursuzlukla başka insanların mutluluğuna mani olabiliyorlar. Ve televizyonlarda bu tarz insanları hep seyrediyoruz. Adama soruluyor, sen büyü yoluyla insanı öldürebilir misin? Öldürürüm diyor. Kim bana müracaat eder de bunun bedelini öderse ben onun dilediği insanı öldürürüm. Peki bundan huzursuzluk duymaz mısın sualine? Hayır, duymam. Sizin mefhumlarınız beni hiç alakadar etmez. Vicdani mefhumlarınız. Ben kendime göre bir statünün sahibiyim. Dilediğimi yaparım. İnsanları da öldürürüm. İşte bu insanlar böyle konuşabilmekteler. Hedefleri ne? Hedefleri insanları onların rızaları olmadığı halde huzursuz etmek. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde yasak edilen bir fiil işletmek işlenmektedir. İnsanlara büyü yapılmaktadır. Büyü yaptırandan bu iş için para alınmaktadır. Ondan sonra kendisine büyü yapılan kişi huzursuzluğu duyduğu zaman gene büyücülere gitmektedir. Bu büyünün bozulması için bir gayrette bulunmaktadır ve karşılığında para ödemektedir. Bu sefer de büyüyü çözmek için bu kişiler para kazanmaktadır. Yani maksatları hep para kazanmak. Ve bu parayı kazanmak uğruna başkalarının ne kadar huzursuz olduğu, insanların ne kadar rahatsız edildiği konusu bu insanlara hiç alakadar etmemekte. İşte zulmani yolun prensipleri böyle çalışmakta. Rabbani yolda da fiziğin ötesine geçmek vardır. Allah'ın ihsanları vardır. Tayyi mekan ihsanı, yani bir anda bir mekandan bir başkasına Allah'ın evliyasının uçarak gidebilmesi. Bu aslında bunların kanunları var. Konumuz kısa olduğu için burada anlatmak mümkün değil. Ve Allah Teala bütün Rabbani dostlarına şöyle söyler. Bu kerametin sahibi benim. Sen liyakatini kaybettiğin zaman keramet de yok olur. Ancak ben keramet göstermene müsaade ettiğim sürece sen keramet gösterebilirsin. Halbuki iblis, yani şeytan, insanlara zulmani yoldaki becerilerinin yalnız kendilerine ait olduğu intibarını vermeye çalışmaktadır. Her zaman der ki, ben sana dualar öğretirim. Bu duaları okuduğun zaman mutlaka şu olay cereyan eder. İşte insanlar zannederler ki o okudukları dua her şeyi halleder. Halbuki o dua ile beraber iblis devreye girmekte ve o insanlara manevi zulmani yardımı yapmaktadır. Yapar ve böylece kişi zulmani bir fizik ötesi olay yaşar. İşte büyü ve hüddam da bu zulmani olaylardan iki tanesidir. Hepinize beni sabırla dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ülkemizde laiklik kavramı olması lazım gelenden farklı bir yöne doğru insanlar tarafından itilmekte. Laisizm aslında dini vecibelerini yerine getirmek isteyenlerin bunu yapabilecekleri, dini vecibelerini yerine getirmek istemeyenlerin de bunu yapmayacakları bir ortam anlamını taşıyor. Ne dini görevlerini yapanların yapmamaya zorlanması söz konusu, ne de bu vazifeleri yapmayanların yapmaya zorlanması söz konusu. Böyle bir ortam, laiklik ortamı olmak durumunda ve dinsel çevrelerin böyle bir laiklik anlamını saptırdıkları iddia ediliyor. Aslında eğer saptıranlar varsa bunlar Allah'ın emrine uymayanlardır. İslam asli unsurları itibariyle zorlamaya geçit vermez. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi La ikrahe fiddini kat tebeyyene rüştü minel gayyi şeklinde vaz edilmiştir. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları, yani şeytanın yolları, dalalet yolları birbirinden kesinlikle ayrılmıştır. Burada dinde zorlama yoktur hükmüne dikkatle bakmamız lazım. Bu öyle bir kavramdır ki İslam'ın temel ve vazgeçilmez kavramıdır. İnsanların fiilleri İslam'da ikiye ayrılır. Birinci kavram, insanla Allah arasında ilişkiler. Burada zorlama unsurunun devreye girmesi mümkün değildir. Allah bunu yasaklamıştır. Bir insan namaz kılmıyorsa onu zorla namaz kılmaya kimse sevk edemez. Bir insan oruç tutmuyorsa onu zorla oruç tutmaya kimse sevk edemez. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkilerinde bir zorlayıcı unsurun devreye girmesi hiçbir şekil ve şart altında İslam'da söz konusu değildir. Düşününüz ki zorlayıcı unsurun bir insan tarafından kullanılması söz konusuysa bu yetki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bile verilmemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından şu hitaba maruz bulunuyor. Seni kimsenin üzerine bekçi tayin etmedik. Görevin tebliğdir. Eğer senin söylediklerine ters düşerlerse bunun neticesi bize aittir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dahi insanları zorlaması söz konusu değil. Sadece söylemesi lazım gelen Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğ insanların ıtlağına sunuluyor. İnsanlar dilerlerse emirleri yerine getiriyorlar, kendi serbest iradeleriyle, dilerlerse getirmiyorlar. Serbest irade İslam'da mukaddestir. Ve serbest irade kişinin serbest iradesi olarak devreye girdiği zaman başka bir iradenin, bu iradenin üzerinde bir tesir icra edici, bir zorlayıcı unsur olmasına Allah'ın asla müsaadesi yok. Öyleyse İslam'ın bütün kadınları mutlaka peçe altına alacağı, İslam'ın oruç tutmayanları cezalandıracağı, İslam'ın namaz kılmayanları cezalandıracağı şeklindeki iddialar sadece provokasyondur. İnsanlar sadece böyle bir iddianın sahibi. Söylediğimiz gibi İslam statüsü içerisinde bu iddiaya kesinlikle karşıdır. Hiçbir şekilde hiçbir insanın zorlanamayacağını ifade ediyor Allah Teala. Eğer bir zorlama unsuru, bir ceza unsuru İslam'da varsa bu ancak insanların başka insanlara zarar vermesi halinde geçerlidir. Eğer bir insan hangi standartta olursa olsun bir başkasına zarar veriyorsa, davranışı ikinci bir kişiyi zarar dide ediyorsa, o zaman Yüce Rabbimiz zarar verenin cezalandırılması ilkesini getirmiş. Elbette dindar çevrelerde de, dindar olmayan çevrelerde de olay budur. Bir insan başka bir insanı zarar dide ederse, o zarar veren kişinin cezalandırılması asıldır. Ama Allah ile olan ilişkilerde Allah Teala asla zorlamayı uygun görmüyor, zorlamayı standartların dışında tutuyor. Öyleyse iki sene evvel Erzurum Üniversitesi'ne geçen bir olaydan bahsedelim. Üniversitenin lokantasının Ramazan ayında kapısı kırılıyor. Bazı kişiler, kim olduğu belirsiz, lokantadan içeri giriyorlar. Ramazan günü öğlen yemeğini yemekte olanlara saldırıyorlar. Onları dövüyorlar. Gazetelerde okumuştuk bunu ve bunun yanlış bir şey olduğunu o zaman da söylemiştik. Bugün de söylüyoruz. Eğer İçeri giren ve diğerlerine dayak atan kişiler bunu din adına yaptıklarını iddia ediyorlarsa İslam dini böyle bir şeyi asla kabul etmez. İslam'da zorlama yoktur. Özellikle Allah ile olan ilişkilerde. Oruç da bir insanın Allah ile olan ilişkisidir. Hiç kimsenin sen İslam dininin oruç ülkesine saygı göstermiyorsun şeklinde bir gerekçeyle başka insanları bu vecibe yerine getirmiyor diye ne dövmeye ne hırpalamaya hiçbir şekilde hakkı yoktur İslam'da. Öyleyse bu davranış biçimi zaten çok nadir bir davranış biçimidir ve tabiatıyla yakalananlar cezalandırılmıştır. Böyle bir sistemin uygulanması da İslam'a ters düşmektedir. Öyleyse İslam üzerine gölge düşürmek isteyen insanlar, İslam üzerine ters bir görüntü vermek isteyen insanlar, bunları sebep göstermek suretiyle İslam'ı karalamaya çalışmaktadırlar. Aslında eğer laiklik varsa, bu laikliğin temeli, aslı, İslam'ın muhtevası içerisindedir. Gördük ki İslam kesinlikle zorlamayı içerisine almamış. Allah-u Teala'nın serbest iradeye karşı olan bakışı, serbest iradenin mukaddes oluşu istikametindedir. Ve insanoğlu iradesini serbestçe kullanabilmelidir ki, her dediği şeyi serbestçe yapabilmelidir ki, Allah'ın mükafatına veya cezasına muhatap olsun, mükafatı veya cezayı hak etsin. Başka birinin zorlamasıyla İslam gibi görünen kişi aslında İslami davranışlarda bulunur görünse bile realite bu değildir. Yani o kişi İslam'ı yaşamamaktadır. Öyleyse hiç kimse zorla İslam olamayacağı gibi hiç kimse zorla İslam'dan da çıkarılamaz. İslam'ın temel muhtevası insanların serbest iradelerini dilediği gibi kullanmalarıyla teayyün eder. Böyle bir sistem içerisinde insanların birbirlerine zorlayıcı unsurlarla müdahaleleri, bir iradenin başka bir iradeye ikincinin rızası dışında tasallutu, ikincinin rızası dışında zarar vermesi Allah Teala tarafından müsaade edilmeyen fiiller olarak ortaya çıkıyor. Öyleyse laiklik kavramını beraberce değerlendirelim. İslam hiçbir zaman insanlara onların iradelerinin dışında zorla bir şeyler yaptırmayı emretmez. Ne namaz konusunda böyle bir zorlayıcı unsur devreye girebilir, ne oruç konusunda girebilir, ne de hanımların başını zorla örttürmek istikametinde girebilir. Herkes bir korkunun arkasında, eğer Türkiye'de bir gün İslami güçler harekete geçer de onlar iktidarı ele alırlarsa mutlaka bütün kadınların başlarını zorla kapattırırlarmış. Bunlar söyleniyor. Bir defa İslam demokrasiye bütün cepheleriyle açık olan bir sistemdir. Ve demokrasi içerisinde bir davranış biçimi ta İslam'ın başından bu tarafa hep var ola gelmiştir. Öyleyse her şeyin seçimle yapıldığı, insanların haklarını en güzel standartlar içinde kullandığı bir güzel dizayn görüyoruz. Ve bu dizaynda zorlamanın olmadığını, olamayacağını bütün detaylarıyla müşahede ediyoruz. Öyleyse İslami cepheden hiçbir zaman hiçbir unsurda bir zorlayıcılığın devreye girmesinin mümkün olmadığını söylüyoruz. Bu Allah'ın emirlerine karşı gelmek olur. Ne insanların zorla namaz kılmalarını temin etmek, ne oruç tutmalarını temin etmek, ne hanımların başlarını zorla örtmelerini temin etmek, bu İslam'ın standartları içinde, İslam'ın emirleri içinde mümkün değildir. Allah kadınların başlarını örtmesini emretmiştir. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Ama bu bir kadının kendi iradesiyle dilemesi halinde gerçekleşecek olan bir olgudur. kadın başını örtmeyi dilediği takdirde onun örtmesini de engellemek aslında Allah'ın koyduğu kaidelere aykırıdır. Öyleyse layıklık kavramını yerli yerine oturttuğunuz zaman insanların serbest iradeleriyle dilediklerini yapabilecekleri bir ortamı düşüneceğiz. Bu ülkede İslami tatbikata baktığımız zaman zorlayıcı unsurların İslam tarafından devreye kolay kolay sokulamayacağını görürüz. Çünkü söylediğim gibi bu Allah'ın emirlerine aykırıdır. Ama laikliği farklı istikamette yorumlayanlar da var. Mesela bu ülkede bir kadın plajda üstsüz dolaşabilir. Bunu engelleyen bir kanun yok. Dolaşsın. Dolaşmasında da bir mahsur yok. Mahsur olsa bile bunun bir engelleyici unsur olarak devreye girmesi söz konusu değil. Ama eğer bu ülkede bazı üniversitelerden bahsediyorum, bir hanım kardeşimiz başörtüsüyle imtihana girmek isterse onu imtihana almamaları söz konusu olabiliyor. İşte bu laikliğin bir yanlış yorumunun sonucudur. Çünkü madem ki laiklik denilen unsurda insanların serbest iradeleriyle davranmaları söz konusudur. Öyleyse bu serbest iradenin bir görüntüsü olarak bir kadın plajda üstsüz dolaşabiliyorsa gene aynı serbest iradenin bir görüntüsü olarak başörtülü bir hanım kızımız da imtihanlara girebilmelidir. Eğer giremiyorsa bu demokrasinin zedelenmesidir, adalet mekanizmasının zedelenmesidir ve laiklik müessesesinin zedelenmesidir. Laiklik tek taraflı bir rejim değildir. Laiklikte tarafların ikisine de adaletle davranmak söz konusudur. Öyleyse nasıl İslami laiklik, İslam'ın ortaya koyduğu standart, bir kadına zorla baş örttüremiyorsa, örttürmüyorsa, örttürmemeyi emrediyorsa, başörtüsü örten bir insanın da diğer insanlar tarafından cezalandırılması tecviz edilemez. Bunu demokratik statü içerisinde kabul etmek mümkün değildir. Bu ancak kendisini medeni zanneden bizim yarım aydınlarımızın aşağılık duygusundan kaynaklanan bir komplekstir. Burada söz konusu olan şey, eğer bir kadın başını örtüyorsa acaba Batı bize ne der tarzında bir korkunun duyulmasıdır. Evvela şunu söyleyelim. Bir kadın kendi iradesiyle isteyerek başını örtüyorsa Batı bize bir şey demez. Çünkü bu Batı'da son derece normal bir olaydır. Böyle düşünen insanlara İngiltere'deki ve Amerika'daki üniversitelere gitmelerini tavsiye ederiz. Orada İslam ülkelerinden gelen öğrencilerin başörtüleriyle, İslami kıyafetlerle üniversitelere gitmeleri son derece normal bir olaydır. Londra sokaklarında İngiliz Birleşmiş Milletler Camiası'nın Commonwealth'ın muhtevasını teşkil eden İslam ülkelerinden gelenlerin İngiliz caddelerinde son derece rahat olarak tabii kıyafetleriyle, başörtüleriyle dolaşmalarını hiç kimse yadırgamaz. Eğer insanların milli kıyafet giymeleri söz konusuysa o zaman da Japonya'ya, Ginza Street'e bir gitmelerini isteriz. Bu tarzda yanlış düşünen insanların. Çünkü orada iki kadından bir tanesi caddelerde kimonoyla dolaşır. O Japonların kendilerine has milli kıyafetleri. Bu hiç kimseyi zedelemez, yaralamaz. Bu başörtüsüne karşı duyulan alerji bize has bir uygulamadır. Aslında başörtüsü bir kadının süsüdür. Elbisesinin bir tamamlayıcı faktörüdür. Eğer bir kadın başörtüsünü takmak istiyorsa buna mani olmak demokrasiye de aykırı bir davranış biçimidir. Ve İslam'ın bütün kadınlara zorla başını örttüreceği tarzında bir iddia sadece bühtandır. Böyle bir husus Kur'an-ı Kerim'de katiyen emredilmemektedir. Allah-u Teala'nın emrettiği şey kadınların başını örtmesidir. Ama kendi iradeleriyle, başka bir iradenin onların üzerine tesiri suretiyle asla değil. İslam'da son derece açık olarak Allah hükmüne getirmiştir. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Bu konu İslam'ın çok nadir bazı kesimlerinde ters olarak mütalaa edilmekte ve o söylediğim Erzurum Üniversitesi'ninki olaylar gibi olaylar nadir olarak vücuda gelmektedir. Bu İslam'ın bütününe teşmil edilemez. Söylediğimiz gibi İslam'ın ruhuna aykırı bir davranıştır. Öyleyse hiç kimse İslam'ı insanlara zorla bir takım şeyleri yaptırmaya yönelik bir din anlayışı olarak mütalaa edemez. Bu İslam'a karşı büyük bir haksızlık olur. Öyleyse eğer söylediğimiz şey, söz konusu olan şey laiklik ise, laikliğin bütün standartları İslam'ın özünde, İslam'ın bünyesinde en güzel bir şekilde vardır. Zamanımızda laiklik anlayışı İslam'a karşı yöneltilmiş bir tehdit unsuru gibi başörtüsü giyen kızlarımızı üniversiteye almamak şeklinde tecelli edebiliyorsa, bu laikliğin zedelenmesi anlamına gelen bir davranış biçimidir diye düşünürüz. Halbuki İslam uygulamasında 600 sene Osmanlı'da böyle bir şey hiç olmamıştır. Osmanlı bütün dinlerin mensuplarını muhtevasında 600 sene saygıyla, 600 sene barış içerisinde bir arada tutan, telif eden, onların mutlu olmalarını temin eden bir nizam olarak hiç kimseye, hiçbir din mensubuna zorla hiçbir şey uygulatmamıştır. Öyleyse İslami anlayışta hiç kimse zorla başını örtmeyeceği gibi hiç kimse dini vecibelerin yapılmaması konusunda da zorlanamaz. Bir insan İslami statü içerisinde eğer dini vazifelerini yerine getirmek istiyorsa ona hiçbir engel yoktur, olmamalıdır. Laisizm bunu emreder, İslam da bunu emreder. Eğer bir insan dini vazifelerini yerine getirmek istemiyorsa gene bir engel yoktur. Onun iradesi onu istemediği cihetle hesabı onunla Allah arasındadır. İslam da bunu emreder, laisizm de bunu emreder. Öyleyse görüyoruz ki İslam laisizmin ötesinde bir hürriyet, laisizmin ötesinde bir demokrasi anlayışı muhtevasına alan bir dindir. Demin verdiğimiz misalde gördük ki İslami uygulamaların dışında kalan insanlar İslam'a başörtüsü takan kızlarımızı imtihan almamak gibi müdahalelerde bulunabiliyorlar. Oysa ki İslam'da ne bu istikamette bir müdahale söz konusudur ne de diğer istikamette bir müdahale söz konusudur. Öyleyse bu ülkede demokrasinin, hürriyetin daha yıllarca en güzel standartlar içinde yaşamasını dileyerek İslam, laisizm ve demokrasi konusundaki bu konuşmamızı inşallah sona erdirmiş oluyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
3: We thank and praise Allah Ta'ala countless times that we are all together one more time at a discourse to talk about Allah Ta'ala. Happiness is the purpose for all people. Everybody tries to be happy and joyous. Everybody does things to be happy. Happiness is something that everybody wants. But consequently, even though it is not all, but majority of the people are unhappy, then isn't there something wrong with that, my dear brothers and sisters? Yet Allah Ta'ala created all people for them to be happy and joyous. The only thing that Allah Ta'ala wants is for people to be happy and joyous in their inner worlds, exterior worlds, and in their relations with Allah. That's all Allah Ta'ala wants, but that's not enough. Allah Ta'ala even guarantees half of that happiness. In other words, Allah Ta'ala guarantees half of the world happiness Himself. Allah Ta'ala says, whoever wishes to be happy, they need to make the wish to reach me, and I'll take care of the rest. What we need to do is just one wish. We have to make the wish to render our spirit back to Allah. And the result will be taken care by Allah. Allah Ta'ala has a promise. What Allah Ta'ala wants for all people is happiness and joy. That is the basic purpose of Allah, everyone to be happy and joyous. Allah Ta'ala says, we have created everything on heavens and on earth. We created them for you, says Allah Ta'ala, referring to human beings. Everything on heavens, on earth, everything and anything, they're all created for us as human beings. Therefore, we are the superior creatures of the universe. There is only one reason behind that. For no other creature to have spirit of Allah. Allah Ta'ala only blown into human beings from His spirit. Within Sajdah 9, Allah Ta'ala states that, وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ. I blown into human being from my spirit, says Allah Ta'ala. Allah Ta'ala blows into human being from His spirit. And the spirit takes the form of the physical body immediately. And throughout the life of the individual, whatever the physical body goes through certain changes, spirit goes through the same changes and appears to be exactly the same way as the physical body. Yet, the spirit is the spirit of Allah. To be a creature that possesses the spirit of Allah, we consider that to be the greatest blessing of Allah. Allah Ta'ala loves human beings so much that blows into them from His spirit. My dear brothers and sisters, friends of my life, friends of my heart, way to happiness for human beings is through love. You need to love all people.
2: severseniz,
3: if you love, you will be loved.
2: Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen herkes için bir vaatte bulunmuş.
3: Everybody who makes the wish to reach Allah, Allah Teala has a promise for them.
2: 13. ayet-i kerimesinde
3: within Shura 13
2: diyor ki, kim
3: Allah Teala says, whoever wishes to reach me, I deliver them to myself.
2: Yani biz insanlar için bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu.
3: Therefore, just one single wish for human being, saying that, Almighty Allah, I'm willing to reach you, that is enough.
2: O insan için Allah Teala her şeyi en güzel şekilde mutlaka sokar.
3: Then Allah Teala will design everything within their perfection for such an individual who makes the wish to reach Allah.
2: Bir insan Allah'a milaki olmayı dilediği zaman,
3: as soon as the individual makes the wish to become milaki to Allah, wishes to reach Allah, the individual fulfills the simplest but the greatest procedure in the universe. This is such a simple process because one single wish, which is from the heart, saying that, Almighty Allah, I'm willing to render my spirit back to you. Please make my spirit reach you as well. If the wish is through the heart, it will be certainly accepted by Allah Ta'ala. Allah Ta'ala makes that certain that Allah will accept it, not only in Shura 13, but also within Ra 27, Allah Ta'ala states the very same thing. Allah leaves the people of Dalala, people who are astray. But amongst the people of Dalala, whoever wishes to reach Allah, whoever wishes to become milaki to Allah before death, Allah certainly delivers them to Himself, says Allah Ta'ala. My dear brothers and sisters, friends of my life, friends of my heart, Allah to deliver the spirit back to Himself. That is a great blessing of Allah. As human beings, we will only make the wish. Making a wish from our heart, we are going to say, this spirit of mine, it's already yours as you've blown into me. And you are obligating us to render that back to you before death, as you are saying, Urji ila Rabbiki, return back to your Lord. Reach your Lord as you return back to your Lord. وَإِنُوبُوا إِلَىٰ رَبِّكِمْ وَأَسْلِمُ لَهُ. Turn to your Lord and submit to Him. In other words, submit your spirit to Allah. Is that all? Not at all. Also submit your physical body to Allah, and also submit your soul to Allah, and also submit your free will to Allah. To submit our spirit, physical body, soul, and free will, they are four different great stages. Amongst all these four submissions, the one that is open for everyone, the simplest one, the one that Allah Ta'ala takes care of, is spirit to return back to Allah. Whoever makes the wish to render the spirit back to Allah, having such a wish is enough for Allah for us to get to that point. And the individual doesn't deliver the spirit back to Allah. The individual only makes the wish to reach Allah, makes the wish to render the spirit back to Allah. It is Allah makes that spirit reach Himself. What if Allah delivers the spirit back to Himself? If the individual makes the wish to reach Allah, at that very point, he is the owner of first heaven. He will go through certain processes. the eyes that didn't recognize the person of Irshad will start seeing the person of Irshad as the person of Irshad. Sense of seeing will be functioning to see the person of Irshad. The ears will understand and hear the statements of person of Irshad. Sense of hearing will start functioning. The ears will listen and hear the statements of person of Irshad. Heart of the individual will start liking the person of Irshad. He will love the person of Irshad as he will comprehend the statements of person of Irshad. And eventually will take a pledge of allegiance to the person of Irshad as well. Starting from the beginning point, Allah Ta'ala says Allah gets to the heart of the individual and turns the glory door of the heart towards himself. Allah Ta'ala splits open the chest of the individual to open a path of glory from the chest into the heart per Enam 125. فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ says Allah Ta'ala. Whomever makes the wish to reach Allah, whoever wishes to become milaki to Allah, whoever wishes to become hidayah to Allah, wishes to reach Allah, Allah split opens their chest and opens for submission. In other words, Allah Ta'ala opens a path of glory from the chest into the heart. From that path of glory that Allah opens, first Allah Ta'ala will send 2% mercy into the heart. It is 2% glory that gets into the heart. Due to Allah's manifestation upon that individual. After 2% mercy, there will be virtue accumulation that will go all the way to 98%. And consequently, the heart of the individual will be filled with glories 100%. Amongst these glories, 2% is mercy and 98% virtues. All these glories are carried by salawat. Salawat is the carrier glory. As Allah Ta'ala splits open the chest and opens a path of glory from the chest into the heart before the individual reaches a murshid, Allah Ta'ala will send 2% mercy into that heart. There is no even pledge of allegiance to a murshid yet. We are at the beginning of the concept. After that, the individual will take a pledge of allegiance to the murshid. And after that, 7% virtue accumulations will start. My dear brothers and sisters, this is such a concept that we call happiness, where Allah Ta'ala opened the doors wide open for everyone. Allah Ta'ala says, you ask for it and we will give it to you. All you have to do is just say, I wish to render my spirit back to Allah. That's all you have to do, says Allah Ta'ala. Allah Ta'ala says, everything else is not for you to do, but for me to take care of. individual who makes that wish, they will receive 51% of glories in the soul's heart. With every level of heaven spirit goes through, there will be 7% virtue accumulation. Aside from

0: brothers and children.
1: Al-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah-u Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah-u Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet, ona hedefliyor Allah-u Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda, kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada, bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinize titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına hanif fıtratı diyor Allah-u Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş, adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor, sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasletleri. Nefsiniz mi başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit şartlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul edersiniz. 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah-u Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini def edip, yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfili safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfili safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amülü salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiili ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinin üzerinde bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfesinden olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses. Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi de kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Birinci ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir. İblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Zor kullanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerine tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışların arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah-u Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah-u Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına riçs diyor Allah-u Teala. Aslında bir nevi pislik manasına giriyor riçs. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah-u Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi %151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistemse başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerinin. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı %151. Afetlerse %49. Yani %75'i, iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 3/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 3/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 4/3'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin iç sesinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın üçüncüsünde. Birinci basamak, olayları yaşarsınız. İkinci basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve

Onu herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır, bir yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah-u Teala'dan. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda o kişinin başının üzerine Allah devrin imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbindeki küfür kelimesini dışarı alır ve nefsin kalbinin içine iman kelimesini yazar. İşlemler hep nefsin kalbindedir. Öyleyse böyle bir dizaynda başka ne yapar Allah-u Teala? Başka o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Başka, o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşır. O kişinin nefsi zikirle nefs tezkiyesine başlar. Ne demek nefs tezkiyesi? Kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirini çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar.

İşte bunun adına Allah Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlar, üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ruh ulaşır. Beşinci %7'de Allah'tan razı olur kişi. Altıncı %7'de göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra 7. defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. 7 tane %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacı karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda, %71'i bulur beka makamının sonunda, %81'i bulur zühd makamının sonunda, kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu
Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak. Buraya kadar sevgili kardeşlerim hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse mutlaka 3. kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi
aşar. Öyleyse neymiş? Cennet mutluluğu mu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak da diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka 3. kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim, mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Hani nefsinizin kalbinde %19 afet, ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90, %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur, ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudunun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? 4. kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin 5. katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytanın dediklerine aldırmaz, onun dediğini yapmaz,
yasak ettiğini işler, yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi, Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişide %100 mutluluk bu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah'a teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağını zanneden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı, ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın 3. kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece 1. hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak. Onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere, bir defa daha bir zikir sohbeti yapmak üzere, bir defa daha Allah'ın ilkesinde olmak üzere, bir zikir sohbeti devamlı derecat kazandırmaktır. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük hakikati yerlerine oturtmamız lazım. Allah hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. O kadar. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun vasıtasıdır. Hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainatın en üstün varlıkları olarak. Sizler insan olmak hasebiyle Allah'ın en çok sevdiği mahluklarısınız. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve insanlardan başka yaratılan her şey de biz insanlar için yaratıldı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah selam diyor ki

bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi. وَالسَّخَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım diyor Allah Teala. Her şey Allah Teala'nın dizayni içerisinde. İnsanoğlunun emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş Allah Teala tarafından. İşte bunların sahibi, uğruna yaratıldığı varlıklar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, cumhur dostlarım. Bugün sizlerden, bu akşam sizlerden mutluluk konusunda bir beraberliğin alınması, yaşanması ve Allah ile beraber olmak söz konusu. Öyleyse mutlu musunuz? Diyelim ki dünyadaki en mutsuz insan benim diyorsun. Mutluluk sizin içinde var sevgili kardeşim. Sizin içinde Allah mutluluğu garanti etmiş. Hiç kimse mutluluğun dışında kalmayabilir de eğer mutlu olmak istiyorlarsa ve Allah'ın onları mutlu kılmak için ne yapmaları lazım geldiğini tarif ettiğini bilselerdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin sadece mutluluğunuzu ister. Kur'an-ı Kerim'i indirmiş Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim saadet açısından iç ayrı vakit gösterir. Bir Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Her şeyden önce bütün insanları saadete, mutluluğa davet eder. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ile insanlara mutluluğu açıklar. Mutluluğu nasıl elde edeceklerini herkese açık açısın üzerinde anlatır. Mutluluğa ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu izah eder. Kur'an-ı Kerim bu sebeple bir mutluluk peşetesidir. Bir mutluluk rehberidir. Kur'an-ı Kerim ile Allah-u Teala herkese mutluluğa davet ediyor. Hep Kur'an-ı Kerim de tarif ediyor. Nasıl insanlar mutluluğa ulaşacaklar? Nasıl mutlu olacaklar? Sonra da Allah-u Teala mutluluğunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Ve diyor, sizin mutluluğunuzu garanti ederim. Mutlaka sizi saadete ulaştırırım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha ne istiyoruz? Allah bir mutluluk davetiyesi indirmiş, bir mutluluk reçetesi indirmiş, rehberi indirmiş, bir mutluluk garantisi indirmiş. Garanti veriyor Allah-u Teala. Öyleyse bu standartlar içinde Allah-u Teala'nın bizi ne kadar çok sevdiği bildiğin mi? Neden Kur'an-ı Kerim müsaadet davetiyesidir her şeyden evvel? Çünkü Allah Teala bütün insanlara diyor ki bana teslim olun. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki felaha ulaşın. Şart koymuş. Bütün insanlara diyor ki takva sahibi olun.
farz kılmış. Bütün insanları diyor ki bana kul olun. Farz kılmış. Bütün insanları diyor ki hidayete erin. Farz kılmış. Ve burada bakıyoruz. Hepsi aynı noktalarda aynı hedefleri ortaya koyan Allah'ın dizaynı. Elbette 28 basamaklık bir skala üzerinde, 28 basamaklık bir yelpaze üzerinde Allah-u Teala herkesin saadetini garanti etmiş. Ve mutluluk giderek artıyor insanlar için. İşte sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, niçin Kur'an-ı Kerim ifadet davet edilir? Ey Allah Teala bütün insanlara ya eyyellezine aminet tekullaha diyorsa, ey amin olanlar takvan sahibi olun diyorsa, amin olmamızı farz kılıyorsa, ve amin olanların gideyelim cennet olduğunu söylüyorsa, Allah-u Teala bunu farz kıldığına göre bizi o işi yapmaya mecbur ediyor. Üzerimize farz kılmış. Mutlaka gerçekleştirin bunu diyor. Peki onu gerçekleştirdiğimizde, takva sahibi olmayı gerçekleştirdiğimizde aminler takvasının sahibi olduk. Ne olur? Denedim, gelince kıtının sahibi oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o hedefe mutlaka erer. Benim için şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler bu açıdan meselemize bakıyoruz. Allah'a teslim olun diyor. İlk teslimimiz ruhumuzun teslimi. 21. basamakta Allah'a ruhumuz ulaşıyor. 22. basamakta teslim oluyor. Ne olur? Üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, edinmeler. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın fazlarına dikkatle bakın. Allah, Allah'a kul olmamızı emrediyor. Birinci kulluk yine ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktada gerçekleşir. Ve Allah Teala farz kılmış. Ve ma halakten insimel cümle illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları özgünlere başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine vermenizi, teslim etmenizi farz kılar diyor Allah-u Teala. Emreder diyor. Her birisi Allah'ın birinci ve birinci emanet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci emanetleri yıkıyordunuz, üçüncüsü neydiniz, dördüncüsü iradeniz. O emanetlerin hepsini Allah'a teslim etmemizi farz kılmış. Nereye ulaştırmak kendinizi? Mutluluğa. Öyleyse Allah-u Teala bunları farz kıldığına göre
Bunları gerçekleştirenler mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceğine göre. Demek ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için bir davetiye indirmiş Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Eğer dilersek mutlak olarak Allah'ın cennetine gireriz. Dilemezsek o zaman da gideceğimiz yer cehennem. Bu kadar kesin mi? Evet sevgili öğrenciler, ebeveynler, dinleyenler. Bu kadar kesin. Bu kadar kolay bir sebeple herkes Allah'ın cennetine girebilir. Öyleyse mutsuzum diyenler, mutluluk arayanlar, onu dinlemeyi istiyorum. Hepiniz için Allah'ın kapıları açık. Hepiniz Allah izniyle bir yerin, bir kıymetinin sahibisiniz. Allah size kıymet veriyor. Allah sizi seviyor. Ve Allah sizin sadece mutlu olmanızı istiyor. Madem ki farz kılmış, Allah'a ulaşmayı dilemenizi, daha birinci safhadan bahsediyorum. Madem ki garanti etmiş, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bir tek dilekçe girer. O zaman Allah-u Teala sizi bu mutluluğu yaşamaya davet etmiyor mu farz kılmakla? Farz kılmak, mutlaka bunu yapmanızı istiyorum demek. Yapmamızı istediği şey ne Allah-u Teala'nın? Bir dileğin sahibi olmak. Ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemek. Bu dilek bizi mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah-u Teala amin olanlar diyor. İşte Hud Suresi 29. ayet-i kerime Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanında bulunan amini olanları yerimden kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Mutlaka Allah'a milaki olacaklardır diyor. Kim bu Allah'a milaki olacaklar? Amini olanlar. Öyleyse bu insanlar amin olan bu insanlar, onlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a ulaşmayı dileyen bu insanların mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah garanti ediyor. Allah'a milaki olacakları garanti. Peki kim Allah'a ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu dolaylı bir açıklama oldu. Amin olanlar mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşanlar da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine gireceğini de açıklayalım. Diyor ki Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde kim Allah'a olan ahdini ve yeminini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse insanların Allah'a olan ahd ve mihtakini gerçekleştirmemeleri, mihtakini gerçekleştirmemeleri ruhlarına Allah'a ulaştırmamaları, ulaştırmayanların gideceği cehennem. Ama kim de yeminini yerine getirirse Allah takva sahibini sever diyor. Yani o kişi takva sahibi olur.
Takva sahibi olunca ne olur? Yediği yer Allah'ın cennetidir. Âl-i İmrân 15, cennet takva sahiplerine. Ait diyor, halklarına ırmak bırakan cennetler onlarındır diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, takva sahibi olmak. Nasıl Allah'a ulaşmayı gidersiniz, Allah'a ulaşırsınız, Allah'a ulaşırsınız. Bir takvanın sahibi olursunuz ki o üçüncü takvadır. Evap takvadır. Ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Üçüncü katkinetin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sayıda amir olmak cennete girmeyi garanti eder mi? Eder. İşte Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 5. ve 6. ayetlerinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَا. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ömrüne Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği olduğunu mutlaka görecektir. Yani Allah mutlaka o kişiyi cennetine ulaştıracaktır buyuruyor Allah-u Teala. Vel Asr suresinde de

şöyle duyuyor. Ver az. Aslında yemin ederim. Zamanı yemin olsun. Bilmem insan ele peynirsin sonra hikamlıdırlar. Bilmem nezdini aminim. Ama amin olanın hikamlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hikamlı değildir. Yani İslam'da olanlar müminin sözünü 103. ayet kelimesine göre cehenneme gideceğine göre İslam'da olmayanların gideceği cehennem değildir. Ve amin olanlar İslam'da değildir. Öyleyse belli bir düzende Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dileyin diye bir emir verdiyse, sadece bu dileği gerçekleştiren kişi kim olursa olsun, sadece bu dileği gerçekleştirdiği için, sadece Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Allah gördüğünüz gibi garanti ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Böyle bir dileğin uzanabileceği menzil ruhu da Allah'a ulaşmayı istiva ediyor. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Birinci kat kendisinin sahibi. 10 tane insan olacak Allah-u Teala'dan. Bu 10 tane insanla neşidine ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. İkinci kat cennetin sahibi olacak. Sonra vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştıracak. İkinci kat cennetin sahibi olacak ve Allah'ın evliyası olacak. Bir tek dilekle Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmışsa ve bunu gerçekleştiren mutlaka Allah'ın cennetine girecekse, cennet mutluluğuna mutlaka ulaşacaksa, Allah-u Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet etmekle, bunu insanların üzerine farz kılmakla herkesin mutlaka Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Demek ki Allah-u Teala'nın istediği şey bütün insanların bu emri yerine getirerek Allah'ın cennetine girmeleri. Peki sonra şöyle bir sonuç çıkmıyor mu ortaya öyleyse Kur'an-ı Kerim bütün insanlara mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin oluyorlar gene göre. Bunu yerine getirenler de mutlaka Allah'ın cennetine girdiğine göre Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bütün insanları en yerine getirmeye davet ediyor Allah-u Teala, farz kılmakla gerçekleştirenler ise mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Burada 7 kat cennetin birer birer farz kılındığını görüyoruz. Allah-u Teala mürşide ulaşmayı da tabi olmayı da farz kılmış. İkinci kat cennet. İkinci kat cennetini almak istiyor bizden. Allah-u Teala Allah'a ruhun ölmeden ulaşmasını da farz kılmış. Üçüncü kat cennet. Dünya saadetinin de yarısı. Allah fizik uyumunuzda Allah seçmesini farz kılmış. Dördüncü kat cennet. Dünya saadetinin yarısı. Allah cinsimizi de Allah'a teslim etmeyi farz kılmış. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İrşada ulaşmayı farz kılmış. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin tamamı. İradenizi Allah'a teslim etmeyi kılmış. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı. Öyleyse her farz kılışının arkasından, Allah'a kalan her farz kılışının arkasından bir vakayla karşı karşıyayız. Her farz bir sonuç doğuruyor. Bir yeni cennetin kapısını açıyor. Ve Allah-u Teala hepsini üzerimize farz kılmak suretiyle bütün insanları
Allah'ın müjdeci kat cennetinin hepsine ve dünya zahiretinin tamamına davetçisi var. Peki Kur'an-ı Kerim sadece bir davetiye mi? Hayır. Aynı zamanda tarifname, reçete, rehber nasıl Allah'ın cennetine gireceğini Allah Teala bunu son derece açık bir biçimde hepimizin üzerine farz kılmış. Ve açıklıyor. Nasıl? Birinci cennete ulaşmak için sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Diledik mi, dilemedik mi, nereden anlayacağız? İlk perşembe günü anlarız. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman ilk perşembe günü anlarız. Ondan evvel ne zaman anlayacağız? Ne zaman irşat makamına herhangi bir insana baktığımız gibi bakmaktan vazgeçmişsek, onu irşat makamı olarak görmeye başlamışsa o gün anlayacağız. Ne zaman irşat makamının sözlerini işitmeye başlamışsak, onun manasına varmaya başlamışsak o gün anlayacağız ki biz Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ne zaman kalbimize indirdiğimizde Allah'a ulaşma talebinin sahibi olan kişi ne zaman kalbine indirirse irşat makamının söylediklerini ve idrak ederse o zaman bilsin ki o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin kalbinin nur kapısını Allah mutlaka kendisine çözecektir. O kişinin gözünden kalbine nur yol açacaktır Allah-u Teala. O kişiyi biraz zikirle huşuya ulaştıracaktır. Nefsinin kalbine rahmet nurları girecektir kişinin, sızacaktır. Ve kişi huşuya ulaşacaktır. Sonra da Allah-u Teala ona mutlaka neşesini gösterecektir. Böylece Allah'ın kalbimizdeki Allah'a ulaşma talebini görmesi, işitmesi ve bilmesini müteahhit gören Allah'ın bize rahim esasıyla tecellisi söz konusu. Bu tecellinin vücuda getirdiği sonuçlar ise bu sonuçlar sevgili öğrenciler ve dinleyenler. Öyleyse bu 10 tane ihsanı biz sadece bir dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah'a doğru bir adım atmışız. Allah-u Teala bize 10 adım atıyor. Ve Allah-u Teala bizi bir huşuya ulaştıktan sonra hacet namazı kıldığımızda mürşidimizi görmekle şereflendiriyor. Hacet namazını kılan kişi bu noktalardan geçmişse mutlaka mürşidini Allah-u Teala'na gösterecektir. Ve o kişi 14. basamakta irşat makamına ulaşır, önünde diz çöküp söyler.

on insanlığa irşat makamının önünde söyle. Kişi gerçekten Allah'ın adını bilinirse bunların hepsi mutlaka tatbik edilecektir. Kişi mürşide tabi olduğunda ne olur? Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını, kalbinin üzerindeki nehri açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini kalpten alır, kalbin içine iman kelimesini yazar Allah Teala. Ve kişi mümin olur. Başın üzerine devrilir onun ruhu gelir. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu yüzünden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu nefs etkisine kalem olarak şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefs de tezkiye oldukça daha güzele, daha güzele doğru bir yolculuğun sahibi olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada bütün insanlar için tabiyet Allah Teala tarafından 10 tane insanla sağlanmışsa tabiyete ulaşan kişi hidayete birden başlar. Ruhu vücudunu terk eder, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsi eski olmaya başlar. Yani zikir yaptıkça kişi o zikrin sonunda Allah'ın katından gelen rahmet faz ve salavat bahsettikleri o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır. Kalbinin mührünü aşağı bastırır. Kişinin kalbine giren fazılar iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak onun etrafında toplanmaya başlarlar. Zinvani kapı Zabani kapıdaki mührün Zinvani kapıyı inip onu mühürlemesiyle mühürlenmiştir. Oradan zikir boyunca nefsimizin kalbine karanlıklar giremez. Bu süreç içerisinde nefsimizin kalbi Allah'ın nurlarıyla kazanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olay hepimize en güzeli sağlar. Yani canlı ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Öğretimizin kalbinde nurlar yüzeye birikçe ruhumuz gök katını biraz biraz yükselir. Öyleyse irşat makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman bir defa daha kendimizi yoklayabiliriz. Acaba biz gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş miyiz? İlk perşembe orucumuzu tuttuğumuz zaman, perşembe orucumuzu daha ilk defa tuttuğumuzdan açlık hissetmediğimizi göreceğiz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişsek Allah açlığını hissettirmez. Namaz kılmaya bir istek duyacağız içinizde. Oruç tutmak bizim için bir işkence olmayacak, açlık duymayacağız. Oruç tutmaktan hoşlanacağız. Hakkıda bildiğim her perşembe günü mutlaka oruç tutacağız. Ramazan ayında içine tutacağız. Ve kandillerde de tutacağız. Sonra mı?
sonra zikir yapmaktan zevk alacağız. Allah sohbeti dinlemek zevk verecek bize. Öyleyse böyle bir ortam varsa biz mutluluğun nazibiyiz. Kesinlikle demek ki Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Allah da bu dilimizi kabul etmiş ve ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmış, mürşidimize ulaştığımız zaman. İşte burada bize düşen Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Ama bütün işlemleri yapan aslında biz değiliz. Allah yapıyor hepimiz için. Biz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişiz, Allah'a bir adım atmışız. Allah bize 10 tane adım atmış, 10 tane ihsan vermiş. İkinci adımı gene biz atıyoruz. Birinci adımı biz attık, 10 ihsan aldık. İkinci adımı biz atıyoruz. Gene 10 tane bu kadar nimet alıyoruz.

Allah'ın Kur'an-ı Kerim zekerini esas ikaz edeceğiz kendimize. Ve oradaki tarifnameyi, reçete muhtevasını aynen tatbik edeceğiz. O zaman göreceğiz ki Kur'an-ı Kerim gerçekten aynı zamanda bir saadet reçetesiymiş. Reçeteyi tatbik ettikçe adım adım dünya mutluluğu da bize doğru yaklaşacak. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğumuzu garanti ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın düzeni bizim mutluluğumuzun garanti edildiği bir müesseseyi hatırlar. Bütün insanlar için mutluluk Kur'an-ı Kerim'le kesin bir şekilde tespit edilmiş. Ve Allah Teala kim amin olursa, her kademindeki amin olursa, iyi kademinde olursa amin olur. Ayrı bir cennetin sahibi kılıyor kişiyi. Üçüncü safhada cennet saatini ilaveten dünya saadetini biz de ilgilerini elde ediyoruz. Çocuk yüzümüzü Allah tutun etkinizde bizi bakımdan saygısını elde ediyoruz. Bu bizi nereye götürüyor? Dünya saadetine götürüyor. Mevcimiz Allah seçmesinde dünya tarafını izliyordu. Bizim olur. O yüzden Allah-u Teala bizim irademizin dışında ruhumuzun Allah'a mutlaka ulaştırılmasını garanti etmiş. Eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Evliya kurmayı garanti ediyor. Öyleyse şimdi sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Kardeşimiz olanlar, olmayanlar, hepiniz kardeşimizsiniz. Biz hepimiz de kardeşiz. Ve sizlerin sadece mutlu olmanızı isteriz ilgilerinizden. Allah da sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için inanılması hiçbir kolaylık koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka üçüncü kat cennetin ve dünya saatinin yarısının mutlaka sahibi kılar. O kişiyi mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Garanti ediyor Allah-u Teala bunu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, işte sizlere sesleniyorum. Mutlu musunuz? Öyleyse ne biliyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakalım mutluluğunuz kalır mı? Sevgili kardeşlerim, bundan 19 yıl evvel bütün sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi kainatın en büyük müşidine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştılar. Tabi oldular. Hepsi huzuruna Allah'a ulaştırdılar. Hepsi fizik uçlarına Allah'a kurdu ettiler. Hepsi nefslerine Allah'a teslim ettiler. Hepsi yaşada ulaştılar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya, hakka tukat bir takvaya ulaştılar. Öyleyse

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sinir dostlarım. Bu durumda açık bir olguyla karşı karşıya değil mi? Allah Teala sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Ve biz sadece Allah'a ulaşmayı bilediğimiz için, sadece bu dileğin sahibi olduğumuz için Allah Teala ruhumuzu mutlak olarak Allah'a ulaştırıyor. Garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu takipçilere ulaştırırım diyor. Öyleyse garanti veren Allah. Şimdi sizlere sesleniyorum. Ne kadar mutlu olursanız olun. Ne kadar çok günahkar olursanız olun. Dünyadaki en mutlu insanın siz olduğunuzu düşünen birisi olun. Bütün felaketler sizi bulup gelmiş ve bulmuş olsun. Çok mutlusunuz. İşte siz de şu anda kendisini dünyanın en mutlu insanı söyleyen kardeşimiz, siz de kurtulabilirsiniz. Mutluluk sırf insanların Allah'ın kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Tekrar edeyim, mutluluk insanların Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemesinden kaynaklanan bir zavallılıktır. Evet sevgili kardeşlerim, bir zavallılıktır. Eğer insanlar zavallı olmasalardı, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Allah Teala sizden Allah'a ulaşmanızı istemiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Dilek sizden, onu gerçekleştirmek Allah'tan. Dilek sizden diyor. Ama davet eden ben olduğuma göre diyor. Bunu dileyen kişiyi mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor. Garanti etmiş Allah Teala. Öyleyse o mutsuz kardeşlerime soruyorum. Allah'ın evliyatı olmak istemez misiniz? Hani şu Hacı Bayram Veli gibi, Yunus gibi, Erzurumlu İbrahim Hazretleri gibi, Mevlana Celalettin Rumi gibi, Hacı Ahmet Yeteri gibi. Ne dersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, son dostlarım, bilim dostlarım. Allah-u Teala bize bütün kapıları ardına kadar açmış. Gelin diyor, mutluluğa gelin diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Sadece bir dileğiniz olacak diyor benden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hiç merak etmeyin diyor. Siz onu dilediğiniz an ben onu işitirim de, bilirim de, görürüm de ve gördüğüm, işittiğim ve bildiğim anda derhal üzerinize tatbikatına başlarım. Derhal yardımlarımı ard arda gönderir Allah-u Teala. Öyleyse ne demek Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Bir insanı üçüncü kat cennete mutlaka getirecek olan, Allah'ın evliyası kılacak olan, Allah'ın evliyası olmak şerefine erdirecek olan şey sadece bir tek dilek. İşte o en mutsuz olanlarınıza sesleniyorum. Eğer Allah'a inanmıyorsanız, sevgili kardeşlerim, sizinle işiniz yok. Onlarla ayrı bir konuşmayı yaparız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, Allah'a inanmayanların başka türlü bir konuşmaya ihtiyacı var. Şimdi biz Allah'a inanıp da mutlu olmayan insanların nasıl Allah-u Teala tarafından
mutlu kılacağını anlatıyoruz. Hiç kimse için ümitsizlik söz konusu olmamalıdır. Çünkü sizi kurtaracak olan şey gene sizsiniz. Size ait olan bir dilek. En azından eğer dilemezseniz biliyorsunuz ki kendi kararınızla Allah'ın emrine karşı çıkmanız yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehenneme gidiyorsunuz. Ama böyle olan insanlar mutsuzluğu hak etmiş değiller mi? Eğer biz bunu söyledikten sonra da, size bu açıklamaları yaptıktan sonra da, o mutsuz olan insanlar, sevgili kardeşlerim aranızda şu anda varsa bu mutsuzlar, sizlere sesleniyorum. O mutsuz kişilere sesleniyorum. Biz size bunu anlattıktan sonra, ey insanlar duyduk duymadık demeyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Bunu demişiz size. Siz de demişsiniz ki size hayır ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama benim iki gözüm kardeşlerim. O zaman kendi kendimizi cehenneme mahkum etmiş olmayacak mısınız? Sizi yaratan Allah garanti ediyor mutluluğunuzu. Dikkat edin. 70 trilyon hücreyle temsil ediliyorsunuz. Her hücremizde 33 çift kromozom var. Affedersiniz 23 çift kromozom var. Ve siz 46 çarpı 70 trilyonla kendinizi temsil ediyorsunuz olarak. 70 trilyon olarak. 46 çarpı 70 trilyon olarak. Yani 4 katlarından daha fazla bir sayıda kendi kendinizi temsil ediyorsunuz. Ve bunu söylememize rağmen eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz o zaman kendinizi cehenneme kesinlikle mahkum ettiniz. Allah sizi mahkum etmedi. Siz kendinizi mahkum ettiniz. O zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah size garanti vermiş. Mutluluğunuzu garanti ediyor Allah Teala. Mutlaka diyor, ben sizi cennetime ulaştıracağım. Üstelik de evliya kılacağım diyor. Benim evliyam olacaksınız. Dostum olacaksınız diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir düzende hepimiz söz konusu olan şey mutluluk değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece Allah-u Teala sizden mutlu olmanızı ister. Sadece cennette olmanızı ister. Sadece dünya hayatında dünya saadetini yaşamanızı ister. Hepinizden ister. Hepinizin bu hedeflere ulaşmasını ister. Ama kim Allah'ın cennetin elinin tersiyle iterse o cennete girmeyi istemiyor demektir. O zaman cezasına katlanmak mücadele değil mi? Allah kanunu koymuş. Demiş ki bana ulaşmayı dile. Ben seni 3 kat cennetin sahibi yapayım ve evliyamdan bir tanesi yapayım. Ama dilemezsen o zaman gideceğin yer cehennem diyor. Sevgili kardeşlerim daha nasıl bir profil olsun ki insanlara karşı? Allah'ın en
üst seviyede dostu olan, en çok sevdiğim halif olan, insan adı verilen sizler, Allah-u Teala'nın sadece bir dileğinizle sizi cennetine almasını elinizin tersiyle istiyorsanız, o zaman Allah-u Teala size ne yapsın ki? Siz bilerek, isteyerek kendi kendinizi mutsuzluğun içine atmışsınız. Sakın başkalarını hatalı bulmayın. Sakın başkalarının üzerine kabahati istemeyin. Mutsuzlar, hepinize sesleniyorum. Hayır, mutsuzluğunuzda hiç kimsenin rolü yok. Mutsuzluğunuzun temelinde sadece siz varsınız. Allah'ın size verdiği mutluluk reçetesini elinizin tersiyle itmeniz. Şu kainattaki en kolay şeyi gerçekleştirmeniz. Çok mu zor bir şey sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Şimdi size sorsam cennete girmeyi biliyor musunuz? Oo, hepiniz mutlak biliyorsunuz. Ama siz ben cennete girmeyi biliyorum dediğiniz zaman böyle bir dileğin gerçekten sahibi olmanıza rağmen bu dileğin sahibisiniz diye Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Yani bir insan ben Allah'ın cennetine girmeyi biliyorum dese ama Allah'a ulaşmayı dilemeden girmek istiyorum dese Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Ama her kim ben Allah'a ulaşmayı biliyorum dese o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Yani doğru yerde doğru şifrenin kullanılması. Sevgili kardeşlerim, cennetin kapısını açacak olan anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bunu garanti etmişse, bütün sahibi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hem dünya saadetinin hem cennet saadetinin sahibi olmuşlarsa ve siz mutsuzsanız, o zaman bu mutsuzluğunuzu başkasının üzerine yıkmak imkanının sahibi değilsiniz. Yıkamazsınız. Çünkü siz Allah'ın önerisini reddetmişsiniz. Daha kolay bir şey var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilekte bulunduğunuz ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz, kendinizi aldatmıyorsanız, başkalarını da aldatmıyorsanız, mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. Öyleyse ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Bu yalan sevgili kardeşlerim. Kim bunu söylüyorsa boşuna kendisini avutmasın. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içimden namaz kılmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama içimden zikir yapmak gelmiyor. Ben Allah'a ulaşmayı biliyorum ama her türlü kötülüğü yapmak istiyorum. Bu tarzdaki sözleri söyleyenlerin hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi oradan anlayacaksınız. Namaz vakti gelince namazınızı kılmak istiyor musunuz? İstemiyorsanız boşuna iddia etmeyin. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Dilemiş olsaydınız Allah-u Teala size mutlaka namazı sevdirecekti. Siz zikir yapmayı sevmiyor musunuz? Ve iddia ediyor musunuz ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum? Aslında Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Sadece kendinizi aldatıyorsunuz. Eğer dileseydiniz zikri sevecektiniz. Oruç tutmayı sevecektiniz. Dileseydiniz. Ve daha ilk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektiniz. Allah-u Teala size her şeyle ispat edecekti. Allah'a ulaşmayı dilediğinizin meyvelerini size sunduğunu her olayda ispat edecekti. İçinizden gelecekti namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek,
ve özellikle zikir yapmak. Ve kendinizi mutlu hissetmeyeceksiniz. Mutlu bir camianın içerisinde mutlulardan bir tanesi olmak. İşte onu söylüyorum. Mutsuzlar. Bu sözlerim sizin için. Kim olursanız olun. Nerede yaşıyorsanız yaşayın. Şunu kesinlikle bilin ki mutsuzluğunuzun arkasında başka birisi yok. Mutsuzluğun sebebi başkası değil. Sadece sizin bir talepte bulunmamanız, Allah'a ulaşmayı dilememeniz, Allah'ın emrine rağmen. Dilerseniz mutluluğunuz o noktadan derhal başlar. Başka bir insan olursunuz sevgili kardeşlerim. Allah'ı seven, ibadetleri kendisine Allah-u Teala tarafından sevdirilmiş bir insan olursunuz. Resulünüzü seversiniz. Sevgili kardeşlerim, İrşad makamı size alelade bir insan olarak görünüyorsa siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Çünkü dileseydiniz mutlaka Allah-u Teala evlendeki icabı meseleyi alacaktı. Ona herhangi bir kişi olarak değil, İrşad makamı olarak onu tanıyarak bakacaksınız. Farklı olduğunu derhal teşhis edeceksiniz. Anlayacaksınız. Onun inşaatı müteallik söylediklerini anlayacaksınız. Onun inşaatı müteallik söylediklerini idrak edeceksiniz. Bunlar sizin yapabileceğiniz şeyler değil. Sizin yapabileceğiniz şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Bunların hepsini otomatik olarak gerçekleştirecek Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutluluk yolu bütün boyutlarıyla Allah-u Teala tarafından size de açılmış. Öyleyse mutluluksanız sözlerini geldiği noktada isterseniz kendinize ispat edin. Yani Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilediğiniz andan itibaren artık siz mutlu bir insan olmayacaksınız. Bunu Allah-u Teala garanti ediyor. Halbuki bu konunun başlangıç noktası. Üç kat cennet ve evliya olma şerefi sizin. Sadece bir tek dilekle. Öyleyse bu dünya adaletsiz bir dünya değil. Eğer mutlusunuz, kendinize zulmettiğiniz için mutlusunuz. Allah'ın emirlerinden haberdar olmadığınız için mutlusunuz. O emirleri gerçekleştirmediğiniz için mutlusunuz. Mutsuzlara ithafen bu konuşmayı dizayn ettik. Bütün mutsuz olanları mutluluğa davet ediyoruz. Sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyelim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu mutluluk sohbeti inşallah burada tamam oluyor. Etrafınızda kim varsa mutsuz olan, onlara bu kasıtı verin. Dinlesinler. Sadece bir dilekle mutlak olarak saadetine, mutsuzluklarının sona ereceğini mutlaka o kişiler denemeliler. Denedikleri zaman görecekler ki gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğun anahtarını elde etmiştir. Öyleyse saadetiniz anahtarı Kur'an-ı Kerim ve sadece bir dilek. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Her şeyi size O sevdirecek. Hayatınız bir gül bahçesine dönecek. Allah Teala'nın hepimizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri bir cenahın kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi
inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük zevki. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizinle yarenlik etmek için, bir sohbet etmek için, bir güzelliği karşılıklı yaşamak için buradayız. Eğer bir tarafta siz varsanız, bir tarafta da biz varsak ve Allah bizleri kalpleri birleştirerek bir araya getirmişse ve bu sohbet bizi birbirimize daha çok yaklaştırıyorsa, daha çok bağlıyorsa, ben sohbet ettiğim zaman Allah'ı düşünüyorsam, siz de Allah'ı düşünüyorsanız, sizi düşünüyorsam, siz de bizi düşünüyorsanız, o zaman Allah Teala siz ve biz çok güzel bir üçlü oluşturmuyor muyuz? Birbirleri için yaşayan, iki grup, biz ve sizler, niçin yaşıyoruz? Allah için yaşıyoruz. Allah'ın emirlerini yerine getirmek için yaşıyoruz. Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği hedefin mutluluk olduğunu hamdolsun ki Allah'tan öğrenmiş bulunanların oluşturduğu hidayeti temsil eden grubuz. Dünya üzerinde hidayetin ne olduğu çoktan unutulmuş asırlar evvel sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi hidayeti yaşamışlar. Sonra asırlarca yaşanmış. Osmanlı'nın yükselme devresinde de yaşanmış. Sonra da unutulmuş. Artık büyük kütleler İslam'ı bir başka adıyla hidayeti yaşamıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'ın temel hedefi olan hidayet çoktan unutulmuş, yok olmuş, devreden çıkmış. Hidayet insanın Allah'laşmayı dilediği noktada başlar. Mürşidine ulaştığı noktada tabiyetle devam eder. Kişinin ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'a ulaştığı noktada devam eder. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Daha sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Daha sonra kişi ihlası olacaktır. İrşad olacaktır. Yeni bir hidayet. En sonunda da iradesini Allah'a teslim edecektir. Yeni bir hidayet. Hidayetler hep üst üste geliyor. Kur'an-ı Kerim 7 tane hidayet içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu 7 hidayetin muhtevasına baktığımız zaman her birinin ayrı bir güzelliği sergilemekte olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve giderek mutluluk oranı yükseliyor. Öyle bir gün geliyor ki kişi daimi zikre ulaşıyor ve sonsuz bir saadetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim,
her şey öyle güzel dizayn edilmiş ki. İşte o her şeyi, bütün o güzellikleri sizlerle paylaşmak için buradayız. Sizlere mutluluğu tanıtmak için, sizleri o mutluluk denilen müessesenin muhtevasında tutmak için bu yarenliği yapıyoruz sizinle. Sohbet ediyoruz. Allah'ın bir güzelliğinin sohbeti. Düşünün sevgili kardeşlerim, bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Ve hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok kötü bir noktadalar bu insanlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için Allah'ın güzelliklerini yaşayamıyorlar. Oysa ki o Allah ki bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Yani kulluğun her kademesi ayrı bir mutluluktur. Tıpkı hidayet kademeleri gibi kul olmak da 7 kademeden oluşur. Öyleyse hidayetin dışında olmak, hidayet üzere olmak, hidayete ermek, ayrı ayrı kavramlar gibi görünüyor. Aslında tekamülün hepsi ayrı bir kademesini içerir. Sevgili kardeşlerim, manevi tekamülle nefsinizin afetlerinin yok olması arasında tam bir paralellik söz konusudur. Nefsinizin ne kadar çok afetini yok edebilirseniz o kadar çok hidayettesiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikleri yaşayacak olan sizlersiniz. Mutluluk elinizi uzatınca yakalayabileceğiniz bir yerde sizi bekliyor, sizleri bekliyor. Sakın ben mutsuzun ve bahtsız bir insan olarak bahtsızlığın eseri olan bir zavallıyım demeyin sevgili kardeşlerim. O zaman siz mutsuzun teki değil, aklını başına toplayamayan zavallının teki olursunuz. Allah-u Teala akıl sahiplerine hitap ediyor. Aklını kullanmayana azap ederim diyor. Peki ne istiyor bizden? Nasıl aklımızı kullanmamızı istiyor? Çok basit. Sadece bir dilekte bulunmamızı istiyor Allah-u Teala bizden. Diyor ki, ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Tellallar böyle söyler ya. Duyduk duymadık demeyin diye başlar hep masallarda. İşte Allah-u Teala da diyor ki, ben sizden sadece bir tek şey istiyorum. Birinci sualim, mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyen hiç kimse çıkmaz diye düşünüyoruz. Hiç kimse cehenneme gitmek istemez. Herkes elbette mutlu olmak ister. Öyleyse Allah'ın sualine akıllı ve özlü bir şekilde cevap verdiğiniz zaman, evet ben mutlu olmak istiyorum, hedefim bu. Herkesin hedefi budur. Allah Teala o zaman diyor ki, öyleyse istediğim buysa ben bunu sana derhal teslim etmeye hazırım. Cennet mutluluğunu istemiyor musun? Evet, bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki, ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah-u Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi
Ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbiniz diyecek ki, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunun için yaşıyorum. Zaten sen beni bunun için yaratmadın mı? Ey yüce Allah'ım. Evet. Hepiniz sadece bunun için yaratılmışsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek için. Ve ulaştırmak için ve bütün teslimlerinizi gerçekleştirmek için. Ama sevgili kardeşlerim, biz şu anda kurtuluştan bahsediyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş, bir dilek ve kesin bir kurtuluş. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Kalbinizden bir dilek, kalbinizde o dilek oluştuğu anda Allah-u Teala işitir, bilir ve görür. Diyor ki, Allahü basirül bil ibad. Allah kullarını görür. Hep kalbinize bakar, görmek için bakar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'ın kulu oldunuz. Kul olduğunuz anda da Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini görür. Allahü Semiyün Alim buyuruyor Allah Teala. Allah işitir ve bilir. Kalbinizdeki sesi işitir. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Kalbinizde inikas eder, kalbinizde yankılanır. Bu sesi Allah Teala işitir. Ses çıkarmadan da konuşsanız, hatta dilinizi de oynatmadan sadece düşüncelerinizle konuşsanız ve ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye şuradan kalbinizden bir talebi Allah-u Teala'ya ulaştırsanız, işte bitti her şey sevgili kardeşlerim. Cehennemden o anda kurtardınız paçayı. Belki birçoğunuza inanılmaz gelecek bu. Olur mu yani şimdi bu diyeceksiniz. Yani ben nasıl olur da böyle bir noktada olurum. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemişsem, diyelim ki kalbimden de diledim, Allah da bunu işitti. Onca insan var ama Allah'a ulaşmayı dilememişler. Onların durumu ne olacak peki? Onların durumu sevgili kardeşlerim cehennem olacak. Evet, açık ve kesin bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği mekan cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse

Sadece iki tane alternatif var. Bir, Allah'ın cennetine girmek ve orada ebediyen kalmak. İki, Allah'ın cehenneme de girmek ve orada ebediyen kalmak. Sadece bu iki tanesinden biri sizin için gerçekleşecek. Ve sizi cehennemden kurtaracak olan temel faktör Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şey. İşte konunun can alıcı noktası burası sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini görüyor musunuz? Sadece bir dileğiniz olacak Allah Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bitti. Eğer istemeyen bir kişi olsaydınız, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi olsaydınız, o zaman gideceğiniz yer cehennem olacaktı. Sevgili kardeşlerim, soruyoruz sizlere, ne kaybınız olur? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, Allah Teala'nın bu mükafatları mutlaka vereceğini söylüyoruz. Ve ayetlerle de bunu kesinleştiriyoruz. Birazcık aklı çalışan bir insan aklını kullanır ve Allah'a ulaşmayı diler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden insanların çoğu cehenneme gidecek? Bir tek sebeple sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler her devrede çoğunlukta olacak. Çok aklınıza yatmadı öyle değil mi? Bir tek dilek ve Allah'ın cenneti, ama insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemeyecek. Evet. Aynen böyle. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, kalpten Allah'a ulaşacak olan bir tek temenni, bir tek dilek. Ya Rabbi, ben sana ruhumu ölmeden hemen ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama dilemiyor insanların çoğu sevgili kardeşlerim. Hatta bazı konferanslarda bu bir haksızlık değil mi diyenler bile oldu. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilekle Allah Teala o insanı cehennemden kurtarıyor, cennetini alıyor. Kişi bir şey yapmamış. Sadece bir dilekte bulunmuş Allah Teala. Ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Lütfen talebimi kabul et. Ruhumu sana ulaştırabileyim. Allah Teala'nın cevabı, hayır hayır diyor Allah Teala, sen ulaştırmayacaksın, korkma. Sen sadece bize ulaştırmayı dileyeceksin diyor. Senin ruhunu biz kendimize ulaştıracağız diyor. Benim bana senin ruhunu ben bizatihi kendim ulaştıracağım. Ben demek bizatihi zat olarak ben demek, kendim gene ben demek. Allah Teala diyor ki, sen ruhunu bana ulaştırmayacaksın. Sen sadece ruhunu bana ulaştırmayı dileyeceksin. Geri kalanı tamamen benim işim diyor. Ben diyor sana söz vermişim Kur'an-ı Kerim'de, daha evvel İncil'de, daha evvel Tevrat'ta, daha evvelki peygamberlere verdiğimiz bütün kitaplarda bu sözü bütün insanlığa ben vermişim diyor Allah Teala. Ben ki diyor, benim sözümü tutmamam mümkün değildir. O Allah sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlaka sözünü tutar. Hala bekleyecek misiniz? Bu kadar kolay bir sebeple, sadece bir dilekle Allah Teala sizi cennetine alacaksa,

Cehennemden kurtaracaksa, o zaman dilemeye değmez mi? Hadi gelin tahkik edelim bakalım olayı. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennem midir? Gelin bakalım. Sonuç mu? Kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Kainatın son şeriat kitabı. Son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. Ne diyor orada? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. İnnellezîne la yercûne likâena ve radu bir hayatet dünya vatme'ennü biha ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bima kânu yeksibûn. Onlar diyor muhakkak surette kesin olarak bize mülaki olmayı, yani Allah Teala kendisine diyor bize mülaki olmayı dilemezler. O insanlar ruhlarını bana ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Manevi hayat, ruhu Allah'laştırmak onları ilgilendirmez diyor Allah Teala. Ve onlar diyor bizim o onlar o maddi hayatla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onunla doyuma ulaşırlar. Yani sadece dünya hayatını yaşarken kazandıkları paralar, yaşadıkları şeyler onlar onları mutlu eder. Manevi mutluluktan haberleri yoktur diyor Allah Teala. Ve birinci sonuç. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır sevgili kardeşlerim. Sakın siz de onlardan biri olmayın. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı, kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, eğer dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmiyor. Allah'ın ayetleri konusunda bir ilmin sahibi değil, gaflet uykusundaki kişi. Gaflette ayeti kerimenin gereğini yapmıyor, bilmediği için. Şimdi bu gaflette olan insanlar Allah'ın ayetlerini bilmedikleri için bunu yapıyor diyoruz. Ama sevgili kardeşlerim, biz bunu söylediğimiz zaman da bizi televizyondan izleyenler veya verdiğimiz konferansı gene televizyondan seyredenler veya kendi şehirlerindeki konferansa gidenler bizim kardeşlerimizin dışında olanlardan bahsediyoruz. Eğer bizden bunları duymalarına rağmen gene Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onlar uyarılmalarına rağmen gaflet uykusundan uyanmayanlardır. Üstelik de uyarılmayan hiç kimse kalmayacaktır sevgili kardeşlerim. Milyonlarca insan bizim söylediklerimizi duydular. Allah'a ulaşmayı dileyin dedik. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir dedik.
herkese ulaştırmaya çalıştık. Ve bizim ülkemizde yaşayan insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası söylediklerimizi duydular, işittiler. Ne olur eğer kişi duymuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen gafletlidir sözünü duymuşsa ve buna rağmen dilemiyorsa, o zaman o kişi Allah'ın ayetlerinden gerçekten gafildir. Ve ayet-i kerimenin sonuna bakalım. Ne diyor? Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden dilemiyorsunuz Allah Teala'ya ulaşmayı? İblise bu kadar teslim olmak neden? O sizin düşmanınız. Sizleri kendisiyle beraber cehenneme götürmek istiyor. Ve bütün gayretiyle sizlerin Allah'a ulaşmayı dilemenize mani olmaya çalışacaktır. Kim Allah'ın dostudur? Sizi Allah'a ulaşmaya dileyenler, Allah'a ulaşmayı talep etmenizi, sizi Allah'a ulaşmaya davet edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet edenler, onlar sizin dostlarınızdır. Çünkü sizin kurtuluşunuzu, Allah'ın cennetine girmenizi isterler. Açık değil mi bu? Etrafınızdaki insanlardan kim sizin cennete girmenizi istiyorsa o dostunuzdur. Kim de kendisiyle beraber cehenneme girmenizi istiyorsa o da düşmanınızdır. Sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafına cenneti koyun, öbür tarafına da cehennemi, hadi seçin. Cenneti mi seçeceksiniz yoksa cehennemi mi? Hangi üşütük cehennemi seçer? Bir insanın cennet bir tarafta duruyorsa cehennemi seçmesi sadece şeytan tarafından kandırılmış olduğunun değerlendirmesidir. Ve bu enayiliktir. Bu budalalıktır. Ve de aklını kullanamadığın delilidir kişinin. Aklını kullanamadığının delilidir. Ha benim sevgili kardeşlerim, cennet dururken cehenneme gitmek neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar vardır ki diyor, cehennemlik amel işlerler ama gidecekleri yer cennettir. Öyle insanlar da vardır ki diyor, cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Bunu demek istiyor işte sevgili kardeşlerim. Bir insan düşünün, 80 sene yaşasın. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Ve diyor ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ben İslam'ın 5 şartının 5'ini de evvelallah gerçekleştiriyorum. Öyleyse bakalım Allah Teala beni 3. kat cennetimi alır, 5. kat cennetimi alır. Nereye alırsa alır, orada yerim hazır. Eğer bu kişi
Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, 80 yaşına gelen bu kişi 65 yaş ibadetten sonra, İslam'ın 5 şartını yerine getirdikten sonra Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse, onun gideceği yer cehennemdir. İşte bu o hadisteki cennetlik amel işleyinde, işleyip de cehenneme giden insan. Bir de hep yanlışlıklar yapmış kişi, kötü davranışlarda bulunmuş, hırsızlık yapmış, kötü suçlar işlemiş ama bir gün aklı başına gelmiş kişinin. Yahu demiş, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da bunu söylemişse, Allah'a mülaki olmayı isteyin ki Allah size 700 kat versin. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin diyor. Diyor ki niyet amelden üstündür diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Ne demek niyet amelden üstündür? Tam söylediğimiz misal niyetin amelden üstün olduğunu kesin olarak ispat ediyor. Bir kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dileğini Allah Teala anında işitmiş, görmüş, bilmiş. Kişi cehennemden kendini kurtarmış ama kişi ertesi gün ölmüş. Hiç ibadet edememiş. Edemesin. Sevgili kardeşlerim, ibadet edemesin. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala onu işitmiş, bilmiş, görmüş ya. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O zaman bu insan niyet sebebiyle ameli hiç olmadığı halde niyet sebebiyle cennete girecektir. İyi ama bu imkansız gibi görünüyor bana diyebilenler olacaktır içinizden. Mantık ölçülerine göre birisi 65 yıl ibadet etmiş, öteki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş, ibadet bile yapamadan ölmüş adam. Evet, aynen öyle olduğunu kabul edelim. İkisi de ekstrem uçlar. Birisi pozitif alanda, öteki negatif alanda. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de ibadet edemeden ölen kişinin gideceği yer cennet ve ebediyen orada kalacak. Diğerinin gideceği yer cehennem, ebediyen orada kalacak. Bu imkansız mı diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Şu sebebe dayalı olarak imkansız diyebilirsiniz. Allah Teala müminin 102'de diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennet olanlardır diyor Allah Teala. Kurtuluşa erenlerdir. Mutlaka cennete girerler. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Kimin de diyor günahları sevaplarından fazlaysa onların da gidecekleri yer cehennemdir. Bakıyoruz şimdi adam ömrü boyunca 80 yılın 65 yılını ibadetle geçirmiş. İslam'ın 5 şartının 5'ini de tatbik etmiş. O zaman bu adamın sevapları mutlaka günahlarından fazla olmalı. Öyle mi zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse veya yalanlarsa o kişinin amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Ne diyor? Amelleri boşa gider diyor. 65 yıl boyunca yaptığı ameller boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu Kehf 103, 104, 105'te Allah'ın söylediği

Neyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın emrini yerine getirmek değil mi? Allah'ın emri hangi standartlarda teşekkür edecek? Allah'ın emrini dinlediğiniz standartlarda. Ya dinleyeceksiniz ya dinlemeyeceksiniz. Ama işte Araf suresi 147. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı ve Allah'ın ayetlerini tekzip ederler, yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. İşte Zümer suresi 65. ayet-i kerime kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen amelleri boşa giden insan. 65 yıllık amel sabun köpüğü gibi yok oluyor sevgili kardeşlerim. Temiz. Ve o kişi cehenneme giriyor ve ebediyen cehennemde kalıyor. Ey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala daha ne desin? Gördük ki Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Öyleyse dilememiş adam amelleri boşa gitmiş. O zaman kaybetti dereceler, kazandığı derecelerden mutlaka fazla. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Peki, yani şimdi bu durumda bu kadar basit bir sebepten dolayı biz cehenneme mi gideceğiz? Hiç böyle saçmalık olur mu? Senden başka kimse bize bunları söylemiyor mu diyorsunuz? Doğru söylüyorsunuz. Bizden başka kimse söylemiyor gerçekten. Zaten probleminiz orada. Bizden başka kimse söylemediği için birçok insan tahkik etmeye bile gerek duymuyorlar. Ya bize bunları Allah öğretmişse, sizin alimlerinizin bilmediği bu hususu, ya bize Allah öğretmişse, ve biz de size bunu defaatle söylemişsek, ve de bir kulağınızdan girdiyse, öbür kulağınızdan çıktıysa ve Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerinize farz kılmışsa, farz mı? Gelin beraber bakalım. Rum 31 Münibine ileyhi ve ettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve sakın böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bu dinlerinde fırkalara ayrılanlar, müşrikler, kimler? Münip olmayanlar, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilemeyenler, 73 fırkanın 72 tanesini oluşturuyorlar. 73 fırkanın 73'ünün de büyük çoğunluğu bunlardan. Her fırkanın içinde de küçük bir grup Allah'a ulaşmayı dileyenler. ...73. fırka. Bugün dünyadaki inanç sahiplerinin kaç kategoride

oluştuğu bütün dünyada inceleniyor. Bulunan rakam 72. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise 73 fırkadan bahsediyor. Öyleyse 73. fırka kim? 73. fırka diğer 72 fırkanın içindeki Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Öyleyse geri kalanlar o 72 fırka fırkalara ayrılanlar ama bir tanesi Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar şirkte değiller. Onlar takva sahipleri. Ama o bir tek fırkanın Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar onlar şirkteler. Onlar hidayette değiller. Onlar takva sahibi değiller. Onlar dalaletteler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar açık ve kesinken hükümler neden bir tek dilekle kendinizi kurtarmıyorsunuz? Bir Allah'a ulaşmayı dileseniz o anda Allah Teala onu derhal işitir, bilir ve görür. Ve o anda kurtuluşa imzanızı attınız. Çünkü 7 saniye içerisinde sizin üzerinize Allah Teala furkanlar verecektir. Görebilecek, işitebilecek ve idrak edebileceksiniz Allah'ın bu hakikatlerini. Ve her birinde de size öyle dereceler verecektir ki bütün kaybettiğiniz dereceleri örtecektir Allah Teala. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde böyle söylüyor Allah Teala: "Ey inananlar," diyor, "Allah'a karşı takva sahibi olun." Yani inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyen grubu oluşturun. Tamam, bana inanıyorsunuz ama kurtulamazsınız diyor. Sizi Allah'a inananlardan olmak kurtarmaz diyor ki buna mümin deniyor. Ama cennete gidecek müminler ve ne yazık ki cehenneme gidecek müminler var. Yani bir insanın Allah'a inanması onu cennete götürecek olan bir özellik taşımıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemeyen insanların genel çerçeve içerisindeki durumunu gördük. Bu insanlar şirkte, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ama gene gördük ki bu ayet, yani Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini kesin şekilde koyuyor ortaya. Münibine ileyhi ve ettekû. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol. Kişiyi takva sahibi kılıyor. Farz. Bir farz daha. Lokman 15. Vettebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna uy, yani sen de onun gibi bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Bir daha farz. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetihkümün azabe. Ve Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile. Üzerine azap gelmeden önce ve Allah'a teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın. Ne diyor? Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Peki dilersek ne olur? Allah'a ulaşmayı dilersek gideceğimiz yer mutlaka cennet olur. Ve Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey inananlar, takva sahibi olun, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün." İnananlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar, sevgili kardeşlerim, sadece onlar kurtuluşa ulaşacak olanlar, cennete ulaşacak olanlar. Öyleyse niçin sizde
onlardan biri olmayasınız. Bu kadar kolaysa, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu bir fırsat değil mi? Şimdiye kadar bu hakikati insanlar bilmiyorlardı. Eğer Allah Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerini ulaştırmıyor. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münip olanları, sadece onları kendisine ulaştırıyor. Kendisine ulaştırması ise üçüncü kat cennet. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü olsa, bu o kişinin ruhunun Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmasını garanti edecek bir zaman parçasıdır. Ve o kişi mutlaka ruhu Allah'a ulaştığı cihetle ölmeden evvel üçüncü kat cennetinde sahibi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin üçüncü basamağındasınız. 14. basamakta mürşidinize ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Allah size mürşidinizi gösterdi. Tabi oldunuz, ikinci kat cennetin sahibisiniz. 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın zatında 22. basamakta ruhunuz yok oldu. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Hem de ermiş hüviyetinde bir evliya olmayı başardınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala şimdi üç tane ayetle sizin ruhunuzun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını dilemenizi emretmiyor mu? Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracağını söylemiyor mu? İkisinin de cevabı evet, öyle değil mi? O zaman ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nasıl oluyor da şeytan bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen bir hakikatlerin, nasıl oluyor da sizler hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ne kaybedersiniz? Bir dilek ve cennet, sonsuz bir hayat, milyarlarca yıl orada cennette kalmak veya kabul etmediniz, dilemediniz Allah'a ulaşmayı. O zaman da cehennem sonsuza kadar orada kalacaksınız. Gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. Ama dilerseniz o zaman da gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Hem de 5-6 aylık bir ömrünüz varsa üçüncü kat cennet sizin için. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyenin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor sevgili kardeşlerim. Yani Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemişseniz ve 5-6 aylık bir ömrünüz varsa Allah Teala sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Ve nefsinizin kalbinin tezkiyesini de sağlar. Yani nefsinizin kalbinde %51 nurların yerleşmesini de temin eder. Bu sizin dünya mutluluğunuzun da yarısını elde ettiğinizi gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir hiç, sadece bir dilek, bir dilekle Allah Teala sizi kendi zatına, sizin ruhunuzu ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren evliyasınız.
mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman daha üst kat evliyasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman ermiş evliyasınız. Nereye ermişsiniz? Allah'a ermişsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, söylediğimiz üç ayet gereğince üzerinize farz. Ve dilerseniz dilediğiniz anda 6-7 saniye içinde mutlaka cennetin sahibi oluyorsunuz, birinci kat. Yolunuza devam ederseniz 5-6 aylık bir zaman devresi içinde ikinci kat ve üçüncü kat cennetlerin de sahibi oluyorsunuz. Ve nefsiniz %51 Allah'ın nurlarıyla dolduğu için davranış biçimlerinizin yarısı sizi mutlu edecek hüviyette, diğer yarısı mutsuz edecek hüviyette. Başlangıçta hep huzursuzluklar ard arda geliyordu. Ama bu noktada dünya mutluluğunun da yarısını elde ettiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey ne kadar güzel sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyorum ki. Hepinizin kurtulması için her şeyi feda ederdim. Sevgili kardeşlerim, sadece sizin mutluluğunuz için hayattayız. Hayatımızın zevk adı verilen kesimi hep sizlerin mutluluğunuza endekslenmiş durumda. Bütün yaşantımız sizleri mutlu etmek hedefine yönelik. Onun için yaşıyoruz. Ve hepinize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Allah sizi cennetine, üçüncü kat cennetine ulaştırsın. Dünya mutluluğunun yarısına sizleri sahip kılsın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennem, anlamıyor musunuz? Allah Teala hepinizin cehennemden kurtulmasını istiyor. Daha kolay bir yol yok. Bundan daha kolay ne olabilir ki? Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Ve de Allah size imanı sevdirecek, namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetler sizin için sevilen birer hüviyet kazanacak. O zaman hala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa aranızda, onlara sesleniyorum. Neden kendinize işkence ediyorsunuz? Eziyet ediyorsunuz? Neden kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz? Aa, benim sevgili kardeşlerim, o kadar güzel ki o cennet bir gün göreceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman göremeyeceksiniz hiçbir şey. Ve gideceğiniz yerde ne yazık ki cehennem olacak. İşte gönlümüz bunu kaldırmıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu kadar lütufta bulunduktan sonra, bu kadar kolay bir sebeple sizi cennetine almayı garanti ettikten sonra, siz elinizin tersiyle Allah Teala'yı iterseniz, o zaman kaybedenlerden olursunuz. Ve başkasına değil, kendinize zulmedersiniz. Lütfen kendinize zulmetmeyin değerli kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Yüce Rabbimizin hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla inşallah konuşmaya başlamak istiyoruz. Konumuz mutluluk, Allah'ın sizleri ulaştırmak istediği yegane hedef. Hepiniz Allah tarafından çok seviliyorsunuz. Ve Allah'ın sizden istediği tek şey sadece sizlerin mutluluğudur. O sizi mutlu olmanız için yarattı. Cennet sizin için yaratıldı. Dünya mutluluğunun ulaşılması lazım gelen bir hedef olduğu da Allah Teala tarafından vurgulanıyor. Üzerinize farz kılınıyor. Dünya mutluluğunu yaşamanız, cennete girmeniz üzerinize farz kılınıyor. Nedir o farz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz cennetin sahibi olursunuz. Daha dilediğiniz anda mutluluk hemen sizi yakalar. Artık Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz mutlu bir insan olursunuz. Neden mutlu bir insan olursunuz? Çünkü şeytanla ilişkinizi Allah Teala bir çırpıda keser. Artık şeytanın, bizatihi şeytanın ve insan ve cin şeytanların size zarar vermesi mümkün olmaz. Allah'ın kontrolü ve koruyucu şemsiyesi altına girmişsinizdir. Koruyucu barajı altına, koruyucu zırhı altına girmişsinizdir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz." Ayet-i kerime çok açık şeyler söylüyor. Evvela bütün insanların mutsuzluğunun arkasında şeytanın yattığını bilmeliyiz. İnsanlar mutsuz, insanlar huzursuz, arkasında insanlar yok. Arkasında insan ve cin şeytanlar var. Neden insanlar mutsuz? Neden insanlar huzursuz? Çok basit sebebi. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için şeytanla ilişkileri kesilmiyor. Bu konunun daha çok çarpıcı ve acı olan bir yönü daha var. Bir insan eğer Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi için korkunç bir sonuç söz konusudur. Dilemediği sürece devamlı içindeki bir ses onu kötülüğe teşvik eder. Allah'ın yasak ettiklerini yapmaya, emrettiklerini yapmamaya teşvik eder. Kişi kendi içindeki bu sesi, kendi düşüncelerinin sesi zanneder. Kendisinin öyle düşündüğünü ve öyle yaptığını zanneder ve hep mutsuz olur. Halbuki bu ses onun sesi değildir. Bu ses şeytanın sesidir. İnsan ve cin şeytanların sesidir. Ama bizatihi şeytan, insanlarla şeytanlar devamlı ilgilenirler. İnsanlar bu hakikati bilmedikleri için, şeytanın kendilerine devamlı vahyettiğinin farkına varmadıkları için, o sesi kendi sesi zannettikleri için yanılırlar. Ve de şeytanın da oyuncak olurlar. Çünkü şeytan onlar için
kendileri zannettikleri bir varlıktır. Kendi düşünceleri bu düşünceyi sahiplenmiştir diye düşünürler. Kendileri böyle düşünüyor zannederler. Oysa ki iç dünyalarında yankılanan o ses onların kendi sesi değildir. O şeytanın sesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizin ne kadar mutlu olmanızı istiyorsa şeytan da o kadar mutsuz olmanızı istiyor. Biliyorsunuz ezelde Adem Aleyhisselam'a secde etmeyen iblise Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Kıyamete kadar huzursuz bir hayat geçireceksin. Kıyamette de seni cehenneme atacağım. Sonsuza kadar cezalandıracağım. Bu kıyamete kadar yaşayacaksın ifadesi şeytanın talebi üzerine Allah-u Teala huzurumdan kovuldun, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmeye mani olmaya götüren sebep nedir? Neden Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmedin? Şeytan diyor ki Ya Rabbi sen beni dumansız ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben onun üstünüm diyor. İblisin burada karşılaştırdığı şeyler fizik vücutlar. Oysa ki Allah Teala insanın üstünlüğünü ona verdiği ruha bağlıyor. İnsandan başka hiçbir yaratıkta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Ama bütün insanlara Allah'ın ruhu mutlaka doğuşlarında üfürülür. Herkes bir ruha sahiptir ve Allah'ın ruhuna sahiptir. Aslında sahiptir diye bir ifade kullanıyoruz ama Allah'ın bizdeki ruhu sadece bir emanettir ve emanetin sahibine dönüşü ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Yani ruh adı verilen emaneti insan yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür. Diyor Allah-u Teala. İnkar edicidir. Öyleyse ruh emanetini yüklenenin sadece şu fizik vücudumuz olmadığını, onunla beraber cahil ve nankör ifadeleriyle nefse sahip olduğu ifade edilen, afetlere sahip olduğu ifade edilen nefsin de fizik vücutla beraber ruhu emanet olarak aldığını söylemek söz konusu. Ruhla nefs aynı şeydir diyenlere ithaf olunur. Ruhla nefs aynı şey değildir. Kötü olursa nefs, iyi olursa ruh, öyle bir şey söz konusu değil. Ruhunuz hasletlerle donatılmıştır. Nefsiniz afetlerle donatılmıştır. Ruhunuz Allah'tan size verilen bir emanettir ve Allah'a geri dönecektir. Allah'ın zatında mutlaka yok olacaktır. Ama nefsiniz fizik vücudunuzla birlikte olacaktır. Kıyametten sonra da cennet veya cehennem hayatını nefsiniz ve enerji bedenden olan fizik vücudunuz beraberce yaşayacaklardır. Eğer cehennemde ceza çekilecekse, kişi ateşlerde yanacaksa, kaynar sularda haşlanacaksa, burada nefs de aynı acıyı tadacaktır. Öyleyse
nefsle ruhu sakın aynı kefeye koymaya kalkmayın. Ruh Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri döner ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücutta yok olmaz. Fizik vücudumuz öldüğümüz zaman toprağın altına girer. Kıyamet günü zaman öldüğümüz noktadan daha evvele geçtiğinde, geri döndüğünde canlanır. Kıyamet günü herkes zaman kendi yaşadığı devre günlere ulaştığında ölmeden evvelki daha ilk saatte kişi canlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yolunda bir güzelliği yaşamak üzere birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Allah Teala hepinizden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor ve bunu da dünyanın en kolay bir dizaynı diye sizlere sunmuş. Diyor ki ben size mutluluğu vermeye hazırım. Hem dünya saadetinizin bir kısmını hem de cennet saadetini size vermek için ben söz veriyorum. Ve Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor. Değişiklik olmaz. Mutlaka sözümü tutarım. Sizdense sadece bir tek şey istiyorum. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Bizden istediği şey bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte Allah Teala'dan istememiz lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a bunu beyan etmek mecburiyetindeyiz. Mutlaka serbest irademizin, kişisel irademizin, talebimizin devreye girmesini ve istememizi söylüyor Allah Teala, emrediyor. Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmayı Allah'tan dilememizi istiyor. Bu bir kurtuluştur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Kişiye Allah Teala furkanlar verir. Furkanlar sayısınca da günahlarını örter kişinin ve bütün günahları mutlaka örtülür. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişinin yaptığı şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek sadece bir tek dilektir. Ama sizi daha dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi kılar. Allah'a ulaşmayı dilediğinizde 7 saniyelik bir zaman parçasına bitmeden evvel bu zaman parçası Allah Teala kör olan gözlerinizi açar, işitmeyen kulaklarınızı açar, idrak etmeyen kalplerinizi idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarınızın üzerindeki engelleri alır. Ve kalbinize idrak etmenizi sağlayacak olan ihfatı koyar. Böylece kör, sağır ve dilsiz iken gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete girersiniz sevgili kardeşlerim. Burada size verdiği 7 tane furkanla her birinde günahlarınızın karşı tarafına, sevaphanesine, kazançhanesine 7 defa da sevaplarınızın
günahlarınız kadar artmasını temin edecek olan ilaveler yapılır. Eski sevaplarınıza günahlarınız kadar sevap eklendiğinde siz sevapları günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun manası mutlaka cennete girmektir. Öyleyse cennet saadetini Allah Teala daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda size teslim ediyor. Birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ondan sonra öldünüz. Fark etmez, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama diyeceksiniz benim çok fazla günahım var, ben mutlaka cehenneme giderim. Hayır. Günahınız ne kadar çok olursa olsun Allah Teala sizi mutlaka cennetine alacaktır. Alacağı yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. O zaman Allah Teala sizin ikinci kat cennete girmenizi temin edecek. Mürşidinize ulaştı. Allah'ın gösterdiği mürşid. Hacet namazını kıldınız. Allah mürşidinizi gördü. Eğer devrin imamına veya ona bağlı olanlardan birine tabi oldunuz, tabiyetiniz anında ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Daha sonra da ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu olacaktır. İşte ne zaman ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırırsanız 21. basamakta gerçekleşir. 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. İşte böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın size verdiği söz tamamlanır. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşahü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır manasına geliyor ifadesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah olan, Allah ile olan ilişkiler, bu ilişkilerin sizleri, hepinizi mutlak olarak saadete ulaştırması söz konusu. Allah'ın hepiniz için gayesi budur, sizlerin mutlu olmanız. Allah Teala üçüncü kata kadar cennet mutluluğunu garanti ediyor size. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Ve böylece mutlaka üçüncü kat cennete gidersiniz. Öldüğünüz zaman gideceğiniz yer üçüncü kat cennettir. Ve daha mutlu olmak istiyorsunuz, o zaman Allah'a olan tevekkülünüzü arttıracaksınız, zikrinizi arttıracaksınız, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak, 4. kat cennet. Daimi zikre ulaşacaksınız, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. 5. kat cennet. Raşidin olacaksınız, İrşad olacaksınız. İrşad olduğunuz zaman ihlas sahibi de olacaksınız aynı anda.
altıncı kat cennet sizin. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 27. basamakta. 7. kat cennet sizin. Adın cennetleri sizin. İradeniz Allah'a teslim olduğu noktada irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle Allah sizi mutluluğun sonuna ulaştıracak. En üst noktasına. En üst kat cennet, 7. kat cennet sizin. Ve dünya mutluluğu ise %100. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun ölçüsüne baktığınız zaman bunun nefsinizdeki afetlerin temizlenme oranıyla paralel bir seyir takip ettiğini görürsünüz. Nefsiniz afetlerden oluşur, ruhunuz da hasletlerden. Afetler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasak ettiği her şeyi yapmak isteyen, işlemek isteyen bir hüviyetin sahibidir. Ruhunuz ise bunun tamamen zıttı bir hüviyette yaratılmıştır. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka gerçekleştirmek ister. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek ona hiç ağır gelmez. Bundan büyük zevk duyar. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. O konuda bir özentisi yoktur. Yasak fiillere özenmez. Yasak fiillerden sizi önlemeye çalışır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi Allah-u Teala tarafından verilmiş bir söz sebebiyle mutlaka onun zatına ulaşır. Ne diyordu Allah-u Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Allah'ın zatına ulaşmak dediğimiz zaman bu cennet saadetinin üçüncü katını ifade eder. Ve sevgili kardeşlerim, kim şu dünya hayatını yaşıyorsa, yaşadığı anda da Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişinin sadece dilemesi, o kişinin üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için, 5-6 aylık ömrü varsa, üçüncü kat cennet saadetine ulaşması için ve dünya saadetinin yarısını mutlaka elde etmesi için yeterli sebeptir. Sadece bir tek dilek, kişi diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Nereden söyleyecek? Diliyle bunu söylerken kalbinden de bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Kalbi talebi. Dili onu tasdik edecek. Dili ile ikrar etmiş olacak onu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Mutlu olmak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Hayır, biz Allah'a ulaşmayı dilemeden mutlu olmak istiyoruz. Böyle derseniz hiçbir zaman mutlu olamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mutsuzluğu eliyle seçmiştir. Kendini ömrü boyunca mutsuzluğa mahkum etmiştir. Allah Teala çok açık bir şekilde bunun muhtevasını koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. İki çeşit insan yaşar dünya üzerinde. Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlak cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olurlar. Ama kısmi olarak olurlar daimi zikre ulaşmadıkça. Daimi zikre ulaştıkları zaman en az 5. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinin ise bütününe sahip olurlar. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kötü durumdadırlar. Yani şimdi çıkıp bana birisi şöyle dese, ne olur yani? Allah'a ulaşmayı dilemedim. Ne olacakmış? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına,
dikkatle bakın. O sadece sizin mutlu olmanızı ister, kanunlarını koyar. Dilerseniz kanunlara itaat edersiniz, cennetinizi ve dünya mutluluğunu elde edersiniz. Dilerseniz itaat etmezsiniz, o zaman da başınıza neler geliyor? Hadi gelin beraberce bakalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezsem ne olur yani diyor. Hiçbir üniversitede, hiçbir din öğretici kurumda bu konu öğretilmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Hadi gelin beraberce bakalım ne oluyormuş. Allah Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, kendini hanif olarak dine doğrulttu. Yani Hazreti İbrahim'in dininin sahibi olarak. Hazreti İbrahim biliyorsunuz hanif dininin kurucusu, hanif dininin sahibi. Hanif, teslim olmak demek. İslam da teslim olmak demek. Kendini hanif olarak dine ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan yegane din bu dindir. Allah'ın yaratmasında, ne dini yaratmasında, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin diyor Allah-u Teala. Yani kıyamete kadar Allah'ın sadece hanif dini olacak. Kıyamete kadar da bütün insanlar bu hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılacak diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece bir tek din var olacak, var olmuş ve var olacak. İnsanlar da aynen devam edecek, diğerleri de. Yani din de aynen devam edecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala bize hanif dinini öğretti. İslam dinini öğretti ve bugün İslam dininin insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün özelliklerinin yok olduğunu görmenin hüznünü yaşıyoruz. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerimeden sonra 30. ayet-i kerimeden sonra 31. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Ona, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yani ne diyor Allah Teala? Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor. Madde 1. Eğer bana ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ve ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel, namaz kıl ve müşriklerden olma. Yani Allah'a yönelmeyen kişi, ki Allah'a yönelenler namaz kılmaktan zevk duyarlar, o müşriktir diyor Allah Teala. Halbuki şirk nedir? Şirk puta tapmaktır. Allah'ın yerine başka bir varlığı ikame etmektir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, benim kavmim için, benim ümmetim için açık şirk artık mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım diyor. İşte Peygamber Efendimiz söylediği, sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gizli şirk bu şirktir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gizli şirki Allah'a ulaşmayı dilememek. Dilemeyen kişi şirktedir. Peki şirke düşmeyin diyor. Nasıl bir şirkmiş bu? Bir sonraki ayet-i kerime Rum 32'de Allah Teala anlatıyor. Onlar gibi şirke düşmeyin ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar
diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Eğer dilerseniz, madde bir, takva sahibisiniz. Dilediğiniz andan itibaren takva sahibisiniz. Madde iki, dilediğiniz an şirkten kurtuldunuz. Öyleyse takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Şirkten kurtulanların da gideceği yer cennettir. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mutluluk başlangıcı mutlaka cennete girmektir. Bir başka ifadeyle o kişinin cehennemden mutlak olarak kurtulmasıdır. Öyleyse bakalım Allah Teala ne söylüyor Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatmaennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler diyor. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Kesin olarak durum budur diyor. Sonra ne diyor? Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor. Bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri iki tane daha husus getiriyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Bunlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bir, bunlar daha öteye geçerek söylüyoruz. Aynı zamanda gidecekleri yer cehennem olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak cehenneme gider. Ama Kur'an-ı Kerim'de cehenneme gitmenin ölçüsü yok muydu? Vardı. Kur'an-ı Kerim diyordu ki kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar cehenneme gider. Kimin de sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Gidecekleri yer cennettir. İşte müminin Müminun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin kıyamet günü mizanlar kurulduğunda günah tartıları hafif gelirse onların, yani sevapları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa onların gidecekleri yer cennettir neticesine çıkan bir ifade kullanıyor Allah Teala. Onlar takva sahipleridir diyor. Allah takva sahiplerini sever diyor. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime takva sahipleri için altından ırmaklar kadar akan cennetler hazırlandı. Kaf 31-32 ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vahid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hazama tuadine tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Yani buyurun cennete girin diyor Allah Teala. Takva sahiplerinin gireceği yer cennettir. Özellikleri kazandıkları derecelerin kaybettiklerinden fazla olması. Peki bir sonraki ayet-i kerimeye bakalım. Müminin 103. Kimin de günahları sevaplarından fazla olursa diyor Allah Teala. Yani sevap tartları hafif olursa onların gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Onlar ebediyen
cehennemde kalacaklardır diyor. Peki kimlerin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günah tartıları sevap tartılarından fazla olur. Belki diyeceksiniz ki nasıl olur? Bir insan pek çok hayır işlemiş olabilir, çok kazancı olabilir, kaybettiklerinden daha çok kazanmıştır derecat, ama cennete gitmeyecektir diyorsun sen. Ama gene kendin söylüyorsun ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazlaysa insanların gideceği yer cennettir. Evet, doğru. Ama bir küçücük şart koşmuş Allah-u Teala oraya. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse, yalanlarsa, tekzip ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Kehf 103, 104, 105. Size amellerinizi hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Amellerin hasara uğraması, kişinin amel açısından hüsrana düşmesi demek. Kim Allah'a mülaki olma işlemini inkar ederse, Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Yani o kişinin amelleri yok farz edilir Allah Teala tarafından. Heba olur diyor, amellerin heba olması. Aynı konu bir başka ayet-i kerimede şöyle ifade ediyor, ediliyor. Onlar ki Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Araf 147. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde

diliyorum. Ruhumu sana ölmeden evvel ulaştırmayı diliyorum. Tarzında bir dilek. Dilinizle bunu söyleyeceksiniz ama kalbiniz bu dileğin sahibi olacak. Yani kalpten bir dileğin Allah'a ulaşması lazım. Öyleyse ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Eğer böyle bir dileği dilemezseniz görüyorsunuz ki amelleriniz boşa gidiyor. Dilemeyenlerin demek ki amelleri boşa gidiyor. Yani mutlak olarak kaybettikleri dereceler kazandıklarından fazla oluyor. Gidecekleri yer cehennem. Gördük ki günahların sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlar. Allah Teala bir işaret veriyor. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Ve aynı zamanda onların bu hüsranda olan Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin hüsranda olduklarını söyledikten başka onların hidayette olmadıklarını da ilave ediyor Allah Teala. Onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse ne oldu? Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Peki başka ne diyor Allah Teala? Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudurlar diyor. İnsan ve cin şeytanların dostudurlar. Allah'ın dostu değillerdir. Peki ne zaman Allah'ın dostu olurlar? Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde Allah'ın dostu olurlar. Tağutun affedersin. Ne zaman Allah'ın kulu olurlar? Tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman. İşte bütün sahabe bunu ispat ediyor bize. Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Vellezîneştenebut tâgûte en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ ve beşer ibadî diyor Allah Teala. Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan içtinâb ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Ne olmuş? Sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan Allah'a ulaşmayı dileyerek İçtinab etmiş, kendisini kurtarmış, kaçınmış ve kendisini kurtarmış ve Allah'a kul olmuş. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Sahabeyi müjdele diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Öyleyse ne görüyoruz bu bapta? Gördüğümüz şeyler çok ciddi hususlar. Bir insanın mutluluğunu veya mutsuzluğunu birinci derecede etkileyebilecek olan hususlar. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler bütün bunların ötesinde aynı zamanda dalalettiler. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allah

dini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın delalette bıraktıklarından, delalette bırakmayı dilediği kimselerden, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dalalette olduğu bu ayetle kesinleşiyor. Ayrıca hüsranda olanların zaten dalalette olduğu Araf 178'de anlatılmış. Dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler de Allah'ın dostudur. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri ve lezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve aynı ayetin içinde o kafirlere gelince, onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür diyor. Öyleyse amel olanlar müminler, Allah'a ulaşmayı dileyenler amel olanlardır. Onlar Allah'ın dostlarıdır. Diğerleri kafirlerdir. Onlar da tağutun dostlarıdır. Bakınız sevgili kardeşlerim, bir Allah'a ulaşmayı dilememek insanların ne kadar çok kayıplarda olmasına sebebiyet veriyor. Ve görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerinizde bütün güzellikler amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yanında bütün negatif faktörler de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerinde. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafirdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyen mümindir diyor. İşte bu söylediğimiz ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mümin olduğu, amin olanların mümin olduğu, Allah'ın dostu olduğunda belli ki bunlar amin olanlar. Onlar müminler, diğerleri amin olmayanlar, kafirler. Ama bunu daha net olarak Allah Teala bildiriyor. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Yani geri kalanların hepsi kafirler diyor. Onlar şeytana kul olanlar. Zaten gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağuta kul olanlar. Tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytana kul olan insan şeytanları da kul olmuştur muhakkak. Böylece dünya mutluluğunuzun %50'sini size sağlayacak olan olay, garanti Allah Teala tarafından verilmiş ama bir dileğinize bakıyor. Allah'a ulaşmayı dilerseniz bu hedeflere ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dinlemek diye bir şeyi size hiç kimse söylemedi bugüne kadar. Hiç kimse öğretmedi. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dinlemeyen cehenneme gidiyorsa, dalalettiyse, küfürdeyse, hüsrandaysa, tağutun dostuysa,
cehennemse, dalaletteyse, sevgili kardeşlerim, o zaman Allah'laşmayı dilemeniz gerekmez mi? Hadi ne duruyorsunuz? Allah'laşmayı dileyin. Dileyin ve kurtarın kendinizi cehennemden. Kurtarın kendinizi dünyadaki mutsuzluklardan. Mutluluğu yaşayın. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamanız Allah'ın temel hedefi. Sizleri o kadar çok seviyor ki hiç ayırt etmeksizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ama eğer siz sevgili kardeşlerim bu hakikatleri öğrenmenize rağmen Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman Allah kanununu uygulamak mecburiyetinde sizin gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur. Öyleyse size bu kadar büyük bir nimet vermişse Allah Teala, sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine gideceksiniz. Bir tek dileğinizle dünya saadetinin yarısına mutlaka sahip olacaksınız. E bu sizin için garanti edilmişse Allah Teala tarafından, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi değil midir? Bir mutluluk davetiyesi değil midir? Çünkü Allah Teala hepinizi mutlaka Allah'laşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme atarım ha diyor size. O zaman davet ediyor Allah Teala ve diyor biz bütün insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsanın birinci kulluğu Allah'a ulaşmayı dilediği nokta, ikinci kulluğu mürşidine ulaşıp tabi olduğu nokta, üçüncü kulluğu da Allah'a ruhunu ulaştırdığı nokta. Üçü de farz ve üçü de Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Sadece bir dilek karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Kendinize düşeni yapmış oldunuz. O noktadan sonra Allah da kendisine düşeni yapacak. Yani sizi mutlaka cennetine ulaştıracak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu diyorsunuz? İşte Allah Teala sizi mutluluğa çağırıyor. Gelin. Gelin Allah'a ulaşmayı dileyenler bu çatının altında toplanın. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulun. Küfürden kurtulun. Dalaletten kurtulun. Şirkten kurtulun. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulun. Bütün Kur'an'daki negatif faktörlerden kurtulun. Hepsinin tek bir anahtarı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hala duruyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dilememiş olup da bizi bugün bu mutluluk sohbetini dinleyen siz kardeşlerim hala duruyor musunuz? Hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Size böyle bir şey söylenmedi derseniz başkaları söylememiş olabilirler. Ama biz söyledik. Bunu da %90'ınız duydu. Ölmeden evvel mutlaka herkes duyar. Allah'a ulaşmayı dilemenin duymadan ölündüğü bir ortam hiç oluşmayacaktır. Şu anda bütün kavimlerde o kavimlerin lisanıyla konuşan Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Ve bunları onlar da kendi kavimlerine anlatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün güzellikleri yaşamanız için bu fırsatı Allah Teala sizlerin karşısına çıkardı. Teklif ondan. Bana ulaşmayı dileyin. Mükafatlandırmak da ondan. Sizi üçüncü kat cennetime ulaştırayım. Hem de dünya saadetinin yarısını mutlak olarak size temin edeyim. Buna karşılık sizden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. Hepinize soruyorum. Cennete gitmeyi istiyor musunuz? Hepiniz aynı cevap veriyorsunuz. Evet istiyoruz. İşte nasıl kalbinizden
o cennete gitmeyi gerçekten istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de gerçekten isteyin. Allah'ın cennetine girmeyi istemeniz sizi cennete ulaştıramaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cennetin hem de üçüncü katına ulaştırır. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, siz Allah'ı sevin, emrini yerine getirin ki o da sizi sevsin. Size vaat ettiğini yerine getirsin. Bakınız, o ifadeyi kullanıyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde ve uzdifetül cennetil muttakine gayri vaid haza ma tuadune diyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlere uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Allah Teala hepinize vaat ediyor. Bana ulaşmayı dilerseniz benim cennetime mutlak olarak girersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dileyin ki Allah'ın sizlere garanti ettiği mutluluğu yaşayasınız. Allah Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha me as salavat Allah me salli ala Muhammed Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınların, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor bezirgan başıya, öyle miydi diye. Bezirgan başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki bezirgan başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş ve demiş ki beni de aranıza alın demiş.

İşte onlar Osmanlıydı sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaydelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi

fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki, ha cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup, optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz

oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi

Yani dünya saatinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. Yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. Altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de
sülh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sülh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sohbet, bir yarenlik, sizinle baş başa bir beraberlik. Sevgili kardeşlerim, uzaklardan size sesleniyorum. Özlemiş olarak. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Zaten sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizden en çok istediği şey sevgidir. Size 30 kameri yıl boyunca hep sevgiyi anlatmaya çalıştık. Hepinizi sevgiye odaklamaya çalıştık. Allah'ın sizi sevmesi, sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmenize bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, severseniz sevilirsiniz. Öyleyse sevinin faturasını, onlar beni sevmiyorlar, ben de onları sevmiyorum diye sakın başkalarına çıkartmayın. Siz onları sevmediğiniz için sevilmiyorsunuz. Aslında fatura bu kadar açık ve kesin olarak size çıkar. Neden başkaları seviliyor da siz sevilmiyorsunuz? Çünkü sevilenler sevenlerdir. Bütün kalplerin istediği tek şey sevilmektir. Bu sevgi bedavadan kazanılmaz sevgili kardeşlerim. Sevginizi ishar etmek, göstermek mecburiyetindesiniz. Göstermezseniz etrafınızdaki insanlar da size karşı sevgilerini göstermezler. Ama herkes sevgisini ishar ederse, yani açığa koyarsa, sevdiği insanlara sevdiğini açık açık söylerse, davranışlarıyla bunu ifade ettikten başka diliyle de ilave ederse, onu çok sevdiğini belirtirse, o zaman onlar da onu sevmek gereğini duyacaklar mıdır? Ne diyorsunuz? Burada bir deneme yaptık. Biz kardeşlerimize yüksek sesle onları çok sevdiğimizi söyledik birer birer. Başlangıçta bir kısmı teşekkür etti, hafif sessiz bir şekilde. Bir kısmı başını salladı. Bir kısmı fısıltıyla bizi çok sevdiklerini söylediler. Sonra dedik ki hayır, bu olmadı. Ben nasıl size yüksek sesle sizleri sevdiğimi söylüyorsam sizden de aynı cevabı bekliyorum. Ne oldu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Camimizin içi birbirini sevenlerin sesleriyle doldu. Her tebrikleşme bizde her kardeşimizin el öpmesiyle neticelendiği için 5-10 dakikalık bir zaman parçasını mutlaka alır. Bu zaman parçası içinde herkesin birden birbirine onları sevdiğini yüksek sesle söylemesi, insan sayısı kadar da bunun 2 defa tekrarı, camimizde çok güzel bir hava oluşturdu. Sonra hanlar dergahında da
Böyle yaptık. Orada da her şey çok güzel oldu. Sevgili kardeşlerim, siz de hepiniz bir araya toplandığınız zaman aynı şeyi yapıyor musunuz? Birbirinizi kucaklayıp sımsıkı tutarak onu çok sevdiğinizi söylüyor musunuz birbirinize? Bir vakfının mensupları bunu usul haline getirmelidir. Kim unutursa hepiniz birden ona hatırlatmak mecburiyetindesiniz. Ancak sesli olarak gülümseyişimizle, gözlerimizdeki gülen tebessümlerle etrafımızdaki insanlara sevdiğimizi açıklarsak, onlardan da aynı cevabı alırsak daire tamamlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu bizim faranjit. Sevgili kardeşlerim, ne faranjit, ne başka bir hastalık. Bunlar hiç önemli değil. Biraz sesimiz boğuk çıkar, birkaç dakika sonra da geçer. Peki, hala boğuksa o zaman çaresi var. Çaresi bir tane karanfil.

Nerede kalmıştık? Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hı? Efendim? Evet. Sesleriniz ulaşıyor. Siz de bizleri çok seviyorsunuz. İşte hayat budur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda olanlar bir sevgi halesi içinde birlikte olmalıdırlar. Her davranışlarıyla sevgilerini belirli halde tutmalıdırlar. Etraflarındaki herkes o kişi tarafından sevildiklerini bilmelidir. İşte hayatımızı böyle bir sevgi halesi içinde devam ettirmeliyiz sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah insanı sevmiş ve yaratmıştır. Severek yaratmıştır. Ve sevmeyen, nefret eden mahluk şeytandır. Bu yüzden kıyamete kadar cezalandırılmıştır. Kıyamette de zaten cehennem adı verilen bir yerde sonsuza kadar cezasını çekecek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, farkımız olmayacak mı iblisten, şeytandan, şeytanlardan? O şeytanlar ki bütün insanlara sadece eza vermek isterler. Bütün insanları sadece huzursuz ve mutsuz etmek isterler. Bunun için yaşarlar. Gayeleri sadece budur. Bizim de bir gayemiz var. Allah Teala bize bir gayeyle bu vazifeyi verdi. Bütün insanlara Allah'ın ortaya koyduğu mutluluğu açık bir şekilde anlatmak. Mutluluğu öğretmek. İnsanların mutluluğu için gerekli her şeyi yapmak. İşte onun için huzurlarınızdayız. Hepinizi çok sevmenin ötesinde, hepinizin birbirinizi çok sevmenizi de istiyoruz sizden. Çok mu istediğimiz, ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir araya geldiğiniz zaman herkesin birbirinin sevdiği bir toplum oluşturabiliyor musunuz? Her toplumun içinde bir iki sivri kişi bulunabilir. Onların nefsleri, onların farklı dizaynını sergiler. Onlar mutsuzdurlar. İşte o sivri olan kardeşlerimize sesleniyoruz. Başka bir yerde değilsiniz. Allah'ın Resulü'nün dergahındasınız. Öyleyse siz de herkes gibi başkalarını mutlu etmek için var olmalısınız. Burada emirler Allah'tan alınır. Öyleyse Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefini bir düşünün bakalım. Ne istiyordu sizden? Allah'ın sizden istediği tek şey sizin mutlu olmanızdır. Verdiği bütün emirler mutluluğunuzu her geçen gün arttıran, arttıran, arttıran
ve nihayet kesintisiz bir mutluluğa sizi ulaştıran bir hedef tayini ile gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda mutsuzluğunuz biter. Onlara ver mutsuz muydunuz? Kim, hanginiz mutlu olduğunuzu iddia edebilirsiniz ki? Tasavvufa girmeden evvel, Kur'an'ı yaşamaya başlamadan evvel, bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf, Kur'an'ın yaşanmasıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi tasavvufu yaşadılar. Yani Kur'an'ı yaşadılar. Ne yaptılar? Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. 14. basamak. Sonra ruhları vücutlarından ayrıldı. 21. basamakta ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Ulaştırdıkları zaman başlangıçtaki mutluluk durumlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda Allah onlarla şeytanın arasındaki ilişkiyi kesti. Şeytan onlara tesir edemediği için mürşitlerine ulaştıkları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldukları noktaya kadar, 14. basamağa kadar mutlulukları devam etti. Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkilerini kesti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka bu ilişkiyi keser. Tabiyetten sonra da devam etti. İlişkinin kesilmesi ne zamana kadar? Ta ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Hepsi ulaştırdılar, hidayete erdiler. 21. basamak. 21. basamağa kadar bütün sahabe mutluydular. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren Allah onları teslim almıştı. 14. basamakta mürşit Allah adına onları teslim aldı. 21. basamakta Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırarak teslim aldı. Ve Allah'ın bütün insanlara hedef olarak gösterdiği bu vetire, Allah'ın mutlak yardımı burada tamamlandı bütün sahabe için. Hepsinin ruhları Allah'a ulaştı.

Allah'ın bu noktaya kararlaştırdığı kişide oluşturduğu şey nedir diye bakarsak, bunun dünya saadetinin yarısı olduğunu görürüz. Cennetlerden de üçüncü kat olduğunu görürüz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda nefsinin kalbi başlangıçtaki gibi %100 afetlerle doludur. Ama şeytanla ilişkisi kesildiği için şeytan afetlere tesir edememektedir. Edemediği için kişi Allah'a ulaşana kadar mutluluğu yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman da nefsinin kalbindeki afetler aynen %100 durmaktadır. Ama tabiiyetten sonra nefs tezkiyesi yaşanır. Nefsin kalbine giren fazıllar kalbi işgal etmeye başlar. Ne zaman bu nurların %2 rahmet, %49 fazıl olarak kalbi %51 kaplamaları söz konusu olursa, o zaman göğün 7 katı aşılmıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Kişinin mutluluğu, dünya saadeti, nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için günün yarısından daha fazla bir mutluluğu kişi mutlaka yaşar. Peki sonra o kişi için bu noktadaki durum, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, birinci, üçüncü basamak. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennet, 14. basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennet, 21. basamak. 14. basamak ve 21. basamak arasında kişinin nefsi %51 tezkiye olmuştur. Temizlenmiştir, arınmıştır. Nefsi ondan evvel %100 afetlerle doluydu. Bu noktada afetler %49'a düşmüştür. Şeytan yalnız afetlere tesir edebildiği için şeytanın hakimiyet alanı %49'a inmiştir. Bu noktaya kadar kişi Allah'ın muhafazası altındadır. Allah verdiği sözü yerine getirmiştir. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmış, nefsinin kalbini %51 afetlerden temizlemiş, o kişinin bütün ibadetleri sevmesini sağlamış, ruhunu da kendisine ulaştırmıştır. Burada kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Herkes bu üçüncü kat cennete mutlaka sahip olur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Allah Teala bu kadar insanı seviyor. Onun bir tek dileğine karşı onu üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Nefsinin %51'ini de temizlediği için dünya saadetinin de %50'si, 51'i o kişinin mutluluğunu oluşturuyor. Yarı yarıya bir dünya saadeti. Peki zorluk yok mu hiç? Buraya kadar hiç yok. Hiç mi olmayacak? Hayır, bundan sonra zorluklar başlar. Neden başlar? Çünkü Allah Teala koruyucu kalkanını kişinin üzerinden alır. Ve şeytanla ilişkisini kestiği o kişi şeytanın telkinlerine açık bir şekilde maruz kalır. Bu noktadan itibaren kişinin yapması lazım gelen şey zikrini adım adım arttırmaktır. Kesinlikle zikir aşağı doğru inmemelidir. Aşağı doğru inerse yozlaşma başlar. O mutlu devir biter. Ve kişi adım adım mutsuzluğa doğru yürür. Ne olduğunu anlayamadan aşağı doğru yuvarlanması da mümkündür. Var mıdır böyle bir şeyin ölçüsü? Vardır tabii. O noktada kişi 33 bin zikre ulaşmıştır. Bu zikri devam ettirebilirse
aşağı düşmesi söz konusu olmaz. Mutluluğu da %50'nin üzerine çıkmaz. Ama bu minber üzere kişi devam eder. Kim şunu düşünebilirse, Allah Teala bana bir söz vermişti, ben Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Diledim ve de bana bütün bu kolaylıkları verdi, zikrimi arttırdı, ruhumu da Allah'a ulaştırdı. Öyleyse bir başka sözü daha var. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse Allah Teala onu da temin eder. Madem ki birincisini gerçekleştirdi, Allah Teala mutlaka sözünü tutacaktır. O zaman benim kendime düşeni gerçekleştirmem lazım. Yani zikrimi arttırmam lazım. Kişi bu bapta iradi bir standart içerisinde zikrini arttırırsa, hızlı bir şekilde arttırması gerekmiyor. Yavaş yavaş, senelere dayalı bir zikir artışı, böyle bir şey varsa sevgili kardeşlerim, o zaman o kişi adım adım daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların artış oranına paralel olarak. Bize mutsuzluğu veren nefsimizin afetleridir. Nefsimizde afetler varken iç dünyamızda devamlı bir kavga söz konusudur. Nefs Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi ister, ruh istemez. Nefs Allah'ın emrettiklerini yapmamak ister, ruh da yapmak ister. Öyleyse içimizde bir kavga hep olacaktır. Kaçınılmaz bir şey. Diyalektik bir kavga. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir kavga. Kavga varsa mutluluk yoktur. Ama bu kavga ruhun Allah'a ulaştığı noktada %49'a inmiştir. Eğer zikrinizi arttırabilirseniz, artan bir dizayn içerisinde devam ederseniz, nefsinizin kalbine yerleşen fazıllar giderek artacaktır. Onların artışı oranında mutluluğunuz da artacaktır. Bir gün nefsinizin kalbinde nurlar %81'e ulaşırsa, fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edeceksiniz. Allah'ın bütün emirlerini fizik vücudunuz yerine getirecek, yasakları işlemeyecektir. Sevgili kardeşlerim, davetede de bir sonsuz zikir, daimi zikir söz konusu olacaktır. Allah'ın yardımıyla. Siz isterseniz, ben bu işin sevdalısıyım. Allah Teala bana ne emrederse ben mutlaka onu yerine getirmek için irademi Allah'ın emrettiği şekilde mutlaka kullanmalıyım tarzında bir düşüncenin sahibi olan kişi bu konuda hedefine mutlaka ulaşır. İrade Allah'ın yardımıyla kişiyi hedeflere götürür. Öyleyse irade bir insanın nefsine karşı yaptığı savaşta en büyük savaşçıdır. İnsan şeytanın dostuysa, Allah'a karşı savaş veriyorsa, o zaman onun en büyük silahı inattır. Nefsin afetlerinden bir tanesi olan inat. Sakın iradeyle inadı birbirine karıştırmayın. İrade kötülüklere karşı savaşan, nefsin afetlerine karşı savaş veren ve sizi diri tutan, canlı tutan, hep savaşta tutan, kötülüklere karşı savaşta tutan bir yapıdır. Nefsinizdeki inat afeti ise güzelliklere karşı savaş verdirir. Allah'ın emirlerine karşı savaş açarsınız.
Allah size namaz kılmayı emreder, inatla namaz kılmazsınız. Zikir yapmanızı emreder, inatla zikir yapmazsınız. Ne olur? İnadın hakimiyetindeki bir kişi ne olur? Mutsuz olur ömür boyunca sevgili kardeşlerim. Zannetmeyin ki şu dünya üzerinde kazandığınız paralar, şan, şöhret sizi mutlu edecek. Deneyin. Hangisini başarırsanız bize de haber verin. Bakalım durumunuza gerçekten mutlu musunuz? Hiç öyle bir insan göremedik şimdiye kadar. Allah'ın yolunda olmasın, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmasın ama mutlu olsun. Bu matematik olarak mümkün değildir. Mutluluğunuzun oranı nefsinizdeki afetlerin azalmasıyla paralel bir seyir takip eder. Kim bir gün daimi zikre ulaşırsa, o zaman nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. O zaman onu Allah'ın emirlerini yapmaktan men edecek veya yasak ettiği bir fiili işlemeye yöneltecek bir kılavuz, bir yardakçı, bir teşvik edici faktör kişinin iç dünyasında kalmayacaktır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü Allah'ın ezeli hedefi gerçekleşmiştir. Ne diyordu Allah Teala? Biz nefse bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Nefsimiz afetlerle doludur. Ama ahseni takvimle yaratılmış. Yani o korkunç dizayn, baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimizin kalbi, bizi sonsuz, devamlı, huzursuz kılan nefsimizin kalbi, eğer nefs tezkiyesi denilen bir olayla arınırsa, afetlerinden kurtulursa, o zaman o kişi sonsuz mutluluğa adım atmış, kapıdan içeriye girmiştir. O noktadan itibaren sonsuz bir mutluluğun sahibidir. İç dünyasında kavga bitmiştir, nefsiyle ruhu arasındaki kavga. Allah'ın söylediği hedef oluşmuştur. Ahsen-i takvim içinde yaratılan nefs, yani ahsen-i takvime, ahsene belli bir takvimde ulaşmak üzere yaratılan nefs, hedefine ulaşmıştır. Ahsen olmuştur. Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman onu müzeyyen kılmaya çalışacaksınız ve o noktada nefsinizin kalbinin ahsen olması söz konusu olacaktır. Fizik vücudun tesliminde vücut ahsen olur. Nefsinizin tesliminde nefsiniz ahsen olur. Ama önemli olan, ahsenlerin en önemlisi, iradenin teslimiyle ulaşılan ahsenlik kademesidir. Ne zaman iradenizi Allah'a teslim ederseniz, o zaman nefsinizin afetleri bittikten sonra tam 19 mertebe kalbiniz müzeyyen olmuştur. Yerlerin melekutunu görmüşsünüzdür. Göklerin melekutunu görmüşsünüzdür. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman son bulmaca da çözülmüştür. Allah'ın zatını görmüşsünüzdür. Mutluluk mu diyorsunuz? Bu hudutsuz bir mutluluktur. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olma noktasına gelmiştir. İradeniz de. İç dünyanızda çatışma bitmiştir. Neydi sebep? Nefs şerri arzu ediyordu. Ruh da hayrı. Devamlı benim dediğim olacak diye kavga vardı. Ama şimdi ikisi de hayrı istiyor. Kavga bitti sevgili kardeşlerim. Peki sonra? Sonra
farklı bir dizayn görüyoruz. Kişinin dış dünyasında bir başka dünya bu. Çünkü siz değişebilirsiniz ama siz değişiyorsunuz diye başkaları değişmez. Onların kalbi afetlerle dolu. Ve siz onlara iyilik yapınca onlardan size bazen kötülük gelebilir. Ama aklı başında bir insan kendisine yapılan iyiliği ölçmek durumundadır. Mutlaka tesir altına girer. Sevgili kardeşlerim, başka insanlarla ilişkilerinizde daimi zikre ulaştığınız noktada sizden onlara hiçbir zaman yanlış bir davranış ulaşmayacaktır. Hep Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Allah'ın emirleri ise sadece bütün insanlara mutluluk verici, huzur verici davranışlardır.

Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman dış dünyanızdaki kavganın da bittiğini göreceksiniz. Neden yetecek? Çünkü siz evvelce nefsinizin üzerinizdeki baskısı sebebiyle başkalarına karşı yanlış davranışlarda bulunuyordunuz. Onların yanlış davranması üzerine siz de yanlış davranıyordunuz veya siz yanlış davrandığınız için onlar da size karşı yanlış davranıyorlardı. Böylece yanlış davranışlar zinciri birbirine çekerek hep sizi ve etrafınızdaki insanları huzursuz yapıyordu. Kısacası bitmeyen bir kavganın içindeydiniz. İnsan odur ki dışarıdaki kavgayı bitire. Bitirmek için bir güçlüğünüz olmayacak. Daimi zikre ulaştığınız için iç dünyanızda başkalarına onlar size kötülük ediyor diye kötülük etmek arzusu hiç oluşmayacak. Onlara isteseniz de kötülük edemeyeceksiniz. İç dünyanız düşmanlık faktörünü devreden bütünüyle çıkarmış olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu kavganın bitişi Allah'ın emirlerinin en önemli bölümüdür. Çünkü burada kesintisiz bir dış dünya saadette yaşanır. Kişinin iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga bitmiştir. Sulh ve sükun gelip yerleşmiştir. Mutluluk, bizim anlatmaya çalıştığımız mutluluk, kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir huzur halidir. Kavganın bittiği bir noktada oluşabilir. Orada yeşeren bir çiçektir mutluluk. Mutluluk, kavganın bittiği yerde açan bir çiçektir. Oluşan bir çiçektir. Öyleyse iç dünyanızdaki kavga nefsinizin bütün afetleri yok olunca biter. Ahsen-i takvime o belli zaman devresi, Allah'a göre belli olan zaman devresinin sonunda ahsene ulaşmıştır nefsiniz. İç dünyanızda kavga bitmiştir. Nefsiniz ahsen olmuştur. Başka insanlarla ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu ilişkiler başka insanları artık yaralamadığınız için, onları kırmadığınız için, nefsinizin afetleri devreden çıktığı cihetle onlar size yanlış davranışlarda bulunsa bile siz onlara onlar gibi davranmadığınız için sizin mutluluğunuzu oluşturacak bir seyir takip edemez. Onlar kızarlar, öfkelenirler ama siz kızmazsanız, öfkelenmezseniz siz onlara sükunetle cevap verirseniz kavga devam edemez. İşte o noktada dış dünyanızda da sulh ve sükun oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dış dünyanızda da kesintisiz bir
sülh ve sükun hali, kavganın bittiği bir sakin liman oluşuyor. Gelelim üçüncü boyuta. Üçüncü boyut Allah ile olan ilişkiler. Allah'ın bütün emirlerini, o emirleri yerine getirmekten büyük bir zevk alarak gerçekleştiriyorsunuz. Artık ibadetler sizin için sadece doyulmaz zevkleri simgeliyor. Neden mi? Çünkü bütün ibadetlerinizi Allah'a bakarak yapıyorsunuz. Namazınızı kılarken, zikrinizi yaparken, beyaz örtü altındaki virtten bahsediyorum. Onun dışında da her zaman görmeyi istediğiniz an Allah'ı görebilirsiniz. O zaman Allah'ın insan olmadığı konusunda kesin bir fikriniz tahakkuk eder. Allah Teala yaratılan değildir, yaratandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hepimizin sahibidir. İşte Allah ile olan ilişkiler iki ayrı açıdan size hedef tayini yaptırır. Bir, emirler cephesi. Namaz kılacaksınız. Bir, oruç tutacaksınız. İki, zekat vereceksiniz. Üç, paranız varsa, zengin olmuşsanız hacı karşılayabilecek kadar harca gideceksiniz. Dört, kelime-i şehadet getireceksiniz. Beş, zikir yapacaksınız. Altı, ve Allah'a ulaşacaksınız. Yedi, ulaşmayı dileyeceksiniz de diyebilirdik. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşmak aynı şeydir. Ama hadiste nikah-ı kelimesi geçiyor. Nedense birçok müellif hadisteki nikah-ı kelimesini atlıyor, kullanmıyor. Zikri de devreden bütünüyle çıkarmışlar. İslam'ın yedi şartı beş şarta dönüşmüş. Ve de bu beş şartla hiç kimsenin kurtulamaması iblisin insanlığa en büyük tezgahı. Sevgili kardeşlerim, bu şeytan öyle bir varlık ki sonsuz ömrünü, kıyamete kadar devam edecek olan ömrünü sadece biz insanları hırpalamak için, biz insanları acı çektirmek için, biz insanları huzursuz etmek için kullanıyor. Vazgeçmesi de mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son merhalede Allah ile olan ilişkilerinizde nehiler cephesi var. Allah'ın yasak ettiği fiiller. Başkasına kötülük etmeyeceksiniz. Mutlu olmanın da temel kaidesi budur. Başkalarına kötülük etmeyeceksiniz. Haramdan sakınacaksınız. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyeceksiniz. Şeytandan gelen tesirleri hemen anlayabilirsiniz. Neden? Çünkü Allah'ın emirleri var, yasakları var. Şeytan size Ramazan günü oruç tutma derse, bileceksiniz ki bu şeytandan.
namazın vakti girmiş birisi size diyor ki namaz kılma. Allah-u Teala'nın emirlerinin karşısında olan her şey ondan gelir, iblisten gelir. İşte bu sebeple eğer tersini yaparsanız iblis şaşmaz bir hidayet kılavuzu olabilir bir insana. Çünkü söylediği her şey hidayete ulaşmanızı önlemek istikametindedir. Eğer yaptığınız şey onun söylediğinin tam tersi ise her zaman Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz. Veya yasaklarını uygulamış olursunuz. Yasak edilen bir şeyi asla yapmazsınız. Şeytan size yasak edilen şeyi yapmanızı, emredilen şeyi de yapmamanızı emreder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böyle bir sohbeti Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Sizlerle bir güzelliği yaşıyoruz birlikte. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne yaptık? Bir sohbet yaptık. Allah ile ilişkilerimizi ve özellikle mutluluğu beraberce tetkik ettik. Şu noktaya ulaştık ki mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk iç dünyanızda oluşur, dış dünyanızda oluşur ve Allah ile ilişkilerinizde oluşur. Her üç cepheden de neler yapmanız, neler yapmamanız lazım geldiği konusunda artık kesin bir ilmin sahibisiniz. Ama şunu bilin ki Allah'ın yardımı olmadan hiçbir hedefe giremezsiniz, ulaşamazsınız. Ama diğer

çıkarmaz. Size ne zaman siz Allah için bir gayretin sahibiyseniz bütün kolaylıkları Allah sağlar. Birdenbire zikri sevmeye başlarsınız. İçinizi nasıl bir hoşluk, bir mutluluğun doldurduğunu zikir yaparken yaşarsınız. Ve o mutluluk halini yaşayabilirseniz zikir sizin için vazgeçilmez bir hazine olur. Her zaman o hazineye ulaşıp mutluluğu yakalayabilirsiniz. Saadet sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için Allah'ın gösterdiği yol saadet yoludur. Sizlerin hiçbirinden başka hiçbir şey istemez Allah-u Teala. Sizin mutluluğunuzu istediği için sizi yanlışlıklardan korumak ister. Onun için birçok şeyleri sizden nehyeder. Size yasaklar. Bunlar Allah'ın nehileridir. Haram kazanç yasaklanmıştır. Haramla ilişki yasaklanmıştır. Faiz yasaklanmıştır. Başkalarını üzecek, başkalarını huzursuz edecek davranışlar yasaklanmıştır. Şeytanın bütün zulmani ilimleri yasaklanmıştır. Onun zulmani yolunda neler varsa hepsi Allah'ın yolunda olanlar için yasakları oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile ilişkilerinizde öyle insanlar olun ki şeytan size ulaşamasın. Allah'ın yardımını siz şeytanı yenmek istediğiniz zaman mutlaka yanınızda hissedeceksiniz. Ama talebin sizden gelmesi gerekiyor. Allah Teala hiç kimseye o istemedikçe bir şey vermez. Serbest iradenizin Allah'ın katında bir değeri vardır sevgili kardeşlerim. Bu değer açısından olaya baktığımız zaman Allah Teala'nın hepinizi aslında çok sevdiğini ama siz dilemedikçe Allah'ın size vermeyeceğini bilmelisiniz. Allah Teala'ya göre zaman bize göre zamandan çok farklı bir şekilde cereyan eder. Göreceli bir zaman müessesesi, onunla biz insanlar arasında iki ayrı hüviyette hüküm fermadır. Allah Teala sonsuz hızla işleyen bir zamanın sahibidir. Bu sebeple siz yapacağınız şeyi daha vücuda getirmeden evvel Allah ondan haberdardır. Daha düşünce bazınızda oluştuğu noktada o ondan haberdardır. Her olayı Allah'ın müsaadesiyle gerçekleştirirsiniz. Her şeyinizden haberdardır. Ama sizin dilemenize engel olmaz. Şerri de dilemenize engel olmaz. Hayrı da dilemenize engel olmaz. Ama her seferinde o sizden daha evvel talep edeceğiniz şeyi bildiği için

müsaade vermiştir. Her şey onun müsaadesiyle oluşur. İstese siz dilemeden evvel dileğinizin karşısına engel çıkartabilir. Ama bunu hiçbir zaman yapmadığı vakasıyla karşı karşıyayız. Bu sebeple o bize göre mukayese edilmesi mümkün olmayan hızlı bir zamanın sahibi olduğu için zaman frekansı onda çok yüksek hızda devam ettiği cihetle biz daha herhangi bir şeyi dilemeden evvel o bizim dileyeceğimizi bilir. Onun müsaadesiyle dileriz. Her olayda, her zaman Allah bizden daha evvel ne söyleyeceğimizi bilir, ne yapacağımızı bilir ve mutlaka müsaadesi çıkar. Her şeyden haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle bizi iç dünyamızda da dış dünyamızda da kuşatmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize bu ilmi verdi. Sizlere öğretmek için, sizin mutluluğunuzu oluşturabilmek için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: On.
1: Can kardeşlerim, can dostlarım, gülün dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsirinde daha bir mutlu beraberliği yaşadıktan sonra ikinci bir huzur devresine girdik sizinle beraber. Bir sohbet içerisindeyiz. Can cana, gönül gönüle, kalp kalbe, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Burası mutluluk merkezidir. Allah-u Teala hepimizin sadece mutlu olmasını ister. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka Allah'ın cenneti ve sonsuz saadet. Sevgili kardeşlerim, şu dünyaya bir göz atın. Her tarafta huzursuzluk, mutsuzluk, sıkıntı, hüzün, keder, insanları huzursuz edecek olan her şey sokaklardan, caddelerden akıyor. İnsanlar birbirine kinli, birbirine düşman değil, birbirinin kalbini kırmak, birbirini öldürüyorlar acımasızca. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları bunlar için yaratmamıştır. İnsanları birbirini aldatsınlar, birbirlerine düşman olsunlar diye yaratmamıştır. Ama bütün insanları birbiriyle can dostları olsun diye Allah yaratmıştır. Ne diyoruz Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Yani gördüğünüz yerde birbirlerinizi öldürüyordunuz. Sonra Allah kalplerinizi tehlif etti de birbirlerinizin can dostu oldunuz diyor Allah Teala. İşte Allah bunu istiyor. Birbirlerinizle can dostu olmanızı. Sizler İkinci asr-ı saadetin, bugünün sahabeleri, sizler Allah yolunda mutluluğu yaşayacak olanlarsınız. Hayır, o kadar değil. Mutluluğu bütün dünyaya öğretecek olanlarsınız. Mutluluğu bütün kainata kalbinizdeki sesle haykıracak olanlarsınız. Onlar gibi. Öyleyse sizler mutluluğun ne olduğunu bilenlersiniz. Yaşama değerleriniz hangi ölçüde olursa olsun mutluluğu, ama mutluluğu biliyorsunuz. Ve sizler başkalarından farklısınız. Çünkü onlar bilmiyorlar. Mutluluğu bilmiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. çevrelerine bakış açıları, yaşadıkları şeylerle sınırlandığı için, toplum şuuru yaşadıkları olaylarla neşvi nema bulduğu için, geliştiği için, şuurlandığı için, onlar insanların birbirine düşman olduğu, birbirlerini yaraladığı, birbirlerini öldürdüğü, insanların ahitlerine vefa etmediği, senetlerini, borçlarını ödemedikleri bir cemiyet anarşisi içinde şuur kazandılar. Siz de onlar gibiydiniz. Tasavvufa girmeden önce siz de onlar gibiydiniz. Aynı huzursuzlukları siz de yaşadınız. Onlar gibi yoğruldunuz. Ama sonra Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Daha sonra da onu tasdik ettiniz. Tasdik ettikçe mutsuzluğunuz adım adım sıfırlandı. Mutsuzluğunuz adım adım mutluluğa dönüştü. Öyleyse Allah'ın yolunda olmakla iftihar edin. Biz size sadece güzelliği öğütleriz. Dostluğu öğütleriz. Elinden ve dilinden kimsenin şikayet etmediği insanlar olmanızı öğütleriz. Yetmez. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi Kur'an'ın ışığı altında sizlere öğretiriz. Sizler hangi işte çalışırsanız çalışın, dünya üzerinde şu anda Allah'tan en çok yardım alanlarsınız. Geleceğin en üstün ilim adamları sizler olacaksınız. Bu dünyanın standartları içinde size verilen ilmin muhtevasında yoğrulurken, eğer Allah'tan yardım istemeyi usul haline getirirseniz, Allah'ın sizlere başkalarına ihsan etmediği, onların sahip olduğu ilmin ötesini mutlaka vereceğini göreceksiniz. İşte bu size has bir üstünlüktür. Allah'ın dostlarına has bir üstünlüktür. Nasıl şu anda atomlar konusunda dünyadaki en üstün bilginin Allah-u Teala bizi sahibi kılmışsa, kendi branşınızda hepinizi Allah ona sahip kılacaktır. Nasıl şu anda ülkemizin içinde bulunduğu bu ekonomik açmazdan kurtulma reçetesini Allah-u Teala bize öğretmişse, başka insanlar sadece bunu taklit edebilerek kurtuluşa ulaştırabileceklerse ülkeyi, siz de aynı standartların içinde olacaksınız. Kendi ilminizde, ilim çevreniz, ilim muhitiniz, ilim alanınız hangi standartları içerirse içersin, o alanda Allah'ın yardımı sizin talebiniz üzerine size mutlaka ulaşır. Öyleyse siz bahtlı insanlarsınız. Başkalarından farklısınız. Onlar size düşman olabilirler. Siz onlara düşman olamazsınız. Sizden çevrenizdeki insanlara sadece güzellikler ulaşmalıdır. Onlara mutluluk saçmak üzere varsınız. Onların size düşman olmaları sakın sizi korkutmasın. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bir muhteşem dünya kurmuş Allah Teala. 23 derecelik bir eğimle bir dünya. Eğer biraz daha güneşten uzak olsa insanlar soğuktan ölecek. Biraz daha güneşe yakın olsa insanlar sıcaktan ölecek. Öyle bir dizayn ki bir eliptik yörünge üzerinde dünya güneşin etrafında döner ha döner. Ve sizler sevgili kardeşlerim, nerede olduğunuzun şuurunda olun. Siz gelecek günlerde, gelecek yıllarda bu dünyaya ışık tutanlar olacaksınız. Allah'ın birçok dinleri oluşturmadığını, sadece bir tek dini insanlık tarihi boyunca insanlara yaşattığını sadece öğrenmekle kalmayacaksınız. Herkese öğreteceksiniz. Gelecekte dinler birleştirilecektir. Sizin kıymetiniz asıl o zaman dünyada anlaşılacaktır. Bütün dünyaya sizler ışık tutacaksınız. Dünya üzerinde bugün yüzün üzerinde din çeşidi var. Küçücük gruplar bile bir din sahibi olduklarını iddia ediyorlar. Realiteye baktığınız zaman din tabiatıyla kitap sahiplerinin dinidir. Ve hiçbir kitap sahibine Allah-u Teala diğerlerinden farklı hiçbir şey vermemiştir. Yani Hazreti Musa'ya ne söylemişse, Hazreti İsa'ya ne söylemişse, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ne söylemişse, bütün peygamberlere, bunlara olduğu gibi bütün peygamberlere aynı şeyi söylemiştir Allah-u Teala. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, siz bu devirde yaşayanlar olarak asr-ı saadete ayak atmak üzere olanlarsınız. İkinci asr-ı saadet sabikunel ahirin. Onlar sizlersiniz. Allah Teala her şeyi öyle güzel dizayn etmiş ki bu dizayn içinde insanlar ne kadar Allah'a yakın olurlarsa o kadar mutlu olabilirler. Allah'a yakınlıksa nefsinizin afetlerini temizlemeniz seviyesinde gerçekleşebilir. Başlangıçta nefsiniz yüzdüğünüz afetlerle doludur. Şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne tesir etmektedir. Herkes her an şeytan tarafından şartlandırılmasıdır, beyinleri yıkanmasıdır. Ama zavallı insanlar bunun farkında değiller. Ne zaman ki hakikati öğrenecekler, şeytanı tanıyacaklar, insanlara nasıl tesir ettiğinin bütün detaylarını öğrenecekler ve şeytanı mağlup edecekler. Şeytan onların gazı dağıcı olacak. O zaman insanlar yıllar boyunca beyinlerinin şeytan tarafından nasıl yıkandığını, hem de kirli sularla yıkandığını ya da kirletildiğini öğrenecekler. Sevgili kardeşlerim, kainat, hayat yaşantınız sadece bu dünyadaki yaşantınızdan ibaret değildir. Bu yaşantı sonsuzun sadece bir tek birimidir. 100 yıl yaşayın, 200 yıl yaşayın, neticeyi değiştirmez. Sonsuzda bir damla bu dünya hayatı. Ama geleceğinizi burası tayin eder. Cennete mi gideceksiniz, cehenneme mi gideceksiniz? Burası tayin eder. Bu ülke bir mihenk. Bu dünya bir mihenk taşıdır. Fizik hayat bir mihenk taşıdır. Ne olduğunuzun kimliğini veren. Öyleyse Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Onun ruhunu öğretti. Daha demin gördünüz. Bakar kelimesiyle ayn kelimesi birbirinden ne kadar ayrı iki tane anlam taşır. Bakar görme hastasıdır. Ayn ise gören varsanın gözün adıdır. Göz, ayn. Bakar, aynın gözün görme hastası. Basiret, bu hastanın harekete geçmiş hali. Sevgili kardeşlerim, demin okumlarda söylediğim ayetlere bir göz atın. Ülkemizdeki 23 tane, 24 tane Kur'an mealinin Allah'ın hakikatlerinden ne kadar habersiz olduğunu göreceksiniz. Bu neyi ifade eder? Onların Allah'a müracaat etmediklerini, başka alimlerin yazdıkları kitaplardan aldıkları bilgiyle meseleleri çözebileceklerini zannettiklerini gösterir. Ama Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ondan sonra da açıklamalarını devam ettireceğini söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bu açıklamalar kıyamete kadar devam edecektir. Son kitabın sonsuz açıklaması. İşte böyle bir dizaynda sizler ve biz bir bütünüz. Yeniden bir mutluluğu paylaşıyoruz. Sizlere her zaman mutluluğu ulaştırmakla vazifeli olan biziz. Adım adım size insanı, cani kendinizi tanıtacağız. Üç vücuttan ibaret olan ruh, nefs ve fizik vücuttan ibaret olan siz, üç ayrı alemi temsil ediyorsunuz. Alemlerden yarısını temsil ediyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine bir denge içerisinde vücuda gelmiş ki muhteva bir bütün ifade ediyor. Allah'ın sadece mutluluğa dönük olarak yarattığı, mutlaka mutlu olmasını istediği insan adlı bir mahluk var. İşte siz o mahluklarsınız. Allah Teala size mutlu olabilmenin bütün standartlarını teslim etmiş. böyle bir standartta yaşayacaksınız. Bu bir güzellikler demesidir. Sevgili kardeşlerim, herkes dünyada verilen bu gezegende bir hayat yaşayacaktır. Artılarıyla, eksileriyle vazgeçemeyeceği bir hayat. Allah ne kadar ömür vermişse hepiniz onu yaşamakla mükellefsiniz. Öyleyse böyle bir sahada, böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için Allah-u Teala'nın sizi yaratmaktan muradı sadece sizin mutlu olmanız. Sizden sadece Allah onu ister. Mutlu olmanızı ister. Yaratılışınız bunun standartlarına haizdir. Mutlu olmak için bütün insanlara verilen veriler sizde de var. Bir nefsiniz var, afetlerle dolu. Bir ruhunuz var, hasretlerle dolu. Bir eşitlik içerisinde kötülerle iyiler, dengede olarak yüze karşı yüz kulvara girersiniz. Bu bir yarıştır. Eğer hayırlarda yarışırsanız, o zaman sabikun adını alırsınız Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl hayırlarda yarışacaksınız? Nefsinizin bütün kötülüklerini yok ederek reçeteyi Kur'an-ı Kerim sunmuş size. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki anahtar zikir anahtarıdır. Allah Resulü Allah, Allah, Allah, Allah diye zikredeceksiniz. Bu zikir sizi çok yerlere getirecek. Bütün kainat ayaklarınızın altında olacak. Adem'e Allah Teala sizin kalp gözünüzü ulaştırıp oradan kainata baktıracak. Adem'den yani yokluktan varlıklar aleminin ötesinden kainata baktığınız zaman bir küre görmeyeceksiniz. Bir insan vücudu göreceksiniz. Büyük patlama günü Allah Teala'nın bir tek noktadan yarattığı kainatın bir küre olmadığını, bir insan vücudu olduğunu göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Çok şeyler öğreneceksiniz. İnsanların din karın doyurmaz diyen insanların ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Din saadetin kainattaki tek temsilcisidir. Hiç kimse dinsiz olarak mutluluğa ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ders veriyor. Kim dinde en öndeyse dünyanın hakimi her zaman o olmuştur. Sonra kaybetmiştir bu yeteneğini
0: ve yerini başkasına terk etmiştir. Biliyor musunuz, Osmanlı'nın 400 yıllık cihan hakimiyetini orada tasavvuf vardı. Orada sahabenin yaşadığı İslam vardı. Orada bütün dünyanın, bütün kavimlerin idrak ettikleri zaman yaşadıkları yegane din, Allah'a teslim olma dininin gerekleri vardı. Bütün dünyaya Osmanlı adalet götürdü. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı'ya dikkatle bakın. Avrupa'da, Orta Çağ'da asiller halktan birini öldürdükleri zaman onun hesabını mahkemeler sormak yetkisinin sahibi değildi. Ama aynı devirde bir Osmanlı kadısı, bir Osmanlı hakimi padişahı mahkemeye çağırıp padişahı mahkum edebiliyordu. Asillerle halkın arasında Osmanlı adaleti hiçbir fark tanımadı. Arkasında ne vardı dersiniz sevgili kardeşlerim? Allah vardı. Biliyor musunuz? Amerika'daki ibadet yerlerinin sayısı Türkiye'deki toplam ibadet yerleri sayısının 100 katından daha fazla. Burada dine büyük saygı gösteriliyor bütün dinlere. Allah'a saygı gösteriliyor. Bir zamanlar Osmanlı'nın Nizamül Alem olan Osmanlı'nın Nizamül Alem görevini bugün Amerika gerçekleştiriyor. Dinlerine bağlı oldukları için. Dünyanın en güçlü filoları hepsi Allah'a inanıyorlar. Aralarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı dini onların Peygamber olan Hazreti İsa'nın yaşadığı aynı dini, Hazreti Musa'nın yaşadığı aynı dini onların bir kısmı yaşıyor. Geri kalanı mı? Bütün dinlere saygı gösteriyorlar. Hangi dinden olursanız olun, burada sizi kimse muahede etmez. Ve paralarının üzerine Allah'a inanıyoruz yazıyor adamlar. Parlamentonun açılışı geçen sefer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Sevgili kardeşlerim, Allah mutluluğun yegane sahibidir. Ve ona inananlar ve kendi mutluluklarının gereği için onun emirlerine riayet edenler, onlar mutluluğu yaşayabilenlerdir. Nefsinin afetlerine yenik düşen herkes mutsuz olmaya mahkumdur. İşte burası sizi, nefsinizi nasıl yeneceğiniz standartlarını öğretmek suretiyle Allah'ın
1: asli hedefine götürecek olan kainattaki yegane merkezdir. İlmin dağıldığı yerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Saadet içinde bir hayat yaşamanızı istiyor. Bunun için gerekli olan altyapıya hepiniz sahipsiniz. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var. Nefsinizin %100 afetleriyle doğdunuz, ruhunuzun %100 hasletleriyle doğdunuz. O doğuşunuzdan sonra nefs ve ruh sizinle birlikte oldu. Başlangıçta birbiriyle devamlı kavga halinde olan nefs ve ruh, sonunda bir sulh ve sükun devletine ulaşacaklardır. O zaman mutluluğun ne olduğunu anlayacaksınız. Belki mutluyum diye haykırmak gereksiniz de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değildir. Biliyorum ki hepiniz mutlu olmak istiyorsunuz. Şu insanlar cennet mutluluğunu bir türlü umamayan, Allah bize verir mi ki böyle şey olur mu? Benim gibi birine Allah Teala cennetini neden versin diye düşünen insanlar, sevgili kardeşlerim, hepiniz ama hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Bu müjdeyi sizlere vermek için buradayız. Tekrar ediyorum, kim olursanız olun, ne kadar büyük günahların sahibi olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, hepiniz ama hepiniz, hiçbir istisnanız olmamak kaydıyla hepiniz Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Sadece bir tek dilekse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet hiç de zannettiğiniz kadar uzakta değil. Yanı başınızda, elinizi uzatsanız tutabileceğiniz kadar yakın. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cenneti dileyen cennete gider. Sahabe soruyor, herkes mi ey Allah'ın Resulü? O da diyor ki, herkes. Aradan 14 asır geçmiş. Bugün biz de aynı şeyi söylüyoruz. Cenneti dileyen cennete girer. Herkes mi? Herkes. Peki öyleyse ne yapacak bu insanlar? Cenneti diledikleri kesin. Herkes cenneti diliyor. Öyleyse nasıl cenneti diliyorlarsa Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Bitti. Evet, bitti. Kim
0: Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah'ın garantisi var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, cümle dostlarım, Allah'ın dostları. Allah garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse onun gireceği yer mutlaka benim cennetimdir. Sözümü diyor, mutlaka yerine getiririm. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda Allah-u Teala onun kalbindeki bu dileği işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda o kişi için derhal harekete geçer. Ve onu mutlaka önce mürşidine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, mürşid deyince hızlıca kıyametler kopuyor. Biz pişmanmış gibi davranıyorlar mürşitlere. Aslında mürşitler kendilerine düşmanca davrananların da dostlarıdır. Kurtuluşları, düşmanca davrananların kurtuluşları da yine bir mürşide ulaşmaktan geçecektir. Peki, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah anında işitildi, gördü ama o kişi ertesi gün öldü. Hiç ibadet yapamadan, hiçbir şey yapamadan, bütün günahlarıyla kişi öldü gitti. Bu da mı cennete girecek? Evet sevgili kardeşlerim, bu da cennete girecek. Neden biliyor musunuz? Allah-u Teala kimde Allah'a ulaşma dileğini kalbine bakıp da görürsen, görür görmez zahim esmasını tecellisine başlar. Bu Allah'ın birinci ihsanıdır. Sonra o kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alır. O kişi irşat makamına baktığı zaman ona karşı onun irşat makamının sahibi olduğunu hisseder. Ve ona karşı sempati beslemeye başlar. Arkasından onun kulaklarındaki vakayı alır Allah-u Teala. O kişiye irşada müsallik olan şeylerin manasına varmaya başlar, işitmeye başlar. İrşad makamının söylediklerini. Sonra o kişinin kalbindeki ekinleti alır. İdraki önleyen, manevi idraki önleyen bir ilahi kompütür sistemini alır. Onun yerine manevi idraki sağlayan bir başka ilahi kompütür sistemi koyar oraya. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. O kişiyi huşu sahibi kılar. Ve bütün bunların Allah-u Teala tarafından yapılması sadece bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle gerçekleşir. Öyleyse bu kişi bu vasıfların sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan bir dakika sonra bütün işlemler tamamlanmıştır. Bir dakika geçmeden bütün işlemler tamamlanmıştır. Bu kişi cennetin sahibi olmaya hazır hale Allah-u Teala tarafından getirilmiştir. Değil bir gün sonra, 5 dakika sonra ölsün kişi, 2 dakika sonra ölsün, 1 dakika sonra ölsün, hangi standartların içinde ölürse ölsün, o kişi Allah'a ulaşmayı denemişse, Allah onda bu talebi görmüşse, bu işlemleri mutlaka vücuda getirmiştir. Getirmişse o kişi, mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mülk suresinin 8, 9 ve 10. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, cehennem bekçileri cehenneme girenlere derler ki, size yaşadığınız evde nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Sizin neziriniz size söylemedi mi? Buraya cehenneme geleceğinizi. Onlar da derler ki diyor Allah Teala söyledi. Ama biz ona inanmadık. İşte bugün de söylüyor denirler. Bütün ülkelerde şu anda Allah'ın resimleri var. Hepsi söylüyor insanlara. Eğer biz diyor cehennemdeki o kişiler onların söylediklerini işitebilseydik, yani Allah sana kulaklarımızdaki vakayı alsaydı, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinleti alsaydı, yerine ifat koysaydı, o zaman burada ateşin içinde mi olurduk? Yani Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri kimin cennete, kimin cehenneme gireceğini bu unsurlar itibariyle açığa çıkaran ayet-i kerime. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal cehenneme sıfatını ettireceğine başlar. Derhal gözlerindeki hicab-ı mesureyi alır. Derhal kulaklardaki vakrayı alır. Derhal kalbindeki ekinleti alıp yerine ifat koyar. Arkasından da hemen kalbin nur kapısını Allah'a çevirir. Kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Onu huşu sahibi kılar. Bu kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyenler, Allah'ın kendilerine Kur'an-ı Kerim öğretmediği, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle Kur'an-ı Kerim tefsiri yapanlar, onlar bu söylediğimiz şeylerden haberdar olmayanlar, bilmiyorlar. Bilselerdi, zaten onlar da Allah'a ulaşmayı mutlaka dilerlerdi. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisinin kurtuluşunun hangi şartlar içinde olursa olsun mümkün olmadığını söylüyor. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse onun mutlaka cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse konuyu detaylarıyla adım adım öğrenmek söz konusudur. Biz öğretmeye hazırız. Bunun için bir üniversite kurma emri aldık. Bunun için bir bilgisayar üniversitesi kurduk. Bütün dünyaya hitap ediyoruz. Hayır, daha ötesine hitap ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'de tam 17 tane ayet-i kerime kainatta insanlar olduğunu söylüyor. Öyleyse işte şimdi bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Allah ile beraber olmanın, Allah'ın ülkesinde yaşamanın, pozitif standartlarda yaşamanın, ruhumuzun Allah'ın ve işlemekte olduğumuz fiilin güzelliğinin pozitif derecelerinin üçgeninde beraberiz. Allah'ın ülkesindeyiz. Eğer biz buradan başka insanları haksız yere zemeden bir hüviyeti olsaydık, başkalarının dedikodusunu yapan bir insan olsaydık, sizlere, insanlara nasıl kötülük yapılacağını, nasıl üçkağıtçı olabileceğinizi, nasıl haksız işlemler yapabileceğinizi öğretmekte olsaydık, şu anda biz başka bir alemde olacaktık. Nefsimizin afetlerini, şeytanın ve işlediğiniz cürmün, çünkü böyle bir işlem devamlı negatif dereceler kazandıracaktır bizlere, onun vücuda getirdiği üç kenarını birinin şeytan, birinin nefsimizin afetleri, üçüncüsünü de istediğimiz günahları oluşturan üç kenarlı bir üçgenin içinde şeytanın ülkesinde yaşamak olacaktır şu anda. Ve sadece huzursuzluk ulaştırabilecektik size. Biz de huzursuz bir insan olacaktık. Siz de bizim huzursuzluğumuzu paylaşacaksınız. Başka insanlara nasıl kötülük edeceğinizi öğreneceksiniz. Nasıl verdiğiniz sözü yerine getirmemeyi sağlayabileceğinizi öğrenecektik. Böyle öğretecektik size. Siz de, biz de bu öğreti içerisinde mutsuz saatler geçirecektik. Ama görüyorsunuz ki öyle olmuyor. Biz size sizi mutlu edebilmenin bütün anahtarlarını sunmak için buradayız. Kademe kademe ama bütün anahtarlar A'dan Z'ye. Sevgili kardeşlerim, 28 basamağın hepsinin ilmini hamdolsun kendi de Allah-u Teala öğretti. Biz öğrenelim diye değil, siz öğrenesiniz diye. Biz mutlu olalım diye değil, siz mutlu olasınız diye. İşte bu güzelliği yıllardan beri beraberce yaşamaktayız. Elbette bu mutluluğu, bu saadeti kıskananlar olacaktır. Elbette sizi çekemeyenler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, onları bir kenara bırakın. Biz, Allah, siz ve biz. Biz bir üçlüyüz. Biz mutlu insanlarız. Ve bütün dünya bu ışıktan başlayarak mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. O bizimle beraberse o zaman bizlerin mutluluğunu Allah sağladığına göre, o bu mutluluğu koruyacağına göre hangi şartlar içinde olursak olalım mutlaka bu saadeti Allah Teala bizlere yaşatacaktır. Öyleyse bugün bu akşam sizlerle bu konuşmadan sonra Türkiye'nin ekonomisini konuşacağız. O karamsar sahneler, mahva doğru yürüyen Türkiye ekonomisi sakın sizi üzmesin. Bu geçici bir devredir. Onlar bunun hangi standartlarda gerçekleşecek konusunda daha yeni yeni ilim sahibi oluyorlar. İlk defa geçen hafta bir iktisatçı kardeşimiz birçok konferansta onunla beraber olmuştuk. O altın karşılıklı bir para rejiminin tatbikatına girmek üzere olduğunun müjdesini veriyordu. Öyleyse bu fikri bize veren Allah. Biz elimizdeki imkanlarla 60 küsur kişiye formülü ulaştırdık. Sevgili kardeşlerim, şu dünya Allah'ın tayinleriyle neşve neva bulur. Biliyor musunuz, eğer rahmetli Özal'la, rahmetli Adnan Kahveci o zaman hayatta olsalardı, bundan 15-20 yıl evvel Türkiye'de altın karşılıklı rejim, para rejimi kurulabilecekti. Türkiye şu anda gayri safi her taşınırken milli geliri o günlerin 4 katına çıkmış olan, reel parayla 4 katına çıkmış olan bir ülke olacaktı. Ama her taşınırken milli gelir büyümüyor, küçülüyor. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Evet, bugün Türkiye'de kriz var. Evet, bugün Türkiye mahva doğru gidiyor. Bunlar birer vaka. Ama geleceği görebiliyorum. Geleceğiniz öyle olmayacak. Mutlu insanlara yolda olacak ülkeniz. Dünyaya ışık olacaksınız. Allah'ın dostları olduğunuz için. Ekonomiyi ondan öğrendiğiniz için. Öyleyse ümitsiz olmanız için sebep yok. Daha karanlığa doğru gidecek çünkü ülke doğru. Ama bu sonsuza kadar gitmez. Neticede her şey değişecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Türkiye dünya platformunda ait olduğu yeri mutlaka alacak. Biz ümitsiz olmanız için hiçbir sebep yok. Elbette denizler dalgalanmadan durulmaz. Elbette gündüzleri önce karanlıklar işgal eder. Her gecenin sonu mutlaka gündüzdür. Her gündüzün sonu gece olduğu gibi. İşte Osmanlı'nın İslam devresi bir gündüzdür. Güneş gibi Osmanlı dünyayı aydınlattı. Sonra gece geldi. Bu gecenin belki en karanlık günlerini Türkiye bugün yaşıyor. Bir ahlaksız insanlar fırtınası ülkenin ekonomisini yerledir etti. Senetlerin sevgili kardeşlerim %60'dan fazlası ödenmiyor. O zaman kime nasıl güvenleyeceksiniz? İnsanlar Allah'ı unutmuşlar. Birbirine kötülük etmek onlar için önemli bir şey görünmüyor.

gelecektir. Nitekim o okuduğumuz haber böyle bir para rejimi kuruluyor diye geldi. Üniversite öğretim üyesi olan bir ekonomist kardeşimiz bu haberin kaynağı. Altın karşılıklı bir para rejimi yeni Türk lirası 1 milyon Türk lirasına muhatap olacak. O mektuplarda bunları hep söylemiştik. İlave başka şeyler de getirmişler konuya. Ama böyle bir tatbikat Türkiye'de enflasyonu bir anda bitirir. Bizim yapmamız gerekmiyor. Ama öğreten Allah'ın ışığı altında dünya üzerinde enflasyonsuz bir para inşallah ilk defa Türkiye'ye nasip olacak. Eğer fikir gerçekten kabul edilmişse ki o intibara edindik, o zaman kurtuluş uzaklarda değil, ekonomik kriz o zaman yakın bir gelecekte sona erer. Diğer şartları da hep söyledik buradan. Kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlara mı getirilmesi, hazinenin sırtındaki kamburun yok edilmesi, bankalarla ekonomi arasındaki para nehirlerinin yatırımlarda kullanılması, bu Allah'ın yönetisi birer birer gerçekleşecektir. Türkiye, dünyadaki en büyük 10 ekonominin arasında mutlaka girecektir. Öyleyse ümitsiz olmak için sebep var mı sevgili kardeşlerim? Her şey öylesine güzel ki bugünkü karanlık tabloya bakıp sakın ümitsizliğe kapılmayın. Gelecek Türkiye'nindir. Bu hercümeşten, bu sıkıntılı devreden pay alarak geleceğe ulaşın. Bu bir ders olsun hepimize. Ekonomi bir oyuncak değildir. Onu bilenlerin yönetmesi gerekir. Ekonomiyi çoluk çocuğun eline teslim edenler bir iki tane istifa mektubuyla karşılaşırlar sadece. Ve olay onlara göre bitmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugün babalar günüymüş. Bugün kardeşlerimizden pek çok mektuplar aldık. Pek çok telefonlar aldık. Hediyeler aldık. Hepsine meclisine şükranız. Hepinizi, bütün babaları Allah-u Teala'nın huzurunda Babalar Günü'nde selamlıyorum. Tebrik ediyorum. Babalar Günü'ne hassasiyetle yaklaşan ve tebriklerle, hediyelerle bizlerin gönlünü şad eden bütün kardeşlerimize Allah'ın huzurunda şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki şartlar bugün neyi gösterirse göstersin, ümitsiz olmak için sebep yoktur. Biz tam bir güvencin içindeyiz. Türkiye'nin geleceği müemmendir. Bir geçiş devresindedir ülke. Sıkıntıyı bir süre daha yaşayacaktır. Ama aklı başında olan insanlar mutlaka tedbiri alacaklardır. Tekrar söylüyoruz sevgili kardeşlerim. Bunu bizim yapmamız gerekmiyor. Ama yapanlar bunu yapmak mecburiyetinde.

mutlaka altın karşılıklı bir para rejimi. Hamdolsun ki bunun ilk müddetini almış durumdayız. O yazıyı bulabilirsem belki sizlere de inşallah okumak nasip olur. Onu kim bize ulaştırmışsa o kardeşimizin tekrar ulaştırmasında fayda görürüm. Bu babalar gününde sizlere bir babanın ülkesi için bir müjdesi. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. Biz neye layıksak onun karşılığını alırız Allah-u Teala'dan. Öyleyse daha güzel şeylere layık olmak için biz herkese daha güzel davranışlarla yaklaşalım. O zaman herkesin de bize daha güzel davranışlarla yaklaştığını görürüz. Kötülük kötülüğü, iyilik iyiliği, ışık ışığı, karanlık karanlığı çeker. Çürük elmalar birbirini çürütür. Nur başkalarına nurlatılar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nurları üzerinizde olsun. Geleceğe ümitle bakın. Gelecek sizindir. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi babalar gününüzü bir defa daha kutlayarak selamlıyorum. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyorum. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Çok ama çok. Sevgili kardeşlerim, her şey sizlerle güzel. Allah Teala, biz ve sizler. Biz bir bütünüz. Dünya üzerinde Allah'ın en çok sevdikleri. Neyse sevgili kardeşlerim, ne mutlu bizlere. Allah Teala bizim için diyordu ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Allah Teala hepimizden Allah için yaşamamızı istiyor. Allah için yaşamak demek, başka insanları mutlu etmek için yaşamak demek. Neden? Mutlu olan insanlar da Allah Teala'ya hamd edecekler, şükredecekler ve biz onların mutlu olmasını ve Allah'a hamd etmesini, şükretmesini sağlamakta onlara yardım edenler olacağız. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, bir düşünsek ne kaybederiz? Diyelim ki asık suratlardan oluşan bir kahveye gittik. Onlardan birilerine yaklaşıp da Allah'tan bahsetmeye başlasak, bir süre bakıyoruz ki etrafımızda toplanmaya başlamışlar. Merakla dinliyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu arada özellikle sual sormak isteyen varsa onlara da memnuniyetle cevap veririz tarzında bir açıklama onları daha çok mutlu ediyor. Sualler gelmeye başlıyor. Suallere cevaplar aldıkça hele onların ilim çerçevesi içinden daha ötelerdeki suallere de bizim Allah'tan aldığımız cevaplar ulaşmaya başlayınca çok mutlu oluyorlar sevgili kardeşlerim. Dünyadaki en güzel şey başka insanları mutlu etmek diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Siz de aynı düşüncede misiniz? Eğer biz bu konuşmamızla sizlere mutluluk ulaştırabiliyorsak, bir nebze de olsa, bir parçacık da olsa sizi mutlu edebiliyorsak, o zaman ne mutlu bize. Demek ki Allah-u Teala'nın bize verdiği görevi yapabilmişiz bir nebze. Görevimiz başka insanları mutlu ederek onlara verdiğimiz mutluluğun karşılığını biz mutlaka yaşayacağımız için bizim de mutlu olmamız. Öyleyse kanun ne? Mutlu et, mutlu ol. Kim etrafındaki insanlara huzursuzluk verirse, sıkıntı verirse, yaşadığı zaman görecek ki sıkıntıyı verirse, aynı sıkıntıyı Allah Teala ona da verecektir. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Allah Teala istiyor ki herkesi mutlu edelim. Bu başkalarını mutlu etmek aslında bizim mutluluğumuzun en sağlam kalesi. Her zaman sevgili kardeşlerim, insanlar vardır, yaşamaktadırlar. Bir kahveye gittiniz, oturdunuz ve orada insanlar var. Onlardan birine sizlere bizim tarafımızdan Allah-u Teala'nın anlattırdığı esasları anlatmaya başladığınız zaman onlar farklı birilerine karşı karşıya olacaklar. Neyi öğrenmişler? Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi öğrenmişler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesi yok. İşte İslam kelimesi ve teslim kelimesi aynı kökten geliyor. İslam dini, teslim dini demek. Eğer biz bu dini namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek standartlarının hudutları içerisine almışsak, ötesi yoksa anlatımımızda en önemli kesim şeytan tarafından yok edilmiş oluyor. Nedir o? Allah'a ulaşmayı denemekten başlayan ve ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslim etmesine kadar giden bir teslimler dizisi. O zaman ancak insan anlayabilir niçin dinimize Allah Teala İslam adını vermiş, teslim muhtevasını koymuş devreye. Allah ile olan ilişkiler teslimin bütünüdür. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hacet namazını kılar ve boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Her şey mürşide tabiiyetle başlar. Tabiiyet demek, Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'tan mürşidini soran ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, ona ulaşan, onun önünde diz çöküp tövbe eden, el öpen bir insan için bu noktada ruh derhal vücudu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka karışır. Ne olur? Her şey çok güzel olur. Bu kişinin ruhu 7-8 aylık bir devre içinde 7 tane gök katını aşacak. Mintaya ulaşacak ve oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Yani kişi ermiş evliya olacaktır. Hep söylenir er o mu? O ermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli. Hacı Bektaş-ı Veli o ermiştir. Ermiş evliyadır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Birçok insan ruh vücuttan ayrılırsa insanın öleceğini zanneder. Oysa ki Allah Teala da herkese emir vermiş. Tevrat'ta da vermiş bu emri. İncil'de de vermiş. Sırasıyla konuşuyorum. Kur'an-ı Kerim'de de vermiş. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani ruhunuzu bu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Bütün insanlar doğar. Doğdukları zaman Allah onların hepsine ruhundan üfürür. Ve ruh derhal fizik vücudun tam olarak şeklini alır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu ermiş olmak insanlar tarafından önemli bir şey olarak değerlendiriliyor. Aslında gerçekten önemli, çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip diler dilemez ölse, hiçbir şey yapamadan ölse birinci kat cenneti hak ediyor. Ama yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi veriyor. Ve kişi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşide ulaşıyor. İçinden gelen bir büyük talep bunu mutlaka gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Tabiyet önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü tabi olan kişinin ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa, madde bir. Madde iki, Allah ona mürşidini göstermişse. Madde üç, bu kişi o mürşide ulaşıp da tabi olmuşsa, o kişinin ruhu mutlaka vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve bunun süreci 7-8 aylık bir devredir. Bu 7-8 aylık devrede de o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İfadeyi, Kur'an'daki ifadeyi söyleyelim. Ne diyor Allah Teala? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'ın ne kadar büyük bir lütfu değil mi sevgili kardeşlerim? Bunu özetlediğimiz zaman bir dilek ve cehennemden kurtuluş. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunu söyledi, öldü kişi. Eğer kalbinde gerçekten bu dilek varsa, gerçekten ruhunu Allah'a ulaştırmak istiyorsa, ki Allah bunu en iyi bilendir, o kişi birinci katın sahibi olarak ölmüştür. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Ve dünyanın neresinde olursa olsun o kişi de Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse öyle bir mürşit sevgisi oluşacaktı ki mutlaka mürşidinin bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktı. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk ederek Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktı. Bundan sonra da 7-8 aylık bir devrede bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktı. Ne diyoruz? Bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktı demiyoruz. Bunu söylersek yanlış söylemiş oluruz. O kişi ulaştırmıyor. O kişi ulaştırmak için bir gayretin sahibi. Allah o kişinin ruhunu gerekli tatbikatı yaptığı için kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Başkalarını mutlu ederek yaşamayı öğrensin. Başkalarını mutlu ettikçe kendisinin ne kadar mutlu olduğunu görerek başkalarını mutlu etmek konusundaki gayretini arttırsın. Daha çok mutlu etsin etrafındaki insanları kendisi de buna paralel olarak daha çok mutlu olsun. Allah'ın istediği şey bu. Allah'ın istediği şey ne? Asli hedef itibariyle insana da verilen bu varlıkların hepsinin cennete girmesini Allah Teala ister. Kanunlarını ona göre koymuştur. Ama serbest iradeye yüklemiştir bunu. Kişinin serbest iradesi onun Allah'a ulaşmayı dilemesini intihac ederse, dilemesine sebebiyet verirse, o zaman kalpten bir dilek söz konusuysa Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Peki tabiyet önemli bir şey mi? Ne diye herkes mürşidine ulaşmak mecburiyetinde? Çünkü Allah Teala'nın koyduğu kanun bir insan Allah'tan mürşidini sorup da Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır. Onun önünde diz çöker. Allah'a ulaşmayı diler. Tövbe ederse. Ancak bu tövbeden sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Demek ki birinci safha bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safha bu dileğin verdiği, ulaştırdığı bir sonuç. Hacet namazını kılmak ve Allah'tan mürşidini sormak. Sonra da Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşmak ve tabiyetini gerçekleştirmek. Gerçekleştirirse ne olur? Gerçekleştirdiği an eğer bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ona mürşidini göstermişse, onun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşması ve tabiyeti mutlaka ruhunun vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru yola çıkan kafileye, yolda olan kafileye katılmasını sağlar. İşte onlarla beraber yola çıkan bu kişi 7-8 aylık bir devre zarfında 7 tane alemden geçecektir. 7 tane gök katını aşmak suretiyle 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. İstediğim mütahaya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh Allah'ın ruhuydu. O kişiye verilen bir emanetti. Emanet o emanetin sahibine ulaştırıldı. Bütün insanlar bununla vazifelidir. Bütün insanlarda ruh emanettir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölürse, o ruh otomatik olarak Allah'a kendisi ulaşacaktır. Yani o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse de, dilemese de, o ruh mutlaka Allah'a geri dönecektir. O ruh Allah'ın ruhudur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dünyada verilen bu gezegeni, gezegenlerden sadece bir tanesi, Kim bilir ne kadar bin gezegen var. Belki insan veya insan benzeri varlıkların var olduğu gezegen. Hamdolsun ki biz dünyada verilen bu gezegende doğmuşuz, yaşıyoruz ve Rabbimizle en güzel ilişkilerin içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmamız için o kadar çok sebep var ki. Kim Allah ile bile ise, yani beraberse, onunla hemhal olmuşsa, evvela ona ulaşmayı dilemişse, Allah Teala ona mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan, yolda olan kafileye o da katılacaktır. Ve 7-8 aylık bir devre içerisinde o ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruhun vücudundan, o kişinin vücudundan ayrılabilmesi, o kişinin mürşidine ulaşıp tövbe etmesiyle mümkündür. Öyleyse Allah Teala herkese onun yapısına uygun bir mürşidi vazifeli kılar, hedef gösterir. Bu sebeple hacet namazını kılmak son derece önemli bir konudur, hayati bir konudur. Cennetin kapısı bu noktada artık var olacaktır, açılacaktır. O kişi için var olacaktır. Öyleyse ne istiyor Allah Teala? Herkesin cennete girmesini istiyor. Peki bu hedefe ulaşmak için şartlar, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci şart. Eğer dilerse kişi mutlaka hacet namazını sorup Allah'tan mürşidini isteyecektir. Kim olduğunu öğrenecektir Allah Teala'dan ve Allah'ın kendisine uygun gördüğü mürşidi bu dünya atlı gezegenin neresinde olursa olsun onun bulunduğu yere ulaşıp ona tabi olacaktır. Tabi olması temel şarttır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu mutlaka, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve o sırada Allah'a doğru yolda olan kafileye o da yetişir ve katılır. Süreç 7-8 aylık bir zaman parçasını ifade eder. Bu süreç içerisinde, bu zaman parçası içerisinde 7 tane gök katı aşılır. 7. katta 7 tane alemden geçilir. 7. alemden dikey bir yolculukla Sidretül Münteha'ya ulaşılır. Oradan Allah'ın zatına ulaşılır. Ve Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olur. Yok olur. Ne olmuştur? Ruh Allah'tan gelmiştir. Sonra da sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu? O kişi ölene kadar ruh onunla beraber olurdu. Ve bu kişi ancak öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşırdı. Allah'ın istediği şey ne? Allah'ın istediği şey nefsimizin ruh hüviyetine yaklaşması. Hiçbir zaman nefs ruh olamaz. Ama ruhun özelliği neydi? Ruh Allah'ın ruhudur. %100 saftır. Tertemizdir. İşte bu Allah'ın ruhu bütün insanlara Allah Teala tarafından üfürülür. Ve Allah Teala onların hepsinden ruhunun, Allah'ın ruhunun kendisine ulaştırılmasını ister. Tevrat'ta da bu emir söz konusudur. İncil'de de söz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bir gerçeği hiç unutmayalım. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Sıraya göre söylüyorum. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdir. Öyleyse Hristiyanlar, Museviler ayrı bir dinin sahipleri diye onları dinsizlikle suçlamak bir cürümdür, bir günahtır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa bir peygamberdir. Allah Teala ona Tevrat'ı vermiştir. Hazreti İsa bir peygamberdir. Allah Teala ona İncil'i vermiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Allah Teala ona Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da birer peygamber olduğunu Kur'an-ı Kerim bize net olarak ispat eder. İşte dünya sulhunun anahtarı budur sevgili kardeşlerim. Burada Amerika'da insanlara onların kendi kitaplarından 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman Musevilere, Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'i anlattığımız zaman hiçbirisinin itirazı söz konusu olmuyor. Bunları bir Müslümanın onları anlatması onlara ağır gelmiyor. Çünkü o Müslüman onlara diyor ki benim kitabımda da aynı şeyler var. İşte ayetler 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Hristiyanla konuşuyorsa senin kitabındaki 7 Safa ve 4 Teslim gene Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Bir Musevi ile konuşması, bir Hristiyanla konuşması sadece ayrı iki kitaptan bahsetmesiyle aynı neticelere ulaşmasına sebebiyet verir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de sırasıyla söylüyoruz iniş sırasına göre. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti İsa da bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu sıraya göre, varoluş sıralarına göre söylediğimiz zaman böyle ifade etmemiz söz konusu oluyor. Üç tane peygamber Ve Allah Teala her birine kitap indirmiş. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve onları Allah Teala bize onların ayetlerini göstererek ispat etti ki 7 tane Safa, Ebu Safa'nın 4 tanesinin teslimler oluşu 3 kitapta da tam aynı standartlarda yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, teslimlerin hepsini tamamlayan bir bütün. Sevgili kardeşlerim, ufkunuzu genişletin. İnceleyin Tevrat'ı, inceleyin İncil'i, göreceksiniz ki Hazreti Musa da bir peygamberdir, Hazreti İsa da bir peygamberdir. Onlara da Allah Teala şeriat kitabı indirerek onları mükafatlandırmıştır. Peygamber olmanın vasfı da budur. Hazreti Musa'ya Allah Teala'nın indirdiği Tevrat, Hazreti İsa'ya indirdiği İncil ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim Allah'ın mukaddes kitaplarıdır. Üç peygambere Allah Teala kitap indiriyor ve emirlerini bildiriyor. Sonuçları da bütünü de bildiriyor. Bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de insanın mutluluk merdivenine çıkmasını bununla başlatıyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Merdivenin birinci basamağı. Sonra Allah Teala ona mürşit sevgisi veriyor. Hacet namazını kılan ya da kendi dinlerinde hangi standardı kullanıyorlarsa onu kullanarak Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman Allah onlara mutlaka gösteriyor. İkinci safha, o kişi mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabiyetle beraber vücuttan ayrılan ruh 7 tane gök katını aşıyor. Ve 7. katta 7, soldan sağa doğru 7 tane alem geçiyor. En sonunda oradan dikey bir yolculukla Sidretül Münteha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına vasıl oluyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman bu 7 tane safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide, tabiyet ve ruhun vücuttan ayrılması. Üçüncüsü ruhun Allah'a ulaşması. Dördüncüsü fizik bedenin Allah'a teslimi. Fizik bedenimiz Allah'a ulaşıp da Allah'ın zatında yok olmaz. Fizik bedenimiz bizde kalır. Ama fizik bedenimizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi 5 oldu. Muhlis olmak 6. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. Ne yaptık? Ruhumuzu ve içimizi, yani fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmiş olduk. Peki Museviler de bunu yapıyor mu? Evet. Hristiyanlar da yapıyor mu? Evet. Tevrat'ta farz mı? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bir başka ifade kullanalım. 7 safa ve 4 teslim. Tekrar sayalım. Allah'a ulaşmayı denemek, mürşide tabiyet Ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 4 tane de teslim. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Tevrat da aynı emirleri vermiş. Tevrat'ta da Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti Musa'ya. İncil'de de Allah Teala aynı emirleri vermiş Hazreti İsa'ya. Kur'an-ı Kerim'de de aynı emirleri vermiş Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize. Onlar peygamberdir. Onlar yani Arapça adıyla nebidir. Kur'an'daki adıyla nebidir. Dünya için gönderilmişlerdir. Bütün dünyada o tek nebi söz sahibi olur. O Allah'ın aldığı emirleri söylemek mecburiyetindedir. Ve son nebi Hatemin Nebiyin diyor Allah Teala, nebilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra nebi gelmeyecektir diyor Allah Teala. Ondan sonra resuller gelecektir diyor. Kıyamete kadar da bu resullerden birisi o görevi üstlenecektir. Nebi olmadığı halde devrin imamlığı vazifesini üstlenecektir. Mutlaka her devirde Allah Teala bir görevli tayin eder. Eğer nebiler varsa o görevli nebidir. Eğer nebilerin sona ermesinden sonra ise bu görevli nebi olamaz artık. Resuldür. Bütün nebiler aynı zamanda resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Nübüvvet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona ermiştir. Ondan sonra kıyamete kadar artık bu görevi de devrin imamlığı görevinde resuller gerçekleştirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın istediği ne diye bakıyoruz? Onun istediği şey insan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. Bunun için de o kişinin Allah'a teslim olması temel şart. Ruhunu da, fizik vücudunu da, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. Bunları teslim edince mi cennete girersiniz? Hayır, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ama o kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Ondan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölünce üçüncü kat. Fizik vücudunu Allah'a teslim edince dördüncü kat. Nefsini Allah'a teslim edince beşinci kat. Muhlis olunca altıncı kat. İradesini Allah'a teslim edince yedinci kat cennetin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hedefi koyduğu kanunlar gereğince bütün insanları, bütün cinleri cennetine almaktır. Hedefi budur. Ama insanların çoğu Allah'ın bu kanunlarını dikkate almazlar. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatı onları kıskıcına almıştır. Onların da kurtuluşa ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek onların da Allah'a ulaşmayı dilemesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bütün kalbimizle seviyoruz sizleri. Çünkü siz Allah'ın yolundaki birinci daireyi teşkil ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi bugüne kadar başarıyla götürdüğünüz Allah'a yakın olmak, insanları sevmek ve insanları mutlu etmeye çalışmak. Bu konuda elinizden gelen gayreti gösterdiğiniz bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerin temelinde sevgi vardır. Mutluluk adını verdiğimiz müessese, sevginin olmadığı bir noktada yaşanamaz. Mutluluk ve sevgi el ele, gönül gönüle bir beraberliği temsil eder. Mutlu olmak, huzur içinde yaşamaktır. İnsanların nefslerindeki afetler dolayısıyla birbirlerine karşı yaptıkları yanlış davranışlar başka insanların üzerinde negatif etkiler oluşturabilir. Eğer Allah'ın yolunda değilse kişi, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa başkalarını rencide edici, onları huzursuz edici davranışlarda her zaman bulunması ihtimali vardır. Nefsinin afetleri duruma hakim olduğu için her zaman başka insanları üzebilecek olan fevri davranışlarda bulunabilirler. Ama sizler öyle olmamalısınız sevgili kardeşlerim. Sizler Allah yolundaki devren imamının etrafında birinci daireyi temsil edenler, hepiniz Allah için yaşamalısınız. İşte Allah için yaşamak nedir o? O başkaları için yaşamaktır. Eğer görevinizi başka insanları mutlu etmeyi başararak devam ettirebiliyorsanız, Allah'ın emrettiği en güzel muhtevayı ispat ediyorsunuz herkese demektir. Allah Teala ne istiyor bizden? Bizim mutluluğumuzu. Bizim mutlaka mutlu olmamızı istiyor. En kolay yol başkalarına mutluluk vererek mutlu olmaktır. Ne kadar insana onları mutlu edebilecek olan bir şeyler ulaştırıp da bunu başarabilirsek, onları mutlu edebilirsek, Allah Teala aynı miktardaki mutluluğu bize de yaşatacaktır. Biz bir kişiyiz, etrafımızda yüzlerce insan olabilir. İşte böyle bir imkan bütün insanlar için bir hedefe ulaşma vesilesidir. Nedir o hedef? Kişinin mutlu olması, ama insanlar cemaat halinde yaşarlar. Aslında bu da çok güzel bir dizayn. Neden öyle? Çünkü ne kadar çok insanla muhatap olursanız,
1: o kadar çok insana mutluluk vermek imkanının sahibi olursunuz. Bunu başardığınız zaman da madem ki her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız, o zaman hayatınız mutluluklarla geçer. Öyleyse sevginin çiçek açtığı bir güzelliği yaşamak, işte o tasavvufta mümkün olabilen bir şeydir sevgili kardeşlerim. Tasavvuf bir insanın nefsinin kalbindeki afetleri azaltan en kutsal müessesedir. Tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in ta kendisidir. Tasavvuf nefsin kalbindeki afetleri yok edebilme imkanına sahip olan yegane dizaynı gösterir. Çünkü onun temeli zikirdir. Kim zikir yaparsa, yani Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilinde kımıldatmadan iç sesiyle Allah demesi o kişinin zikrini ifade eder. Zikredilen kelime Allah kelimesidir. Allah Teala otururken de diyor, bir, ayaktayken de diyor, iki, yan üstü yatarken de diyor, üç, hep Allah'ı zikredin diyor. Allah, Allah, Allah diye sesli zikir veya diye sessiz zikir veya dilinizde kımıldatmadan iç zikir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Madde bir, hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. İşte bu sevgi var ya sevgili kardeşlerim, sevmek fiili. Siz ne kadar çok insanı severseniz ve onların her birini ne kadar çok severseniz, iki ayrı açıdan o kadar çok mutlu olursunuz. Birisi insanların çokluğu, ikincisi zikir seviyesinin Allah kelimesinin tekrarındaki çokluğu. İki ayrı cephede siz hep savaş vereceksiniz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki hiç kimse Allah'ı zikredemesin. Zikretmesin. Neden? Zikretmesin ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları dolmasın. Dolmazsa ne olur? O kişi hep mutsuz olarak yaşar. Dolarsa ne olur? Nefsinizin kalbindeki nurların yüzdesi seviyesinde mutluluğunuz artar. Daimi zikre ulaştığınız zamansa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'ınıza gece gündüz şükredersiniz, hamd edersiniz. Sizi tasavvufa kabul buyurmuş diye sizin ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi teslim almış diye. Eğer hedef cennete girmekse sevgili kardeşlerim, bu son derece kolay bir şey. Herkes cennete girebilmek imkanının sahibidir. Çünkü ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir dilek, eğer kalptense birinci kat cenneti zaten ifade eder. Ama önemli olan bunun gerçek olup olmadığıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka mürşit verir. İşte o mürşide ulaşıp o kişinin tabi olması halinde o kişi ikinci kat cennetin sahibidir ve ruhu da vücudundan ayrılmıştır. Tabiyet sırasında Ruh vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılmıştır. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede bu ruh mutlaka diğerleri gibi Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Kişi ermiş evliya olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içinde mutluluk adı verilen bir müessese konunun temelini teşkil eder. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürdüğü bu mahlukları mutlu olsunlar, huzur içinde yaşasınlar. Bunun için de kendilerine emanet olarak Allah Teala'nın üfürdüğü ruhu ona teslim etmekle mükellef kılınmışlar. Daha sonra fizik vücudun teslimi var. Daha sonra nefsin teslimi var. En sonra da iradenin teslimi var. Dinimize İslam dini denmesinin sebebi budur. İslam dini teslim dinidir. Allah'a ruhun teslimini, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini ve iradenin teslimini içerir. Bu müessese 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. Mürşide tabiiyet, 2. Ruhun Allah'a ulaşması, tabiiyetle beraber vücuttan çıkan ruhun 7-8 aylık bir sürede Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifne olması, yok olması. Sonra fizik bedenin teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, en sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepimiz mutlu olalım. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmektir. Neden? Çünkü biz bir tek kişiyiz.

Öyleyse yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar küfte, o kadar ekmek. Ne kadar çok insanı, madde bir, ne kadar çok mutlu edebilirsek, bunların ikisi bir bütün teşkil ediyor, biz de o kadar çok mutlu oluruz. Kendisini başkalarının mutluluğuna adayan ve bu istikamette elinden gelen her şeyi yapan bir insanın mutluluğuyla başka insanları mutlu etmek konusunda hiçbir gayret olmayan bir insanın mutluluğu eşit olamaz. Allah Teala her gayrete mükafat verir. O gayret başarıya ulaşsa da mükafat verir. Başkalarının tesiriyle ulaşamasa da gene mükafat verir. O kişi kendine düşeni yapmıştır. Başkalarını mutlu etmek istikametinde elinden gelen gayreti göstermiştir. Ama bazıları mutlu olmuştur, bazıları olmamıştır. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin düşünce standartları birbirinden farklıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bizleri insan olarak yaratmış. Bir başka yaratık da olabilirdik. Ama insan olarak yaratmış ve doğduğumuz anda da hepimize ruh üfürmüş, ruhundan üfürmüş. Allah'ın ruhuna ulaşmak, Allah'ın ruhunu taşımak, Allah'ın üfürdüğü ruhun taşınması insana da verilen bu mahluk için geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için yaşam bir zevk olmalıdır. Allah Teala bunun için vermiş emirlerini. Namaz kılın diyor, oruç tutun diyor, zekat verin diyor, hacca gidin diyor, kelime-i şehadet getirin diyor. Ve bütün bunların ötesinde hepsinden daha önemlisi zikir yapın diyor Allah Teala. Niçin hepsinden önemlisi demek gereğini hissettik? Çünkü zikirden başka hiçbir gayretiniz nefsinizin kalbinin nurla dolmasına sebep teşkil edemez. Bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının dolabilmesi o kişinin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak veya diye sessiz olarak veya dilini de kımıldatmaksızın Allah kelimesini tekrar etmesi söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, İnsanın mutluluk adlı bir hedefe ulaşabilmesi Allahsız mümkün olamaz. O kişi hiçbir zaman Allah devrede olmadıkça mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk bir bütündür. O insanın iç dünyasında, dış dünyasında, yani başka insanlarla ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olması mutluluğun bütününü teşkil eder. İç dünyada, dış dünyada ve Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Herkes için dünya farklı bir rota.

gösterir. Bütün insanlar yaptıkları her fiilde serbest bırakılmışlardır. Allah Teala bu istikamette derece sistemini koymuş. İnsanlar Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe derecat kazanırlar. Yasaklarına tevessül ederlerse, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerlerse o zaman da derecat kaybetmeleri söz konusudur. İnsanın cennetlerle olan ilişkisine baktığımız zaman bir insanın birinci kat cennete, ikinci kat cennete, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlere girebilmesi zikrinin daha çok artışına bağlıdır. Yedi kat cennetin her birisi insanlar için bu hedefe ulaşmak maksadıyla tahakkuk ettirilmiştir Allah Teala tarafından. İnsanoğlu Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Getirebilirse hedeflere ulaşabilir. Bir insan zikir adı verilen bu emri yerine getirmezse o zaman Allah Teala'nın katından bu kişinin kalbine nur ulaştırılması mümkün değildir. Bir insanın kalbine Allah'ın nurlarını taşıyan tek şey zikirdir. Zikirsiz hiç kimse nefsinin kalbini nurlarla dolduramaz, nefsinin kalbine nur ulaştıramaz. Bunun anahtarı Allah kelimesidir. Allah Teala bu kelimeyle onları tekrar eden kişilerin kalbine nurlarını indirir. Ve bu nurlar kalpte kalmaya devam ederler. Ve kişi zikrini arttırdıkça nefsin kalbi giderek daha çok nurlarla dolar. Kalbi kesintisiz bir şekilde zikir devam ederse o kişinin nurlarda donanmaması, nurların kalbin her tarafını işgal etmemesi mümkün değildir. O kişi daimi zikrin muhtevası içine girmişse bundan sonraki hayatı öyle devam edecektir. O zaman o kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolacaktır. Ve o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Nefsinizin kalbindeki afetleri yüzde ne kadar azaltırsanız mutluluğunuz yüzde o kadardır sevgili kardeşlerim. %100 mutluluğun sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların nefslerinin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. Onların bu sebeple yapacakları bütün davranış biçimleri onlara derecat kazandıran, bu sebeple onları mutlu eden davranışlardır. Onlar kimseyi üzemezler. Kimseye iftira edemezler. Hiç kimseye onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunamazlar. Allah Teala onlardan bunu bütün boyutlarıyla alır. Kişi nefsinin kalbinde afet olmadığı için hiç kimseye bir kötü davranışta bulunamaz. Bulunması söz konusu değildir. Tam aksine nefsinin kalbi tamamen nurlardan vücuda geldiği için artık, tamamen nurlarla dolduğu için o kişinin bütün davranışları
hep başkalarını mutlu edebilecek olan davranış biçimleridir. Bunun neticesi ise başkalarını mutlu eden herkes Allah-u Teala tarafından mutlu edilir. İşte herkes bu sebeple Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu böyle bir dizayn içinde yaşayabilir. Eğer biz insanlar etrafımızdaki insanları seversek, bunun asli manası biz Allah'ı seviyoruz ki etrafımızdaki insanları da seviyoruz. Ve netice her geçen gün artan bir sevgi. Bu sevgi arttıkça kişinin mutluluğu artar. Sevmek mutluluktur. Nefret etmekse mutluluğun anahtarıdır. Nefret eden bir kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için Allah Teala'nın hedef gösterdiği, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yerini almış olan bir müessesedir. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Bunlar konunun temel hatları. Bütün insanlar için bir hedef tayini düşünüldüğü zaman bir tek hedef söz konusu mutlu etmek. Siz mutlu etmek yolunda gayret sarf ettiğiniz zaman bunu başarırsanız daha büyük mutluluğu yaşarsanız ama başaramasanız da Allah-u Teala size mutluluk verir. Çünkü halis bir niyetin içindesiniz. Gayeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmek. İşte Allah'ın istediği budur. Başarsanız da başaramasanız da Allah-u Teala size mutluluğu verecektir. Çünkü bu hedefe yönelik olarak siz devamlı gayret içinde olan bu istikamette yani başka insanları mutlu etmek istikametinde cihazlanmış bir insan olacaksınız. Allah Teala sizi teçhiz etmiş olacak. İşte Allah ile olan ilişkiler dediğimiz zaman, cihazlanmak yani teçhiz olmak dediğimiz zaman, Allah Teala'nın hedefinin bu olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Her an etrafımızda insanlar doludur sevgili kardeşlerim. Her an birileriyle beraberiz. Peki ne kaybederiz? Onlara hep en güzel davranışlarla davransak, her vesileyle onların gönlünü alsak, onları güzel sözler söylesek, her halimizden onları sevdiğimiz görünse, belli olsa, hatta taşsa, sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Hiçbir şey kaybetmeyiz. Aksine, her gün karşımıza yeni gelen her kişiye en güzel davranışlarla davranmayı başardığımız takdirde bizim mutluluğumuz devamlı artacaktır. Her an mutluluğu yaşayan bir insan olacağız. Bir defa düşmanlarımız azalacak ve belki de bir gün sıfıra ulaşacaktır. Bütün gayretimize rağmen bizi sevmeyenler olabilir. Bu sizin elinizde, bizim elimizde olan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Her insan kendi standartları içinde düşünür. Herkesin düşünce standartı da birbirinden farklı bir zeminde oluşur. İşte böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlar için mutlu olmak
mümkün müdür? Böyle bir sualin cevabı kesinlikle evettir. Mümkündür. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, mürşidine tabi olsun ve zikirlerini, özellikle zikirlerini gerçekleştirsin. Diğer taraftan böyle olması eşyanın tabiatına uygun bir zemini de muhtevasına almış. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça başkalarına olan sevginiz otomatik olarak artacaktır. Madem ki afetlerin azalması zikir seviyenizin yükselmesine bağlıdır, o zaman zikir seviyeniz yükseldikçe nefsiniz afetleri azalacak. Siz başkalarını daha çok seveceksiniz, onlara daha güzel davranışlarda bulunacaksınız ve onlardan da size geri dönecek olan şey onların size karşı olan daha güzel davranışları. İnsan bu gerçeği yakalayıp da ispatını hiç itiraz edemeyeceği bir şekilde yaşadığı zaman artık insanları sevmesinin mutlaka gerçekleşmesi lazım geldiği bir noktaya varacaktır. O zaman insanları sevdiğini çok daha üst seviyede belli edecektir. Bu ise karşısındaki insanların ona karşı olan sevgisinin çoğalmasına, daha görünür hale gelmesine ve neticede iki tarafı da mutlu etmesine zemin hazırlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, Allah Teala her şeyi o kadar güzel bir dizayn içinde yaratmış ki, insanlar sadece şeytan devreye girip de nefslerinin afetleriyle onları hareket ettirmeyi başardığı zaman bu güzellik kaybolur. Bu güzelliği adım adım örten şey nefsimizin kalbindeki afetlerin bize hakim oluş seviyesidir. Yüzde ne kadar nefsimizin kalbindeki afetlere yenik düşüyoruz? O kadar mutsuzuz. Şeytan ne ister? Şeytan ister ki herkes birbirine düşman olsun. Bir, bu düşmanlığın standartları içinde herkese devamlı kötülük etsin. İki, ve bu kötülüğün neticesinde de her zaman iç dünyası yaralanacağı için iç dünyasında huzursuzluk ve sıkıntı yaşasın. İşte şeytanın istediği bu kadar basit bir şey. Ama sevgili kardeşlerim, biz kimin ne dediğine bakacağız. Şeytan böyle söylüyor. Eğer öyle söylüyorsa Allah'ın emri neydi? Şeytanın size olan fısıldadıkları hiçbir şeye yüz vermemek, zemin hazırlamamak, onların hepsini devre dışı bırakmak. Şeytan insanlardan nefret etmenizi ister. Şeytan insanlara kötü davranmanızı ister. Kötü davranmak suretiyle size de karşınızdan kötü davranışların geri dönmesini ister. Ve bu anlaşmazlık devam ettiği sürece her birisi iki taraftan, her birisi karşı taraf kendisine bir evvelki olayda kötü davrandığı için ona kötü davranmak gereğini duyacaktır. İçinden böyle gelecektir. Ama insanlardan bazıları bu istikamette Allah'la öyle bir güzelliğe, yakınlığa kavuşur ki artık içlerinden gelen şey başkalarına kötülük etmek, başkalarını huzursuz etmek tarzında tecelli etmez. Tam aksine her geçen gün daha çok insanı mutlu etmek için, insanları daha çok mutlu etmek için hem daha çok insanı hem de insanların her birini daha çok mutlu etmek için bu insan hep faaliyette olacaktır. Bu faaliyet onu nereye götürür? Karşısında bulunan bütün insanlardan ona en güzel davranışların
geri dönmesine ulaştırır. Bu ne demektir? Etrafındaki herkese en güzel davranışlarda bulunduğu için etrafındaki insanlar da ona en güzel davranışlarla cevap veriyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın istediği şey budur. Hepinizi mutlu etmek, huzur içinde bir dünya hayatını yaşamanıza sebebiyet vermek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Eğer Allah-u Teala sizinle ise, ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah sizinle beraberdir ve ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman daha çok beraber olacaktır. Fizik vücudunuzu teslim ettiğiniz zaman daha çok sizinle beraber olacaktır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman daha çok, iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha çok. Hem Allah'ın size karşı olan sevgisi artacaktır, hem de Allah Teala sizinle daha çok birlikte olacaktır. Ve öyle bir gün gelecektir ki Allah ile konuşabilmek imkanının sahibi olacaksınız. İşte o zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oldunuz sevgili kardeşlerim. Her an Allah'a bir şeyler sormak imkanının sahibi olursunuz. Bu sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapar. O zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden bunları isterken, yani başkalarını mutlu ederek mutlu olmanızı isterken acaba şeytan ne ister? Şeytan da herkese kötü davranmanızı ve bu kötü davranışın sonunda onların da size kötü davranmasını sağlamak ister. O zaman ne olur? Siz etrafınızdaki herkes tarafından sevilmeyen birisi olursunuz. Onların da her birisi etraflarındakiler tarafından sevilmeyen insanlar olur. Ve sevgisizliğe dayalı kine, nefrete, intikama, öç almaya dayalı bir dünya hayatı o kişiyi bir ömür boyu rahatsız etmekte sürgüt devam edecektir. Neden sevgili kardeşlerim? Madem ki başka insanları mutlu etmemiz bizi mutlu ediyor, o zaman neden biz onları mutlu etmeyelim de biz mutsuz olalım? Bu iki tarafın davranışları arasındaki ilişki boyunca hep daha güzel gidebilecek olan bir gemiyi ters istikamette sürüklemek, hatta batırmak anlamına gelmez mi? Eğer insanlar bizi sevmiyorsa, biz insanlardan nefret ediyorsak, biz onlara kötülük ediyorsak, onlar da bize kötülük etmekte hak kazanmış oldukları için, bize kötülük ettikleri bir çerçeve içerisinde nasıl mutlu olabiliriz ki sevgili kardeşlerim? Biz her başkasına kötülük yaptığımız an Allah Teala bize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Madde bir, karşı taraftan da bize geri dönen şey, bizi bir defa daha huzursuz ve sıkıntılı etmeye götürecek olan bir ters, bizi üzen davranış biçimi olur. Neyse, sevgili kardeşlerim, güzeli yaşamak varken, mutlu olmak varken, huzur içinde bir dünya hayatını bir insanın muhtevasını alması söz konusu iken neden başkalarını üzen,
Sonra da başkalarını üzdüğü için kendisinde üzüldüğü, hem onlara kötü davranması sebebiyle üzüldüğü, hem de daha ötesi var. Onların da kendisine kötü davranması sebebiyle bir defa daha üzüldüğü bir vakayla karşılaşmamız söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu etmek ve mutlu olmak varken neden mutsuz edelim de mutsuz olalım? Hepimizin görevi etrafımızdaki insanları mutlu etmektir. Bunu yapmamızın, gerçekleştirmemizin farz olması da bir güzelliğe dönük muhteva taşımasından kaynaklanır. Etrafımızdaki insanlara ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, onlardan her birini hangi ölçüde mutlu edebilirsek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız söz konusu olur. O zaman herkes bizim için bir mutluluk ağacıdır. Görevimizi yapmalıyız. Başka insanları mutlu etmeliyiz. Ve bu mutluluğun arkasından biz de mutlu olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. İşte bir yeni beraberlik. Gene birlikteyiz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Sizinle beraber olmak içimize her zaman bir huzuru, bir mutluluğu, Allah-u Teala'nın koyduğu bir güzelliği yaşadığımız bir devre sevgili kardeşlerim. Bir soru vardır her zaman. Allah bizi neden yarattı? Herkes buna çeşitli yorum getirmiştir ve genellikle Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı derler. Hayır kardeşlerim, Allah bizi ibadet edelim diye değil, Allah'a kul olalım diye, yani mutlu olalım diye yarattı. Allah'a kul olmanın her safhasında cennet saadeti söz konusudur. Mutluluk hem dünya mutluluğudur, mutluluk hem de cennet mutluluğudur. Bu konumuz, bu haftaki konumuz cennet mutluluğu. Biliniz ki Allah-u Teala size 7 kat cenneti de emrediyor. Ne kadarını yapabilirseniz o kadarına tırmanabilirsiniz. Ama bütün kapılar açık. Engel mi? Sadece siz. Engel sadece sizsiniz. Mutluluğu yaşayamamanızın arkasında hem cennet mutluluğunu hem de bu haftaki konumuz olan dünya mutluluğunu, yani bu haftaki konumuz olan cennet mutluluğunu yaşayamamanızın arkasında sadece siz varsınız. Cennet mutluluğu aslında son derece kolay elde edilen bir müessesedir. Zor olan en üst kat cennetlerdir. Bir dik yokuşu mutlaka tırmanmak mecburiyetindesiniz. En üst kat cennetleri elde etmek için. Peki ya alt kat cennetlerden ne haber derseniz eğer, son derece basit. Allah-u Teala hepinize birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Şimdi aranızda diyecekler olacak. Ne yani Allah-u Teala bana birinci, ikinci, üçüncü kat cenneti garanti mi etmiş? Ne yapmışım da garanti etmiş? Yapmış olduklarından değil, yapacak olduklarından. Böyle bir Allah-u Teala'nın garantisi var. Bu sebeple bir garantisi var. Öyleyse nasıl bir garanti? Çok basit bir garanti, bir eşitlik. Bir talep, birinci kat cennet. Ne yani ben Allah-u Teala'dan bir şey istersem Allah-u Teala beni cennetine mi alacak? İsteyemezse ben cennete girmek istiyorum. Cennete girmeyi herkes istiyor. Ama o kişi Allah-u Teala'ya ben cennete girmek istiyorum diye müracaatta bulunursa cennete giremez. Ama kim cennete girmeyi ister de Allah-u Teala'ya derse ki ya Rabbi ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bitti. İşte cennetin anahtarı. Allah-u Teala bir tek talebiniz üzerine sizi cennetine almaya hazır. Bunun için yaratıldınız. Hepinizi Allah-u Teala cennette görmek istiyor. Ve öyle olmasını istediği için de o kadar kolay, inanılmaz kolaylıkta bir sebep göstermiş ki Allah-u Teala, bir yol göstermiş ki hiç kimsenin yapamaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız.
siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğinizi Allah'a söyleyeceksiniz. Nerede olursanız olun, Allah sizi duyar. Ama Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı, dinlemeyi ciddi bir şekilde mutlaka istemeniz lazım. Eğer biriniz bana diyorsanız ki, ne yani ben Allah-u Teala'ya diyeceğim ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, ruhumu sana ölmeden ulaştırmak istiyorum, Allah da beni hop cennetine alacak, öyle mi? Evet, tam söylediğin gibi. Dört dörtlük. Evet, sen Allah-u Teala'ya diyeceksin ki, ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum, Allah da seni hemen götürüp cennetine atacak. Hemen mi? Kıyamet günü hemen. Öyleyse cennet saadeti bu dünya hayatında yaşanmaz. Ölümünüzden sonra bir nevi uykuya gireceksiniz. Ve kıyamet günü uyandırıldığınız zaman, hayata geri döndürüldüğünüzde, zaman geri döndüğü için hayatta olacaksınız zaten. O zaman düşüneceksiniz, ben ne kadar kaldım? Bir gece. Bir gece ben bu yerde kalmışım ve uyandım diyeceksiniz. Ve eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay mı? Sevgili kardeşlerim, işte şeytanın tuzağı burada. Ve işte bunun için vazifeliyiz. İblisin hepinizi kandırmasına mani olmak için. Evet, bu kadar kolay. İblis de bunun bilinmemesi için her şeyi yapar. İnsanların Allah'ın bu hakikatini öğrenmemesi için her şeyi yapar. Bunu söyleyecek olan insanlar şu anda bütün kavimlerin içinde yaşıyor. Bütün kavimlerin içinde şu anda Allah'ın Resulleri hayatta ve görevdeler.